0: Masanın adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi. Başkent Beyrut'la güney banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirildi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkati çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de görüştü. İsrail'de Yüksek Mahkeme, özel televizyon ve bölgesel radyo yayınlarını denetleyen 2. Otorite Konseyi'nin çalışmalarını sürdürmesine hükmetti. İsrail hükümeti kararı reddederek ülke tarihinde ilk kez yüksek yargının bağlayıcı bir kararını uygulamayacağını açıkladı. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

yalancı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı. Hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin, bu yolda hep beraber yürümeyi diledin. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı.

Seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı. Hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin. Bu yolda hep beraber yürümeyi diledin. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Cevat Fehmi Başkut'un klasikleşmiş eseri Buzlar Çözülmeden'i konu edeceğiz. 1964 yılında yazılan ve ilk kez aynı yıl sahnelenen iki perdelik oyun, kar nedeniyle dış dünyayla bağlantısı kesilen Anadolu kasabasında geçer. Metinde kasabaya yeni kaymakam olarak gelen bir kişinin kısa sürede kasabadaki düzensizlikleri ortadan kaldırmaya çalışması anlatılır. Bu kişi rüşveti engeller, kara borsayı durdurur ve halkın gündelik yaşamını iyileştirmeye yönelir. Ancak zamanla kaymakam zannedilen bu kişinin akıl hastanesinden kaçmış biri olduğu anlaşılır. Bu durum oyunun temel çatısını kurar ve yönetimle akıl arasındaki sınırları da sorgulatır. Cevat Fehmi Başkut bu kurgu aracılığıyla bürokrasiyi, yerel yönetimi ve çıkar ilişkilerini eleştirir. Oyun, güldürüyle eleştiriyi birleştirir ve seyirciyi düşündürür. İlk sahneleşinden sonra farklı topluluklar tarafından tekrar sahneye taşınan ve iki kez de sinemaya uyarlanan eser, taşra düzenini ve insan ilişkilerindeki çelişkileri görünür kılar. Bu nedenle oyun dönemini aşan bir nitelik taşır ve her devirde ilgi görür. Ayrıca eserin kurgusu Gogol'ün Müfettiş adlı oyunuyla benzerlik gösterir. Ancak yerel bağlam içinde özgün bir yapı da arz eder. Yazar, karakterler aracılığıyla otoriteyi sorgular ve toplumdaki ön kabulleri tartışmaya açar. Buzlar Çözülmeden sahnelendiği ilk dönemden itibaren geniş bir seyirci kitlesine ulaşır ve eleştirel tiyatronun önemli örneklerinden sayılır. Günümüzde de repertuarlarda yer alır ve tiyatro tarihindeki kalıcılığını korur. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Deşe ve program yapımcınız ben Murat Ören. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

hancı, ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır, kaldır artık boş kadehi neyleyim. Şu bizim hesabı gör,

İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteğine sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi leyleyim. Şu bizim hesabı gör.

0: Madam.
1: Doğarken bir söğüdün ardından, göl yüzünde sisli bir esintiyle, akşamın göğsüne hüzün serperek, yağmurdan geceye perde çekerek...

de sorgulanan günahlarımız hep vardı. Sevdiklerimiz kaçardı bizlerden. Kaybedecek

Gecenin öteki yüzünde saklanacak sırlarımız hep vardı. Sessizliğimiz geçmezdi bizlerden. Nedenlerimiz hiç sorulmazdı. Gecenin öteki yüzünde söylenecek sözlerimiz hep vardı. Susardık, korkardık sizlerden. Giderdik hiçbir şey.

0: Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün rotamızı 1966 yapımı Ah Güzel İstanbul filmine çeviriyoruz. Bu eser sadece bir film değil, değişen bir şehrin ve kaybolan değerlerin öyküsüdür. Başrollerinde Sadri Alışık ve Ayla Algan'ın devleştiği bu film, ailesinden kalan serveti tüketip seyyar fotoğrafçılık yapan eski İstanbul beyefendisi Haşmet İbrik Taroğlu'na odaklanır. Haşmet, artist olma hayaliyle şehre gelen Saf Ayşe'yi koruması altına alır, ona nezaketi ve insan kalabilmeyi öğretirken genç kıza içten içe de gönlünü kaptırır. Film, modernleşen dünyanın yapaylığıyla eski İstanbul'un samimi ruhu arasındaki çatışmayı da işler kare kare. Sadri Alışık, Haşmet İbrik Taroğlu karakteriyle sinema tarihimizin unutulmaz performanslarından birine imza atarken, denize karşı yaptığı meşhur tiratlarla izleyicinin de defalarca döne döne kalbine dokunur. Ayşe, şöhret basamaklarını tırmandıkça, Haşmet İbrik Taroğlu'nun ilkeli duruşu ve onurlu yalnızlığı daha da belirginleşir. Mizah ile hüznün başarıyla harmanlandığı Ah Güzel İstanbul filminde Sadri Alışık'ın sesinden dökülen her cümle yozlaşan dünyaya ciddi bir itirazdır da. Ah Güzel İstanbul filmi bize paranın, başarıların geçici, asıl kıymetli olanınsa insanlık onuru, tutarlılık, kararlılık olduğunu tekrar tekrar anlatır. Finaldeki buruk tebessümle bir kez daha anlarız ki İstanbul ya da İstanbul gibi şehirler sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir mücadele alanı ve bir duygu sahnadır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi

Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi. Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben biri olur Eçber. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katılan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden bir haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin %80 oranında tamamlandığını da söyledi. Ümidim, meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin bitmesi dedi. Ankara NATO zirvesi kapsamında uluslararası güvenlik diplomasisinin önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Müttefikler Ankara'da programında üst düzey devlet temsilcileri, politika yapıcılar ve stratejik araştırma kuruluşları bir araya gelecek. 2 gün sürecek etkinlikte NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı 2 gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesini takip edecek uluslararası basın mensuplarını anlamlı bir resepsiyonda ağırladı. Resepsiyonda yabancı basın mensuplarına Türk sofra kültürüne ait yemeklerden ikram edildi. Duran, Türk mutfağını değerli kılan yalnızca yemeklerin zenginliği değil, bu zenginliğin paylaşılmasıdır, dedi. Türk tiyatrosuna uzun yıllar oynadığı lüküs hayatta damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 81 yaşında yaşama veda etti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarıyiçi Er Meydanı'nda 665. kez gerçekleşti. Başpehlivanlığı finalde rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar'ın yeni başpehlivanını tebrik etti. Pehlivanları ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. İranlılar, eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi. Başkent Beyrut'la güney banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkati çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. İsrail'de Yüksek Mahkeme, özel televizyon ve bölgesel radyo yayınlarını denetleyen 2. Otorite Konseyi'nin çalışmalarını sürdürmesine hükmetti. İsrail hükümeti kararı reddederek ülke tarihinde ilk kez yüksek yargının bağlayıcı bir kararın uygulamayacağını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül Yıldızları'na hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.

ağlat, yoksa zehir olur bu tatlı hayat. Sevil de sevme, ağlama ağlat, yoksa

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Tatlı Notalar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Ne bahar kaldı ne gül, ne de bülbül sesi var. Bekir Ünlü Ataerden dinliyoruz.

başka hiçbir şeyim kalmadı. Hatıralardan başka küstüm sevgiye aşka. Yok bana benden başka hiçbir şeyim kalmadı. Hatıralardan.

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bu unutulmaz eseri Emel Sayın sizler için seslendiriyor.

Programımız Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğiniz Erdoğan Yıldızel'e ait Hicaz makamındaki şarkıyla devam ediyor. Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm.

Yıldırım Gürses sözü ve bestesi kendisine ait eserle geliyor mikrofona. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime.

Elif Güreşçi, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Kürdili bir eserle sizlerle. Nur salkımısın, gül ki bahar bahtıma yansın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Kapat gözleri, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: saat 7.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katılan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin %80 oranında tamamlandığını da söyledi. Ümidim, meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin bitmesi dedi. Ankara NATO zirvesi kapsamında uluslararası güvenlik diplomasisinin önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Müttefikler Ankara'da programında üst düzey devlet

temsilcileri, politika yapıcılar ve stratejik araştırma kuruluşları bir araya gelecek. İki gün sürecek etkinlikte NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı 2 gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesini takip edecek uluslararası basın mensuplarını anlamlı bir resepsiyonda ağırladı. Resepsiyonda yabancı basın mensuplarına Türk sofra kültürüne ait yemeklerden ikram edildi. Duran, Türk mutfağını değerli kılan yalnızca yemeklerinin zenginliği değil, bu zenginliğin paylaşılmasıdır, dedi. Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray Trump'ın programını duyurdu. Türk savunma sanayi önemli bir başarıya daha imza attı. Deniz platformlarındaki milli komuta kontrol çözümü Advent Savaş Yönetim Sistemi, Havelsan tarafından Romanya'ya yapılan ihracatta ilk kez bir NATO üyesi ülkenin envanterine girdi. Çorum'da bir düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendikleri değerlendirilen yaklaşık 50 kişi hastaneye başvurdu. Sanat dünyası büyük bir değerini daha kaybetti. Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı lüküs hayatta damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay, İstanbul'da 81 yaşında hayatını kaybetti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran, Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezi El Arabiya müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi. Başkent Beyrut'la güney banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. ABD Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. İsrail'de soykırımcı Netanyahu hükümetiyle yüksek mahkeme arasında kriz yaşanıyor. İsrail hükümeti ülke tarihinde ilk kez bir yüksek mahkeme kararını reddetti. Karar İsrail içinde tartışmalara yol açtı. Haberleri dinlediniz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını ifade etti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece ilişkin yasal düzenleme olacağını söyledi. Meclisteki komisyon tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yaz bitmeden gerekli adımların atılacağını dile getirdi. Kurtulmuş açıklamalarını Şırnak'ta düzenlenen Hazreti Nuh'u anma merasiminde yaptı.
2: Uzun süren ihtimamlı, sabırlı, özenli bir çalışma sonunda bildiğiniz gibi bir rapor ortaya çıktı. Bu yaz ayları bitmeden de bu raporun gereği olan

0: işler yapılacak. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması tasfiyesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkarılacak yasalarla birlikte artık bu iş tamamen geride kalacak. Kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Biz bir oldukça, birlikte oldukça, hep beraber kardeşlikle kalplerimiz yoruldukça Allah'ın izniyle bir daha inanıyorum ki bu memleketin hiçbir yerinde hiçbir evladı terörle karşılaşmayacak. Hiçbir insanımız terörün mağduru asla olmayacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin mevcut görüntüsünden üzüntü duyduğunu belirtti. Partinin iç sorunlarını aşması ve milli meselelerde çözüm üreten güçlü bir muhalefet konumuna gelmesi temennisini dile getirdi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Meclis Başkanlığı mahkeme değildir, CHP'nin vasisi de değildir, bütün partilere eşit mesafedeyiz," dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir görüntü içerisinde olmasından asla razı değiliz. İçimiz sızlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir an evvel kendi iç huzursuzluğundan kurtulmasını ve Türkiye'nin şu anda meclisteki sayısal olarak ikinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli meselelerimizde çözüm üreten, kararlılık içerisinde olan, Türkiye'de hakikaten iktidar alternatifi olan bir parti görünümüne haline gelmesini temenni ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin samimi temennim bu görüntüsünden bir an evvel uzaklaşmasıdır. Meclis Başkanlığı parlamento hukuku ile sorumludur. Meclis Başkanlığı mahkeme değildir. Meclis Başkanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin vasisi de değildir. Biz bütün partilere karşı eşit mesafedeyiz.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katıldı. Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Türkiye'nin barış yapıcı vizyonu çok büyük etkiler ortaya koyuyor, dedi. Kurtulmuş, NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını ifade etti.
2: Türkiye her alanda hakikaten bir yıldız gibi parlamaya başladı. Bu zirvelerde bunların sadece bir göstergesi. Benim hatırlayabildiğim kadarıyla bu yıl 5 tane büyük zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin artık bir merkez haline dönmeye başladığını, bir çekim merkezi haline geldiğini ifade ediyor. Türkiye'nin barış yapıcı vizyonu çok büyük etkiler ortaya koyuyor. Siklet merkezi olma özelliğiyle bütün dünyanın farklı bölgeleri arasında bir makul görüşülebilir, konuşulabilir ve uzlaştırıcı bir zemin oluşturuyor. Burada yeniden NATO ittifakının geleceğine dair bağlılıklarını teyit etmek bakımından bu toplantının önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok merkezli bir dünyanın kurulmasının da artık işareti ne gösteriyorlar, ortaya koyuyorlar. Bu merkezlerden birisi de Türkiye'dir.
1: Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bu sabahtan itibaren trafiğe kapatılıyor. Bu bölge ve güzergahlarda alışveriş merkezleri otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Başkent 6000 kamerayla kent güvenlik yönetim sistemi merkezinden kesintisiz izleniyor. Sanal devriye faaliyetleri de 7 gün 24 saat esasına göre 639 personelle yürütülüyor. Şehir genelinde 48.841 polis, 7.447 jandarma olmak üzere toplam 56.288 güvenlik görevlisi sahada. Sadece karada değil, havada da önlemler sıkı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı zirve boyunca Esenboğa Havalimanı'nda sivil uçuşlara geçici sınırlamalar getirdi. Salı günü 10-18, çarşamba günü ise 14-21 saatleri arasında hava trafiği tamamen kontrol altında olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesini takip edecek uluslararası basın mensuplarını anlamlı bir resepsiyonda ağırladı. Resepsiyonda yabancı basın mensuplarına Türk sofra kültürüne ait yemeklerden ikram edildi. Duran, Türk mutfağını değerli kılan yalnızca yemeklerinin zenginliği değil, bu zenginliğin paylaşılmasıdır, dedi. Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray Trump'ın programını duyurdu. ABD Başkanı Trump, Ankara'ya yarın öğleden sonra varacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump, devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. Çarşamba günü Trump, NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO liderleri çalışma toplantısına katılacak. ABD Başkanı, çarşamba günü öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'yla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Trump, aynı gün Ankara'dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Beykoz'da yenilenecek Paşabahçe Stadı'nı da kapsayan yaşam alanı projesinin bir yılda biteceğini söyledi. Kurum, doğa sistemiyle 5 günde 7 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı. Bakan Kurum, İstanbul Beykoz'da tapu dağıtım töreninde konuştu.
3: Hak sahibi kardeşimize tapularını teslim ediyor ve yıllardır beklenen bir hakkı sahipleriyle buluşturuyoruz. Tüm hak sahibi kardeşlerime, Beykozlu hemşehrilerime, Beykoz'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Beykoz için yeni bir adımımız daha var. Beykoz Paşabahçe Stadı'nı inşallah yeniliyoruz ve stadın önündeki alanı denizle birleştiriyoruz ve orada çocuklarımızın koşup oynayacağı, annelerimizin güvenle oturabileceği bir yaşam alanını Beykoz'a kazandırıyoruz ve önümüzdeki yılda bu projeyi teslim edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. 1 Temmuz itibariyle ülke genelinde uygulamaya aldığımız depozito yönetim sistemimizde sadece şu 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj topladık. İnşallah bu sistem tamamen oturduğunda bu sayı yıllık 25 milyar ambalaja ulaşacak ve ekonomimize, vatandaşımıza yine yıllık 30 milyar lira kazanç sağlayacağız.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sivas Tokat Karayolu üzerinde inşa edilen Çamlıbel Tüneli'nin temelini attı. Sivas'taki törende konuşan Uraloğlu, proje seyahat süresi 5 dakikaya indirecek dedi. 4735 metre uzunluğundaki tünel sayesinde yılda 371 milyon lira tasarruf edileceğini vurguladı.
4: Çift tüplü olarak inşa edeceğimiz 4735 metre uzunluğundaki Çamlıbel Tüneli'miz 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla toplam 7.7 kilometre uzunluğunda önemli bir projedir. Tünelimizle ulaşım kodunda 286 metre aşağıya çekerek 1684 metrelik rakımı 1398 metreye indirecek 13 keskin virajı bypass edecek güzergahı 2,3 kilometre kısaltacak, seyahat süresini ise sadece 5 dakikalara düşürmüş olacak. Zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olarak yılda 371 milyon lira tasarruf edeceğiz.
1: Aydın'da denize giren 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalgalar yükseldi. Gün boyu dalgalara kapılan 4 kişi boğularak hayatını kaybetti. İlçede 20 kişi de boğulma tehlikesi geçirdi. Sinop'ta da denizde akıntıya kapılan genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Burdur'da baraj gölüne giren bir kişi boğuldu. Samsun'da ise akıntıya kapılan yabancı uyruklu 2 kişi kurtarıldı. Zonguldak, Sivas ve Kayseri'de kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya televizyonunun kaynaklarına dayandırdığı habere göre İran ve ABD heyetleri 11 Temmuz'da İslamabad'da yeniden müzakere masasına oturacak. Görüşmelerin ana gündem maddesi İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması olacak. Dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve nükleer programdaki masadaki diğer başlıklar. Bu arada İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. Tarafların temsilcileri daha önce de Pakistan'da bir araya gelmiş ve zaptı imzalamıştı. Heyetler İsviçre ve Katar'da da görüşmelerde bulundu. İki ülke arasında varılan mutabakata rağmen Hürmüz Boğazı

0: çevresinde yaşanan şiddetçi çatışmalar ve İsrail'in Lübnan'a saldırıları diplomasi sürecini gölgelemişti. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. Trump zirvedeki önemli dosyalardan biri olan Ukrayna Savaşı için barışçıl çözümü kolaylaştırmaya hazırım dedi. Özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Moskova'yı ziyaret etmeye hazır olduklarını da söyledi. ABD Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. Detayları sosyal medya hesabından duyuran Zelenski, savaşı sona erdirmek için Amerika'nın kararlılığı belirleyici bir önemde ifadesini kullandı. NATO zirvesini işaret etti ve görüşmemize Ankara'daki zirvede yüz yüze devam etme konusunda anlaştık dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı tarafından deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3342'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 16740'a ulaştığı bildirildi. Bakanlık arama kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 6462 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirtti. Depremlerden toplam 856 binanın etkilendiği, bunlardan 190'ının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Afet bölgesinde 17 binden fazla kişinin barınma sorunu yaşadığı bildirildi. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını ifade etti. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Spor. Fenerbahçe takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'la bir yıllık sözleşme imzaladı. 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş, sarı lacivertli formayla 149 resmi maça çıkıp 11 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdürüyor. Siyah beyazlılar kamptaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MTE 1904 takımıyla 0-0 berabere kaldı. Öte yandan Beşiktaş Salih Özcan'la anlaşma sağladı. Milli futbolcunun resmi sözleşme imzalamak için Perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Trabzonspor'un yeni transferleri Ruslan Malinovski ve Noah Savioğlu şehre geldi. İki futbolcu havaalanında taraftarlar yalnız bırakmadı. 12 dev adam 6'da 6 yapmak istiyor. Erkek milli basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemeleri ilk turu grubundaki son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ve Tabi ekranlarından yayınlanacak. Milli takımımız FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası'nda 4. sırayı aldı. Ay Yıldızlar bronz madalya maçında Avustralya'ya 77-69 yenildi. Turnuvada Sırbistan'ı yenen Amerika Birleşik Devletleri altın madalyanın sahibi oldu. Asırlık geleneğin kalbi bir kez daha Sarayeçi Er Meydanı'nda attı. Gün boyu süren zorlu mücadelelerin ardından Doğalı Çayır yeni baş pehlivanını belirledi. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde altın kemerin sahibi finalde rakibini puanlamada geçen Erkan Taş oldu. Yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu Akdeniz, iç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyon, Karahisar ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Adana, Kahramanmaraş ve Malatya 33, Antalya 31, Bolu ve Trabzon 26, Samsun ve Van 27, Erzurum 23, Diyarbakır 38 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Pozantı-Tarsus otoyolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı bakım, onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türk Dil Kurumu sunar.
4: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bazı kişiler için belagati çok güzel denildiğini duymuş olabilirsiniz. Belagat, kelimelerin kusursuz bir biçimde söylenmesi ve net anlaşılması demektir. Ses kusuru olan bir kişinin belagatle konuşması mümkün olamaz. Çünkü bir dili iyi konuşabilmek için seslerin doğru çıkarılması şarttır. Bazı kişilerin konuşmalarında F seslerini V gibi, K seslerini G gibi, S seslerini Z gibi çıkardığını fark etmiş olabilirsiniz. Yanlış söyleyişler alışkanlıktan ileri gelmiyorsa, bu durum tamamen dil ve dudak tembelliğinden kaynaklanır. Ses kusurlarının ilki dil ve dudak tembelliğidir. Dil ve dudak tembelliği konuşma organlarının kaslarındaki zayıflamadan ileri gelir. Üst ve alt dudak kasları kullanılmaz ya da az kullanılırsa özellikle konsonlar yani ünsüz sesler anlaşılmaz olur. Dudak tembelliği olanlarda tam olarak çıkması gereken ünsüzlerin birçoğu tam boğumlanmıyor yani tam biçimini almıyorsa kelimeler ya hiç anlaşılmaz ya da yanlış anlaşılır. Dil tembelliği ise etkisini hem konsonlar hem de vokal dediğimiz ünlüler üzerinde gösterir. Vokallerin ve konsonların belirtildiği harfler söylenen harfe yakın olabilir, S yerine Z çıkabilir. Cam yerine çam diyemezsiniz çünkü çam başka, cam başka bir şeydir. Bütün bunların sebebi hiç şüphe yok ki bozuk artikülasyondur. İkinci ses kusuru çocukluktan kalan yanlış ses çıkarma biçimidir. Çocuklukta gırtlağı zorlayarak yani şu şekilde gırtlağı zorlayarak ses çıkaran kişiler bu şekilde konuşmaktan vazgeçirilmezse rahatsız edici seslerini yıllarca kullanmak durumunda kalırlar. Böyle seslere sahip kişiler kaba bir konuşma biçimi de geliştirir. Aynı şekilde çocukluktaki tiz ve keskin ses çıkarmayı 30'lu yaşlarda gırtlak kemikleşmeye başladıktan sonra da devam ettirenler bu sesten çok uzun süreli çalışmalarla kurtulabilirler. Bu bakımdan tiz sesle konuşan bir çocuğun sesinin 8 yaş civarında normal bir sese dönüştürülmesi gerekir ki burada en önemli görev anne, babalara ve öğretmenlere düşmektedir. Şunu bilelim ki en güzel ses hiçbir zorlama olmadan çıkan sestir. Ses organları gerildikçe sesin güzelliği bozulur. Üçüncü ses kusuru gırtlağın erken yaşlanmasıdır. Sesin göğse inmesi yani kafa ve gırtlak seslerini çıkarmadaki güçlük, tınıda bozulma, titreşimde azalma sonucunda sesin aralığı daralır. Böylece istenilen sesin çıkarılması zorlaşır. Ancak mükemmel teknik ve sürekli çalışmayla meslek hayatını 50 yıl boyunca sürdüren sanatçılar, sunucular ve spikerler vardır. Halit Kıvanç, Musa Eroğlu, Erol Evgin, Jülide Gülizar, Orhan Ayhan gibi spiker, sunucu ve sanatçılarla Kocatepe Camii'nin eski baş imamı İsmail Coşar, Kani Karaca ve daha niceleri gırtlaktaki erken yaşlanmanın önlenebileceğinin kanıtlarıdır. Ne kadar yetenekli olursanız olun, sesiniz eğitilmediği ve doğru nefes almadığınız takdirde çocukluğunda çok güzel top oynayan ancak eğitim almadığı için büyüdükçe halı sahadan öteye gidemeyen futbolcu gibi olunur. Dördüncü ses kusuru kültürsüz sestir. Kültür, insanın geçmişle bağını oluşturan, geleceğe yönelik doğru tahminler yapmasını sağlayan, iyi insan olmanın, toplumla barışık olmanın anahtarını veren bir birikimdir. Belirli bir kültüre sahip olan bir kişinin sesi aynı yaştaki hiç eğitim almamış bir başka kişiden daha güzel çıkar. Sağlıksız beden, bağırarak konuşmak, sert konuşmak, hep aynı tonda konuşmak diğer ses kusurlarıdır. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
3: Türk Dil Kurumu sundu.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün sporun sadece skor tabelalarıyla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda toplumsal vicdanın sesi haline geldiği 1968 Meksiko Olimpiyatlarından söz edeceğiz. Bu oyunlar hem unutulmaz atletizm rekorlarına hem de tarihe geçen bir duruşa sahne oldu. Kürsüde başları eğik, siyah eldivenli yumruklarını göğe kaldıran Tommy Smith ve John Carlos o sıra dışı günün en güçlü simgesi oldular. 200 metrede madalya kazanan Amerikalı atletler ırk ayrımcılığına karşı sessiz ama dev bir çığlık attılar. Ayakkabılarını çıkarıp siyah çoraplarıyla kürsüye çıkarak yoksulluğa dikkat çektiler. Bu tavırları nedeniyle olimpiyat köyünden uzaklaştırılsalar da o yumruklar adaletin spor sahasındaki ebedi sembolü oldu. 1968 Meksiko Olimpiyatları aynı zamanda teknik mucizelerin yılıydı. Şehrin yüksek rakımı ve düşük hava direnci akıl almaz rekorları da beraberinde getirdi. Bob Beamon uzun atlamada tam 8 metre 90 santime ulaşarak mevcut rekoru 55 santimetre geliştirdi. Bu mesafe o kadar büyüktü ki cihazlar ölçmeye yetmeyince hakemler sahaya manuel elle ölçülen şerit metre getirdiler. Yüksek atlamada ise Dick Foxbury çıtayı sırtı dönük geçerek devrim yaptı. Herkesin şaşkın bakışları altında altın madalyayı kazanan bu teknik bugün tüm dünyada standart haline geldi. Maraton branşında ise sporcumuz İsmail Akçay dördüncü olarak bize tarihimizin en büyük atletizm başarılarından birini yaşattı. 1968 Meksiko bir kum havuzundaki devasa izle siyah bir eldivenin gölgesinin buluştuğu ve sporun sınırlarının yeniden çizildiği bir yıldı. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten

tRT.net.tr ve radyo.tRT.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyen.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 9.
2: Haberler.
1: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Ankara NATO zirvesi kapsamında uluslararası güvenlik diplomasisinin önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Müttefikler Ankara'da programında üst düzey devlet temsilcileri, politika yapıcılar ve stratejik araştırma kuruluşları bir araya gelecek. İki gün sürecek etkinlikte NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yarın başlayacak NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan, Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray Trump'ın programını duyurdu. Trump, Ankara'ya yarın öğleden sonra varacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. Çarşamba günü Trump, NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO liderleri çalışma toplantısına katılacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda alışveriş merkezleri, otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. Şırnak'ta Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde Hazreti Nuh'u anma etkinlikleri düzenlendi. Ziyaretçiler Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen Sefine bölgesine çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bölgeye yapılan caminin duvarına ilk taşı dualarla yerleştirdi. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarayiççi Er Meydanı'nda 665. kez düzenlendi. Baş pehlivanlığı finalde rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar'ın yeni baş pehlivanını tebrik etti. Pehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Türk tiyatrosuna uzun yıllar oynadığı, lüküs hayatla damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 81 yaşında yaşama veda etti. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak görülecek. Haftanın sonuna doğru Marmara ve Karadeniz'de yağışlar yeniden etkisini artıracak. Bugün Ankara'da hava sıcaklığı 29 derece. Bugün, yarın ve çarşamba günü yağış beklenmiyor. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 30 derece. Perşembe ve cuma günü kentte gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. İzmir'de ise sıcaklık bugün 34 derece bekleniyor. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamane'nin naaşı bugün Kum kentine götürülecek. Rusya gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Kiev'e yönelik bombardıman son bir hafta içinde kente düzenlenen ikinci büyük saldırı oldu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Yaralı sayısının ise 16.740'a ulaştığı bildirildi. Depremlerden toplam 856 binanın etkilendiği, bunlardan 190'ının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Haberleri sunduk.
3: Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kötü yol şartları, salgın hastalıklar, korsan saldırıları, tamamen yabancı bir kültüre uyum sağlayamama riski. Bütün bunlar geçmiş çağlarda doğuya yapılacak bir seyahatten vazgeçmek için geçerli sebepler. Buna rağmen pek çok gezgin, olumsuz ihtimaller ve karşılaştıkları zorluklar karşısında pes etmemiş ve yola çıkma cesaretini göstermişler. 17. yüzyıla kadar eşlik ettiğimiz seyyahların hepsinin erkek olduğunu biliyoruz. Ve belki bunu çok da yadırgamadık. Peki ya kadınlar? Onlar başka dünyalardan habersiz, evlerinde oturmaktan ve dar çevreleriyle yetinmekten memnunlar mı? Memnun olmasalar da ne yapabilirler ki? 18. yüzyıla kadar kadınların yurt dışı gezilerine ve tek başlarına seyahat etmelerine hiç de hoş bakılmıyor. O dönemde kadının yeri kesin olarak ev ve yerleşik aile düzeni olarak görüldüğünden, sınırları aşan kadınlar toplumsal düzen için bir tehdit olarak algılanıyor. Evinin ve erkek himayesinin dışına çıkan, kendi başına seyahat eden kadınların ahlaki olarak yoldan çıktığı, hafif meşrep olduğu ya da bir skandaldan kaçtığı düşünülüyor. Seyahat, bir kadının namusunu ve toplumsal saygınlığını tehlikeye atan en büyük tehlikelerden biri. Ayrıca toplumsal hayata erkeklerin egemen olduğu bu dönemde, kadınların fiziksel ve zihinsel olarak seyahatin zorluklarına dayanamayacak kadar zayıf olduğuna inanılıyor. Kadınların yabancı kültürleri, siyaseti ve coğrafyayı analiz edebilecek rasyonel bir zekaya sahip olmadığı da iddia ediliyor. Ama kadın, yasal bağı olan bir erkeğin himayesinde ise seyahat etmesi kabul edilebilir. Bununla beraber kadınların seyahatleri resmi kayıtlarda neredeyse görünmez kılınmıştır. Dönemin liman kayıtlarında veya devlet tarafından verilen seyahat izinlerinde sadece erkeğin adı yazılır. Eşi, kızları veya kadın hizmetçileri bagaj veya refakatçi mülk statüsünde isimsiz olarak geçirilir. Kadının bireysel bir gezgin kimliği edinmesi hukuken ve bürokratik olarak imkansıza yakın. Ta ki Lady Mary Wortley Montagu'ya kadar. Eşi İngiliz elçisi olan Lady Mary Wortley Montagu, 1717 yılında Osmanlı İmparatorluğu Lale Devri'ni yaşarken İstanbul'a geldi. Eşinin daha önceki görev yeri olan Viyana'dan İstanbul'a uzanan yolculuğunda Lady Montagu, dostlarına yazdığı mektuplarla gördükleri ve yaşadıklarını ölümsüzleştirdi. Gezginlerimizin bütün yol hikayelerini burada anlatmaya kalksak saatler yetmez. Bu yüzden paylaştığımız anıları Türkiye topraklarında yaşanmışlıklarıyla sınırlıyoruz. Ama Lady Montagu'ya ufacık bir iltimasta bulunacağız ve onun yolculuğuna Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki sınırından itibaren katılacağız. Bugün Sırbistan sınırları içinde bulunan, o dönem Macaristan'ın bir kenti olan Petervaredin'de elçilik heyeti mola verir ve Türk sınırındaki karşılanmaları ile ilgili düzenlemeler yapılır. Belgrad'a doğru yol alırken, henüz üzerinden birkaç ay geçmiş olan Petervaredin Meydan Savaşı'nın yapıldığı alandan geçerler. Savaş alanındaki görüntüler Lady Montagu'yu derinden sarsar.
1: Osmanlılara karşı kazanılmış kanlı zaferin belirtileri hala taze. Savaş alanı gömülmemiş cesetler ve iskeletlerle dolu. Cinayeti bir nitelik haline getiren savaşın adaletsizliğini düşünmeden edemiyorum. Dünyanın çok geniş bir kısmında oturulmazken, insanların küçük bir toprak parçası için kavga etmeleri inanılır gibi değil. İnsan yararına çok açık bir biçimde ters düşerken, böylesine güçlü biçimde kabul görmüş bu gelenekten daha büyük bir akılsızlık örneği olabilir mi?
0: Soğuk bir Şubat gününde, kalın bir kar tabakasının örttüğü Belgrad'a varırlar. Heyete eşlik eden Alman koruyuculardan çok daha kalabalık bir Türk birliği tarafından karşılanarak şehre giriş yaparlar. Lady Montagu, şehrin Osmanlılar tarafından iki kez alınışını ve yönetimini anlatır yazdığı bir mektupta. Bir gecelik moladan sonra hemen ayrılmak isteseler de, Belgrad'ın yönetiminden sorumlu paşa buna müsaade.

0: yaptığımız sohbetler. Babası büyük bir paşaymış. Kendisi çok iyi bir doğu eğitimi görmüş, Arapça ve Farsça biliyor. Sahip olduğu yetenekler en üst düzeyde görevler almasını sağlayabilir. Ama o, Baba Ali'nin tehlikeli işleri yerine rahat bir yaşamı tercih ediyor. Yaşamının büyük bölümünü her çeşit kitapla dolu güzel kütüphanesinde geçirdiğini söylüyor. Hizmetçilerimizden birine kendisi için harflerimizden oluşan bir alfabe yaptırma merakına kapıldı. Latin harflerini şimdiden çok iyi öğrendi.
1: Lady Montagu, Ahmet Bey gibi insanların Osmanlı İmparatorluğu'nda çok saygı gördüklerini anlatır. Bu insanlar yalnız camilerde değil, adliyede de görev yapabilmektedirler. Kazanç getiren tüm görevler ve cami gelirleri onların elindedir. Padişah, halkının evrensel mirasçısı olmasına rağmen bu dini görevlilerin toprakları ya da çocuklarına kalan paralarına dokunamaz.
0: Bilginin ve imparatorluğun neredeyse tüm zenginliğini tek ellerinde bulunduran bu insanların gücünü düşünsenize. Son Osmanlı Sultanı Mustafa'yı tahttan indirmişler. Güçleri öylesine fazla ki sultanın onlara dalgavukluk etmekten başka çıkar yolu kalmıyor.
1: Lady Montagu, Ahmet Bey'in konağında ne kadar iyi vakit geçirirse geçirsin, aşırı soğuk hava nedeniyle evde kapalı kalmaktan sıkılmıştır. Belgrad'da 1,5 aya yakın kalırlar ve Mart sonunda ikinci uzun konaklamalarını yapacakları Edirne'ye varırlar.
0: Türklerin Avrupa'daki bütün topraklarına geçtim. Ah, yolculuk yapmayı ne kadar çok seviyorum. Şükürler olsun ki benim ve ailemin sağlığı yerinde. Hatta oğlum yaşamının hiçbir döneminde bu kadar sağlıklı olmadı. Bu ülke kesinlikle dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Burada her gün yepyeni bir şeyle karşılaşıyorum.
1: Genç kadın, Osmanlı topraklarına girdiği andan itibaren kendini yepyeni bir dünyada bulmuş gibidir. Gözlerinin önünde serilen manzaralar dışında bu ülkenin insanları da bambaşkadır. Türklerin gelenekleri ve inançları hakkında ne kadar eksik bilgilere sahip olduklarını düşünür. Sadece kendi işleriyle meşgul tüccarların ya da yolculukları sırasında buralarda kısa süreli kalan gezginlerin anlattıklarıyla Türk insanını tanımak mümkün değildir. Lady Montagu'ya göre Türkler, bu tacirler ve gezginlerle senli benli olamayacak kadar onurlu insanlardır. Lady Montagu, kadın olmanın avantajıyla farklı ortamlara girebilmekte ve Türk kadınlarıyla sohbet ederek onların yaşamlarını gözlemleyebilmektedir. Edirne'ye gelmeden birkaç gün önce padişahın büyük kızının evlendiğini duyar. Türk kadınlarının abartarak anlattıklarına göre gelin kocasının evine büyük bir tantanayla götürülmüştür.
0: En azından 50 yaşlarında olan kocasını gören gelin hıçkıra hıçkıra ağlamaktan kendini alamamış. Halbuki kocası büyük yetenekleri olan bir adammış ve padişahın resmi gözdesi yani veziriymiş. Fakat bu 13 yaşında bir kız çocuğunun gözünde hoş görünmek için yeterli olamaz tabii.
1: Lady Montagu, Türk kadınlarının yaşamını ilgiyle izlese de devlet yönetimindeki işleyiş de çok ilgisini çekmektedir. Onun anlatımıyla devlet yönetimi neredeyse tamamen ordunun elindedir. Mutlak bir güce sahip olduğu düşünülen padişah bile bir yeniçeri kaşını çattığında korkudan titreyebilmektedir. Bu ülkede birilerini alkışlayan kalabalıklar, yersiz politik konuşmalar ve tartışmalar yoktur.
0: İngiltere'de olduğu gibi yöneticiler hakkında kötü sözler söylenmez burada. Fakat bir vezir halkın hoşuna gitmeyecek olursa, 3 saat içinde efendisinin yanından zorla alınıp elleri, ayakları ve başı kesildikten sonra büyük bir saygıyla saray kapısının önüne atılır. Burada şehzade, halk ya da vezirlerden hangisinin en mutsuz kişi olduğunu tahmin etmek çok zor.
1: Edirne'de her gününü farklı etkinliklerle geçiren Lady Montagu, bir günde Fransız elçisinin hanımı ile birlikte camiye giden padişahı ve alayını izleme imkanı bulur. Padişah alayında herkes göz kamaştırıcı bir lüks içindedir. Yüzlerce insanın bulunduğu

bu geçitten daha güzeli olamayacağını düşünür Lady'miz. 40 yaşlarındaki padişah, elçi hanımların gözüne hoş ve yakışıklı bir adam olarak görünür. Lady Montagu, Türk kadınlarının gösterişli giyim ve aksesuarlarına da hayran olur ve kendisi de Türk usulü giyinmeye başlar. Giyimleri bir yana, Türk kadınlarının güzelliğini anlata anlata bitiremez. Diğer gezginler, Osmanlı topraklarında kadınları görme imkanı bulamadıkları için Lady Montagu'nun mektuplarında anlattığı şeyler çok ilgi çekicidir. Örneğin, kadınların aile üyeleri dışında herhangi bir erkeğin görmesinin yasak ve günah sayıldığı saçları Lady Montagu'nun hayatında hiç görmediği güzelliktedir. Gür ve uzun bu saçlar, inciler ve kurdelalarla örülmüş halde sahiplerinin sırtlarına inmektedir. Ayrıca bu kadınlar, ona göre dünyanın en güzel tenine ve iri siyah gözlerine sahiptir. İngiltere sarayında bu kadınlar kadar güzel bir kadın dahi çıkamayacağını düşünür. Kadınların görünüşleri kadar sosyal hayat içindeki yaşantılarıyla da ilgilenir bu genç İngiliz hanım. Osmanlı topraklarındaki kadınların Avrupa'da sanıldığının aksine imparatorluğun yegane özgür halkı olduğunu söyler. Yasaların Türk erkeklerine 4 kadınla evlenme hakkı verdiği doğrudur. Ancak bu haktan yararlanan bir erkek ya da buna tahammül edecek bir kadın yoktur memlekette.

0: tehlikesi olmadan diledikleri yere gidebilirler.
1: Lady Montagu, Osmanlı kadınlarının mülkiyet haklarının olduğunu, kendi paralarını yönetebildiklerini ve boşanma haklarının bulunduğunu görür. Yasal ve ekonomik olarak İngiliz kadınlarından çok daha avantajlı konumda olduklarını yazar mektuplarında. Kendisinden önce pek çok gezginin sözünü ettiği veba Lady Montagu'nun de karşısına çıkar. Edirne'de kaldıkları evin aşçı yamağı çok ağır bir nezle geçirdiği söylenerek bir süre evden uzak kalır. Yamak geri döndükten sonra genç kadın onun aslında veba geçirdiğini öğrenir. Bu hastalıktan kurtulan çok insan olduğunu, çünkü burada havanın güzelliği nedeniyle mikrobun yayılamadığını anlatır. Ama onun sağlık konusundaki en önemli gözlemi, o dönemin en öldürücü hastalıklarından biri olan çiçek hastalığı ile ilgilidir. İngiltere'de binlerce insanı öldüren çiçek hastalığına karşı Osmanlı kadınlarının çiçek aşısı yaptığını görür.
0: Bizde çok ölümcül ve bir o kadar da sık rastlanan çiçek hastalığı burada aşının bulunmasıyla etkisiz hale getirilmiş. Bu konuda uzmanlaşmış birkaç ihtiyar kadın tanıdım. Sonbahar geldiğinde, yani sıcaklar azaldığı zaman bu kadınlar ceviz kabukları içinde taşıdıkları çiçek virüsünü çocukların derisine çizik atarak aşılıyorlar ve bu çocuklar hastalığı hafifçe atlatarak bağışıklık kazanıyorlar. Burada çiçek hastalığından ölen kimse yok. Bu yararlı buluşu İngiltere'de moda haline getirecek kadar vatanımı seviyorum.
1: Kendisi de ülkesindeyken çiçek hastalığına yakalanmış ve zorlukla atlatmış olan Lady Montagu, Edirne'deyken oğluna çiçek aşısı yaptırır. Geri dönüşünde aşıyı İngiltere'de tanıtmaya kararlıdır. Bunu mektupla yapmak istemez. Çünkü ülkesindeki doktorların bu hastalığı kazanç kapısı olarak gördüklerini düşünmektedir. Sağ olarak ülkesine dönebilirse, böyle düşünen doktorlarla savaşmak için kendine söz verir. Lady Montagu, verdiği bu sözü tutacak ve çiçek aşısı uygulamasını İngiltere'ye taşıyarak modern aşıcılığın Avrupa'da başlamasını sağlayacaktır. Bugüne kadar tanıştığımız evvel zaman gezginleri içinde ne kadar sıra dışı ve ilginç bir kişilikle birlikteyiz, değil mi? Lady Montagu ile bu zeki, meraklı ve cesur genç kadınla çıktığımız yolculukta bir mola verelim şimdi ve İstanbul anılarına gelecek bölümde ortak olalım.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 10.
2: Haberler.
1: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yarın başlayacak NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan, Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile de bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katılan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray Trump'ın programını duyurdu. Trump Ankara'ya yarın öğleden sonra varacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşecek. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda alışveriş merkezi otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı 2 gün uçuşlara sınırlama getirildi. Rusya gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Kiev'e yönelik bombardıman son bir hafta içinde kente düzenlenen ikinci büyük saldırı oldu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Yaralı sayısının ise 16.740'a ulaştığı bildirildi. Depremlerden toplam 856 binanın etkilendiği, bunlardan 190'ının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarayı.

İç Er Meydanı'nda 665. kez düzenlendi. Baş pehlivanlığı finalde rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar'ın yeni baş pehlivanını tebrik etti. Pehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Türk tiyatrosuna uzun yıllar oynadığı lüküs hayatla damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 81 yaşında yaşama veda etti. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak görülecek. Haftanın sonuna doğru Marmara ve Karadeniz'de yağışlar yeniden etkisini artıracak. Bugün Ankara'da hava sıcaklığı 29 derece. Bugün, yarın ve çarşamba günü yağış beklenmiyor. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 30 derece. Perşembe ve cuma günü kentte gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. İzmir'de ise sıcaklık bugün 34 derece. Haberleri sunduk.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir bant kaydıdır.

Şimdi bir tren kalkıyor. Rayları hasret, vagonları sohbet ve müzik dolu. Gurbette olan herkes için bir memleket sesi bu. Memleket saati 15'i gösterdiğinde memleket treni yolculuğu başlıyor.

Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'na merhaba değerli dinleyenler. Yepyeni bir sabahta sizlerle birlikteyiz. Mikrofon başındayız. Sizler de umarız ki radyolarınızın başındasınızdır. Sesimiz sizlere radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulamasından internet üzerinden ulaşırken kısa dalga 19 metre 15.350 kHz ile TürkSat 4A Batı paketi uydusundan da bizleri dinleyebiliyorsunuz. Artı 90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımız, artı 90 312 463 34 19 ya da 21 sabit numaralarımız değerli dinleyenler. TRT Memleket Treni ismiyle sosyal medyadayız. Facebook ve Instagram'da yine değerli dinleyenlerimiz bizleri takip edebilir. Yorumlarınızı da bize iletebilirsiniz. Ekibimiz Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik Masada Berkay Yıldız. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca efendim yol alacağız. Güzel şarkılar, türküler biliyorsunuz bizlere eşlik ediyor. Bilgileneceğiz, sohbet edeceğiz. Sizlere o bilgileri aktaracağız. Güzel bir saat olsun diyerek haydi gelin Muazzez Ersoy'la başlayalım.

Güne bir not.

Efendim biliyorsunuz sizler için güne bir not alıntılıyoruz. Doçent Doktor Şafak Nakajima'dan. Gelin bakalım bugün neler paylaşmış sizler ve bizler için. Küçük devrimler başlığını taşıyor bugünkü notumuz. Dünyada hiçbir güzel şey binlerce küçük devrim olmadan var olmadı. İyi bir hayat da böyledir. Hayat bizi daha büyük bir gerçeği aramaya zorlayan anların toplamıyla güzelleşir. Rahat yaşayanlar bu yüzden değişmez. Çünkü zorlanmadıkça gelişmeye ihtiyaç duymazlar. Biz insanlar ancak aynı kalmak daha çok acıttığında değişmeye cesaret ederiz. Her zaman bir yol vardır. İşte, aşkta, parayla ilişkimizde ve dünyayı tanımakta. Yol hep var. Asıl engel dışarıda değil, zihnimizin içinde. Çünkü zihindeki her düşünce ya bizi eski döngülere geri çeker ya da özgür bırakır. Bazı döngüler iyileştirir, bazıları ise yıpratır. Kimi döngülerin farkındayızdır, değiştirmek isteriz. Kimini ise yaşarken bile fark etmeyiz. Bazen de değişim şarttır ama nasıl olacağını bir türlü bilemeyiz. Hayat bu farkındalıkların çoğalmasıyla adım adım dönüşür.

Özgürleştirici bir düşüncenin gücü apaçık ortada olmasındadır. Çoğu zaman sorunu çözmesi gerekmez. Yalnızca neden o sorunu yaşadığımızı fark ettirir. Bugünkü biz yaşadıklarımızın sonucu. Yarınki bizse yaşayacaklarımızla şekillenecek. Enerjimizi nereye yönlendirirsek orada büyüyecek ve o kişiye dönüşeceğiz. Başkalarını değiştiremeyiz. Değişim içeriden başlar. İnsanlara bize nasıl davranmaları gerektiğini ancak biz öğretebiliriz. Hayatın özü aslında çok basit. Yılları değil, anları hatırlarız. An elimizdeki tek şey. Ya farkındayızdır ya da değilizdir. Ve farkında olduğumuz sürece en kötü deneyimler bile bizi en iyi olasılıklara hazırlayabilir. Kabul, sabır, cesaret ve olgunluk gibi erdemler ancak böyle kazanılır. Anlamlı bir yaşam böyle inşa edilir. Cenazelerde kimse güzel yüzler ya da gösterişli bedenler için ağlamaz. İnsanlar güzel anılar için ağlar. Çünkü geriye kalan bedeni aşan ve belleğimizde yaşamaya devam eden izlerdir. Asıl mesele değecek bir yaşam sürmek ve ardımızda kalplere dokunan bir miras bırakabilmektir.

0: Efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Eğlenceli jingle'ımızla giriş yaptık. Ana baba okulu köşemizde. Biraz ayrılık kaygısını konuşacağız ama hangi bağlamda? Efendim, bu okula ilk adım atarken hani kreşe göndermemiz gerekiyor bazen çocukları, bazen zorunlu olarak, bazen gerçekten çocuğa katkısı olduğunu düşünerek, bazen erken yaşta, bazen biraz daha geç gönderiyoruz. Bunun doğrusu eğrisi nedir? Biraz bu çocuklara nasıl davranmak gerekir? Tabii bir taraftan anne babaların da duygusal bir süreci. Bunu konuşalım istedik bugün. Çocuk ve ergen psikiyatristi Doçent Doktor Semih Erden yine bizlerle. Hocam, hoş
1: Hoş
0: geldiniz.
1: bulduk, merhabalar.
0: Siz de çocuklarını kreşe vermiş bir ebeveynsiniz
1: Ebeveyn
0: diye
1: olarak
0: düşünüyorum, değil
1: evet,
0: mi?
1: evet. Yani o süreçleri yaşadık.
0: Evet.
1: O süreçler tabii farklı. Yani hani mesleki süreçle hani normal hayattaki süreçler tabii ki farklı. Ve o durumları çocukların kendi çünkü her çocuk farklı ve her çocuğun tepkileri farklı olabiliyor. Ve hani
0: Evet.
1: yetiştiği çevre farklı. Hem işte telaşeli anne babalar için de biraz hani yeni, heyecanlı, hem kaygılı. Bir yandan da işte acaba nasıl olacak gibi böyle hem merak hem acabaları olan bir durum.
0: Evet.
1: Yeni bir süreç.
0: Gerçekten çok farklı bir süreç. Ben de nereden başlayacağımı şaşırıyorum. Dilerseniz şöyle başlayalım.

0: yaşı var mı hocam? Yani tavsiye ettiğiniz şu yaş daha uygundur diyebileceğiniz, yoksa bu da her çocuğa göre değişiyor mu?
1: Yani normal şartlarda hani 4 yaş ideal yaş başlamak için. Ama tabii ki şöyle ailenin yaşadığı yerde toplumda sosyal bir çevresi yoksa kendi başına memur bir aile farklı bir şehirde ve çocuğa hani 3-4 yaş arası bakıcı bakmasındansa hani orada kreş gitmesi daha mantıklı. Hani çünkü olay orada çocuğun gelişimi. Çünkü bakıcı evet çok iyi belki yemeklerini yapar işte onun bakımını
0: Göz bakımı
1: üstleniriz.
0: çok iyi
1: Yani
0: olabilir.
1: evde evet belki konforu iyi olur ama onun kültürel ve dil gelişimi, sosyal gelişimi anlamında, bilişsel gelişimi anlamında. Çünkü beynin en fazla gelişim gösterdiği yaşlar 0-5 yaş dönemi ve beynin plastisitesi yani o değişim ne kadar çok veri alırsa o kadar da beyin kendince yeni nöronlar, yeni sinapslar aslında geliştiriyor. Yeni orada yolaklar oluşuyor ve bu da çocuğun aslında daha farklı örüntüleri kavrama becerisini geliştiriyor. O yüzden kreş tabii ki farklı bir ortam, yeni bir yer, hem sosyal beceri için, hem bilişsel beceri için, hem paylaşabilme, hem sırasını bekleyebilme, işbirliği yapabilme gibi birçok aslında komponenti olan bir yer. Hani orayı bazen annebalar geldikleri zaman bana şey diyorlar, hocam anneannesi çok iyi bakar hani gibi işte ya da işte teyzesi var ya da bizim hemen çok yakınız aile
0: Komşumuz
1: apartmanımız
0: var.
1: falan komşumuz var bakar. Hani orada olay aslında 3-4 yaş arası bakımdan çok kreş yani. Mümkünse hani 3 yaş aslında. 4 yaşta artık zorunlu gibi düşünmek lazım. Tabii ki bazı özel durumlarda hani çocuğun eğer dil gelişimi, uyaran eksikliği ya da işte otizm gibi farklı durumlar varsa kreşi tabii daha önce destekliğimiz oluyor. Tabii oradaki süreleri ayarlayarak çocuğun yaşına ve tolere edebileceği zamana göre ayarlayarak önerebiliyoruz.
0: Peki hemen bir parantez açalım. Anneanne dedik, teyze dedik, komşu dedik. Anne çalışmıyorsa da yine 4 yaşında verilmeli mi çocuk?
1: Evet, aynı bağlam. Yani anne çünkü tek başına yani bunu şöyle düşünmek lazım. Anne eğer bir kreş öğretmeni olsa bile kendi
0: O
1: evde
0: anne.
1: çocuğuna bakıyor olsa bile o anne bir. İkincisi de anne orada tek başına o kreşin vereceği çünkü o bir anda onun bir ahengi var, kuralı var, sınırları var. Çocuk orada aslında birçok şeyi öğreniyor. Yani başkasının sınırı, kendi sınırı, paylaşmak, grup, aktivite, yeni fikirler, yeni şeyler. Hani nöro gelişim anlamında anne orada onu hiçbir zaman yapamaz. Yani evde en her şeyi oluşturdum, ben masa koydum, boyalar koydum dese bile. Çünkü biz biliyoruz ki çocuklar etkileştikçe başka çocuklardan yeni şeyler de öğrenebiliyor. Hem dil anlamında hem iyi ve kötü kavramı bağlamında hem ahlaki yapıda. O yüzden öyle bile olsa ben yine de bu örneği veriyorum. Kreş öğretmeni bile olsa annemiz çocuk gelişimci bile olsa ya da ben çocuk psikiyatristim diye yollamayacağım diye bir şey yok. Yani o yüzden herkes 4 yaşında artık yollamalı.
0: Evet, bu yaşta bile hala en büyük konfor alanımız annelerimiz değil mi hocam?
1: Evet yani
0: Hep öyle.
1: daha şey geliyor hani çocuğumuz koruduğumuzu düşünüyoruz ama çok koruduğumuz zaman da bu sefer çocuğumuz çok
0: Evet.
1: ürkekleşiyor. Hani
0: Bir
1: bütün
0: sorunla başa çıkabilmeyi öğrenemiyor zannediyorum.
1: kesinlikle yani diğer çocuklar hani bir de şöyle düşünmek lazım. Diğer akranları 4 yaşında başlamış bu çocuk bu sefer 6 yaşında başlıyor ve hiç daha kalem tutmayla, boyayla paylaşmak, orada sınır, oranın ahengi, diğerleri hepsi biliyor. Bu sefer kendini çocuk duygusu olarak yetersiz hissedebiliyor. O yüzden
0: Evet.
1: aslında çok treni kaçırmamak gerekiyor. Ve hem çocuğun bilişsel, sosyal gelişim hem de aslında kendi ilkokul 1'e başlarkenki uyuma anlamında önemli. Yani ne
0: Evet.
1: kadar çok uyarana maruz kalırsa kalitede uyaranı
0: O
1: çocuk için
0: kadar
1: o kadar
0: iyi.
1: iyi. Evet.
0: Evet. Peki o zaman sizinle daha önce biraz bu farklı soruları cevaplarken giriş yapmıştık. Nasıl davranacağız ilk günlerde bu çocuklara?
1: Evet. Şimdi burada belki önce şeyden bahsedebiliriz. Önce biz kendimizi hazırlayacağız. Ya çünkü
0: Biz bir kabul
1: evet
0: edeceğiz.
1: bazı anneler hani ya işte doktor da işte önerdi ama bilmiyorum ki hani
0: Nasıl
1: işte
0: olacak?
1: biz işte abisini yollamadık işte 5 yaşında gitmişti o da 5'te gitsin gibi hani böyle mantık olabiliyor. Ya da anne çok telaşlı olabiliyor acaba işte ayrılamayabiliyor. Bu tabii özel durumlar olabilir. Yani değerli bebektir. Çok zor. Hani 10 yılın sonunda dünyaya gelmiştir. Çok zor hastalık süreçleri olmuştur belki. Hani o noktada evet ailelerin kaygısı olabilir ama işte bizim kaygımız o çocuğa bulaşıyor. Yani aslında biz çocuğu kaygılandırarak evde bile tutsak yani daha sanki dışarısı kötü ve tehlikeli ve çocuğun da ister

0: keşfetme, yani
1: Hı.
0: yeni arkadaş edinme, öğrenme becerisini ketlemiş oluyoruz. Bu sefer de bu aileler 4-5 yıl sonra neden bu çocuk böyle hiç gitmiyor? Neden işte hiç kimseyle konuşmuyor, kendini göstermiyor? Niye böyle sosyal değil? Ya kendi kardeşiyle ya da başka bir kuzeniyle, arkadaşıyla kıyaslıyoruz. Yani ya o kaygımızı yöneteceğiz, yani bu çocuğu destekleyeceğiz. Diğer türlü, çünkü bizim buradaki yaptığımız müdahaleler aslında bir tohum ve çocuğun bütün hayatını etkileyecek bir süreci. Hani bütün psikososyal anlamda süreci olumsuz yönde de tetikleyebilir. O yüzden önce annelerin, babaların rahat olması gerekiyor. Yani çocuğumuzu oraya sanki bir askere, bir böyle gurbete bir yere yolluyor gibi ayrılıyormuşuz. Bir
1: Davranmayacaksın.
0: hani ne olacak, ne yapacak? Hani sonuçta oradaki amacımız bizim şu: çocuğumuz gelişsin, çocuğumuzun iyiliği için. Hani nasıl iyi şeyler veriyorsak, beslenmesi için iyi kıyafetler giymesini istiyorsak, oyuncaklarını kaliteli almaya çalışıyorsak, bu da önemli. Yani bu hatta en önemlisi. Yani çünkü nöro gelişimin en canlı olduğu ve en çocuğun da alabildiği. Yani çocuklar çünkü bu yaşları çok hızlı bir şekilde hem gelişiyorlar hem de alıyorlar. Yani baktığınız zaman bir aylıkken daha annesinin babasında böyle anca bakabilen bir çocuk, bir yaşında anne babasıyla artık böyle bayağı muhabbet kuran bir çocuk haline gelebiliyor, kimi çocukların nöro gelişimi eğer çok
1: Çok
0: hızlıysa.
1: hızlı
0: Yani
1: oluyor.
0: 9 aylıkken kelimeleri başlıyor. İşte 12-13 aylıkken cümleler başlıyor. 18 aylıkken artık anne babayla bayağı muhabbet edecek, kızacak, işte beğenmeyecek hale geliyor. O yüzden orası o kadar hızlı ki bizim her dokunuşumuzu çocuk alıyor ve bunu olumlu yönde pekiştirebiliyor. O yüzden de kreş bizim için aslında hem bu çocuğun kendi kaygısını yönetmesi için önemli, hem de aslında bu gelişim için. O yüzden de bizim gerçekten anne baba olarak kendimize bakıp hani kendimizi bu noktada hazırlayıp, ya ben iyi bir şey yapıyorum, ben çocuğum için hani onun gelişimi için bir şey yapıyorum deyip kendimizi hazırlamamız lazım. Çünkü diğer türlü çocuk bunu görüyor. Yani okuyor. Annesinin kaygısını gözlerinden hissediyor zaten. Kendi dokunuşlarından, sarılmasından hissediyor. O yüzden biz ne kadar duygumuzu ayarlayabilirsek çocuk da aslında o kadar hazır oluyor. Yani biz konuşmalarımızda bile kreşe gidecek ama orasıyla ilgili şöyle diyorlarmış, burası böyleymiş. Bu,
1: Duyuyorlar değil mi hocam?
0: her şeyi duyuyorlar. Yani hiç oynuyor gibi görünüyorlar mı? Her şeyi duyuyorlar. Ve bir şeyi unutmuyorlar da ve o kreşle ilgili yaptığımız ufacık bir kendi endişemiz, ya oranın da işte yemeği şöyleymiş, işte ya da ne bileyim geçen sefer şöyle bir şey olmuş falan gibi, hani ufacık şeyler bile çocukta kaygı olur. Çocuk bu sefer ben böyle güvenli bir yere gitmiyor muyum, ne oluyor? Hani sonuçta tüm kreşler çocukların gelişimi için elinden geleni yapıyor. Onların hani oradaki konforu ve gelişimi anlamında, ama bir yandan tabii ki ufak tefek bazı belki şeyler olabilir, aksilikler olabilir bazen, ama çocuk o aksiliği kendi içerisinde yordayamaz. Yani onun içerisinde aslında temiz bir suyun içerisinde ufak bir damla korku salmış oluyoruz. Bu sefer de çocuk onu büyütüyor kafasında.
1: Acabalar
0: Acaba ben
1: çıkıyor.
0: şimdi nereye gidiyorum? Annem babam beni niye böyle bir yere, madem böyle bir şey oldu, beni gönderiyor gibi bir bağlantı kurabiliyor. O yüzden çocuklara bizim vereceğimiz mesaj kısa ve net bir şekilde: okula başlayacak, şey, kreşe başlayacaksın. Oyun alanı, aktivite alanı, arkadaşların olacak. Zaten çocuklar eğer abisi ya da ablası varsa oradan zaten bilir ve kendi gitmek ister. Ama ilk çocuklar için biraz daha bu farklı
1: Zor
0: olabilir.
1: olur.
0: Evde ayrılma süreçleri nasıl olacak? Evde bir konforu var, sabah kalkıyor, kahvaltıları
1: Geç
0: hazırlanıyor,
1: kalkıyor.
0: kafasına göre takılıyor, oyuncakları boyalar. Orası da biraz da disiplin olma, hani sınırların olduğu bir yer olduğu için biraz hafiften zorlayabilir. Ama bizim buradaki kısa ve net ve onu destek ekleyici tavrımız çok önemli. Yani biz ne kadar kaygılı olursak o çocuk da o kadar oraya giremez, bizden kopamaz. Bu sefer de şöyle oluyor: ya herhalde hazır değil, hala işte korkuyor, ağlıyor, işte ben de çok üzüldüm o haline. Anne bil mesela anne baba bazen bir yıl yollamayalım, madem seneye yollayayım deyip çocuk bu sefer ha demek ki gidilmiyormuşu da öğreniyor. Ha demek ki ben ağlayınca, korkunca gidemeyebiliyormuşum gibi. Bu
1: Böyle bir
0: sefer de
1: seçenek varmış.
0: varmış, sanki doğru bir seçenek varmış gibi bir şey oluyor. Bu sefer de sadece kreş değil, ilkokul dönemi için bile sorun oluşturmuş oluyoruz. O yüzden hani evet, çok hazır değilse onu kademe kademe çocuğu hani alıştırmak lazım. Belki saatini ayarlayabiliriz, belki günlerini biraz daha ilk başlar için düzenleyebiliriz. Ama buradaki en temel nokta anne babanın kendi duygusunu ayarlaması, regüle etmesi ve çocuğa da hani ne olabilir mesela? Çocuğu hazırlama süreçlerinde kitaplardan yardım alabilirler. Yine o gideceği kreşe işte bir ziyaret, daha hiç başlamadan orayı tanıma, keşfetme, hani kendi o kaygısını kafasında, çünkü bilmediği bir yer kreş, nasıl bir yer, hani hiç kimse yokken keşfetmesini sağlama, oradaki oyuncakları, belki oradaki sıraları, boyaları görmesi, oradaki resimleri izlemesi, bir gezinti gibi bu çocuğu hazırlar aslında. Diğer yandan da işte bazen hikayelerle, bazen oyunlarla da çocuğa bunu hazırlamak gerekir. Ama her karda hikaye, hani bu film gibi aslında, bir hikayeyi aynı senarist korku filmi haline çevirebilir. Başka bir senarist aynı senaryoyu
1: Değil
0: ve mutlu bir
1: mi?
0: senaryoya çevirebilir. O yüzden burada bizim elimizde. Duygu, hangi duygu olacağı bizim elimizde. Bu yüzden
1: Evet.
0: anne babalara çok iş düşüyor.
1: O zaman öncelikle doğru tam karar verip bu işe kalkışmak
0: İçin,
1: gerekiyor. Bir
0: evet.
1: kere hani yarı yolda vazgeçelim, tamam bu sene gitmesin demek yanlış. Bir de o kaygımızı çocuklara yansıtmayacağız. Peki şimdi kreşe verdikten sonra hocam bazı tamam çocuk alıştı. Ben genelde özellikle uyku ve yemek konusunda sıkıntı yaşıyor çocuklar. Reddediyorlar. Yani uyumak istemeyen çocuklar oluyor. Kreşteki düzene karışmak doğru mu? Bunu merak ediyorum ben. Ne olursa olsun o çocuk uyumalı mı? Ya da bazen kreşler taviz veriyor. Tamam sizin çocuğunuz uyumasın, otursun diyebiliyor mesela. Bu kuralla kuralsızlık arası uygulamalar ne kadar doğru ya da ailenin bu kadar müdahil olması?
0: Yok, kreşin kendi bir ritim var. Biz
1: Değil
0: kreşe
1: mi?
0: dışarıdan müdahale edemeyiz. Yani orada nasıl ne yemek çıkacağına ya da daha en başından nasıl bir eğitim vereceğine karışamıyorsak eğer, oranın kendi bir düzeni var ve biz onu zaten kabul ettiysek, oranın yemeğine karışamayız, oranın düzenine de karışamayız. Ha, bazı çocuklar evet uyumuyor. Çocuk hareketli, hiperaktif, enerjik, uyumak istemiyor. O zaman da şöyle oluyor genelde. Diğer çocukların uyku düzeni bozulmasın, o şimdi konuşuyor, dönüyor diye,
1: Yatıyorlar.
0: o çocuğu başka, o kendi
1: Var
0: hocası ya
1: öyle.
0: da başka biri o uyku saatini alıp başka bir etkinlik verebiliyor. Hani orada, çünkü çocuk uyumuyorsa uyumuyordur. Hani ama çocuğa zorla uyumalısın diye hani bir süreç de tabii ki şey olmayabilir. Ama genelde kreşler bunu kendisi ayarlıyor zaten. Çünkü o çocuk uyumayıp ses yaptığı zaman, gezindiği zaman diğer çocukların da düzeni bozulacağı için genelde onu biraz daha alıştırıp sonra kademe kademe eğer isterse uykuya geçiş desteklenebiliyor. Yemekle ilgili bazı çocuklar evet yemekleri sevmeyebiliyor. Oranın kokusu ağır gelebiliyor. Ya da normal evde pişenlerle, şimdi evde hepsi annesinin, anneannesinin yaptığı, ona göre onun sevdiği şeylerken orada normal daha günün yemekleri çıkıyor.
1: Evet.
0: Bazen de tam tersi şey de olabiliyor. Yani hani çocuk bundan rahatsız olması durumunda tam tersinde bazen de, ya hocam evde hiç pırasa yemez ama orada pırasa yemiş geçen gün. Hani ağzı pırasa kokuyordu falan dediyse annenin biri. Yani
1: Ya da söylüyor çocuk değil
0: çocuk da
1: mi?
0: söylüyor. Ya da çocuk işte burada bir şekilde oranın kuralı böyle, orada yapmak zorundayım. Hani bir şekilde kendini farklı durumlara adapte etmek için aslında zorlayabiliyor. Çabası da oluyor. O yüzden hani biraz bakmak lazım. Bazen o bize belki yüzlendikleri, şımardıkları şeyleri orada biraz daha hani kendilerini zorlayabiliyorlar. Aslında bu da gelişim bir parçası, büyümenin bir parçası. Bir şeyleri hani denemek, tatmak, ya da arkadaşım da yiyor, acaba nasıl bir şey diye merak edip orada aslında çocuğu teşvik eden bir süreç var. Hani duruma göre değişebiliyor.
1: Peki hocam, sizin ileri yaşlarda tespit ettiğiniz bu kreş sürecinde bu ayrılık kaygısından dolayı aslında sadece kreşte demeyelim çalışan annelerin çocuklarında genelde gözlemlediğiniz ileride ortaya çıkan sıkıntılar oluyor mu?
0: Yani kreşe alışma sürecinde zorluk yaşayan çocukların.
1: Evet, ileride yani bunu atıyorum 15-20 yaşında da ortaya çıkabilecek bundan kaynaklı sorunlar olabiliyor mu?
0: Yani bu tabii şöyle, bu kaygı süreci eğer iyi bir şekilde ele alınmazsa ve o süreç sürümcemede her yıl tekrarlanan bir hale gelirse, ister istemez bu ilkokul birden itibaren ortaokula kadar her yıl böyle hem sene başları hem de sene içlerinde böyle çocuk bir anda reddetme. Hani bir orada ambivalan, yani kararsız bir şey olabiliyor. Yani çok var, ortaokul döneminde çocuk hiçbir şey yokken bir anda ben işte istemiyorum, sevmiyorum falan bir bahane bulabiliyor. Yani oradaki duygusal regülasyon aslında. Yani çocuğun hemen ben bir sorunu çözemezsem hemen yardım alayım. Yani anne babayı devreye alayım. ya da işte buradan kaçayım. Hani bu sürecin üstüne gitmekle ilgili duygusal olgunluğu hani o
1: Yakalayamıyorlar.
0: regülasyonu sağlayamadığı için ister istemez çocuğun bu hem o okul düzeni, okula düzenli gitmesi, bu sefer de arkadaş ilişkileri, arkadaşlara karşı o düzenli gelme ve oyunlara katılabilme. Şimdi düzensiz giden bir çocukla her gün düzenli giden çocuğun oyunlara girmesi ve katılması farklı bir şey. Ya da arkadaşlar tarafından aranması ve sevilmesi farklı bir durum. O yüzden

0: de ister istemez hem çocuğun kendi bireysel kaygısı, hem özgüveni, hem de arkadaş seçimleri ve okulun aidiyeti ve oradaki beklentisi anlamında aslında riskler doğurabiliyor. Yani çocuğun okumanın gereksinimi ya da okulun çocuk için bir alan, ve çünkü normalde çoğu çocuk okulu sever, arkadaşlarını özler, gitmek
1: Evet,
0: ister, işte
1: sosyalleşme
0: hep
1: ortamı
0: topunu
1: onlar
0: götürür,
1: için.
0: bir şey yapar, hani sosyalleşmek ister, oyun oynamak ister. O yüzden biz aslında kreş sürecinde bu tarz süreci eğer sağlıklı bir şekilde geçiremezsek çocuğun bu sefer eğitim öğretimle ilgili de kendi
1: Sıkıntılar olur.
0: hedefleri ve hani bununla ilgili üzerine gitmekle ilgili sıkıntılar yaşayabiliyor.
1: Evet. Mesela ben şöyle şeylerle karşılaşıyorum. Siz de karşılaşıyorsunuzdur hocam. İşte ben bakıcıyla büyüdüm. Kreşte büyüdüm. Annem çalışıyordu deyip eşinin çok da çalışmasını istemeyen, kendi çocuklarının eşiyle büyümesini isteyen erkekler, babalar var etrafımda. Duyuyorum yani böyle şeyler. Mutlaka onların da böyle bir altlarında yatan küçük küçük kaygılar vardır diye düşünüyorum.
0: Yani şöyle, tabii bu şey bilimsel kısım, hani tek bir kişiye göre bakıldığı zaman o bilimsel kısım konuşmamış oluyoruz. Yani ben böyle gördüm, böyle yaptım, bu doğru, iyi de gelmiş olabilir, kötü de gelmiş olabilir. Şimdi sonuçta orada kreşe başlama nasıl oldu? Hangi o pedagojik süreçle alındı? Ya da kreş ortamı nasıldı? Hani kişinin kendi geçmişiyle ilgili anıları net bir şekilde, ben
1: Düşünmek
0: evet
1: lazım.
0: ya bu şey gibi, ben psikolojiye inanmıyorum diyen babalar gibi düşünmüyorum burayı. Yani
1: Evet,
0: biraz
1: doğru.
0: daha hala var maalesef. Ya hocam ben
1: Var,
0: çözüyorum
1: evet.
0: ya. İnsan kendi kafasına çözer ya, psikoloji falan diyenler de oluyor bazen, ama yani bilimsel kısım, yani ben bunu yaptım ve böyledirle olmaz. Yani belli
1: Evet.
0: bir gruba örnekleme yayılması ve belli bir yüzden üzerine
1: Kabul
0: anlamlı
1: görmesi
0: şeyde, evet
1: lazım, değil
0: anlamlı
1: mi?
0: sayıda kabul görmesi lazım
1: Evet.
0: kesinlikle.
1: Hayattan deneyimlerimi paylaştım ben ama dediğiniz gibi tabii ki bilimsel veya farklı. Sizinle bitirmeden önce o zaman şunu da tekrar edelim. Soru cevap köşemizde söylemiştiniz, bunun altını çizmiştiniz. Bu ağlayan çocuklarımızı, değil mi? Böyle
0: Evet
1: bir
0: evet.
1: zorla alma, zorla ağlasa da bırakıp gitme, bunu
0: Evet
1: yapmayacağız.
0: evet ben biraz daha zaman var diye biraz orayı herhalde şey
1: Evet.
0: yaptım.
1: Birkaç
0: Şöyle,
1: tüyo verelim, öyle
0: evet
1: bitirelim.
0: yani bazen hani ben şimdi okul, kreşler başlayacak, hani kreş olsun, anaokulu olsun, hani o ilk defa başlama süreçlerinde çocukların böyle ağladığını görüyoruz. İşte oradaki görevlilerin de öğretmenlerin de hani ağlasın siz gidin, işte
1: Siz gidince susuyor.
0: susuyor, rahatlıyor, siz merak etmeyin biz hallederiz, ya da işte bu böyle olur, hani kucaktan bir alınma süreci oluyor çocuğun orada. Esas bakım veren, yani anne baba ya da bakıcı, kim primer birincil bakım vereni kimse, onun önce rahatlatması lazım kademe kademe. Yani çocuğu bir anda hazır olmadığı bir yere tüm gün bırakmak değil. Zaten çoğu kreş genelde oryantasyon sürecini bir hafta yapıyor.
1: Evet.
0: O bir hafta işte bir saatlik, yarım günlük, kademe kademe çocuğun gelişimine göre, çocuğun uyumuna göre bakılıyor. Yani zaten çocuğun kendi anne babasından ayrılırken kaygılanmaması zaten patolojik bir şey olur. Yani
1: Değil mi?
0: o ister istemez annesinden kopuyor, yeni bir yer, farklı bir yer, bir sürü kişi var, bir sürü çocuk var, ağlayan var, gülen var. İster istemez etkileniyorlar ve bu süreçte biz burada sanki çaresizmiş ya da bu zorunluymuşçasına, hani ve hani elimizden bir şey gelmiyormuşçasına bu sürece izin vermek değil, tam tersi onun duygusal kısmını kademe kademe alıştıra alıştıra keşfetmesine izin vermek. Burada kademeli bir aslında maruz bırakma ve kademeli alışma süreci söz konusu. Ama şey kısmını kesinlikle ama kesinlikle önermiyoruz. Yani hadi bakalım biz alıyoruz. Bak biz size 2 saat sonra bir video yollayacağız. Aa bakın ne
1: Her
0: kadar
1: şey
0: mutlu.
1: yolunda.
0: Hiç onu size yaptı anne. Siz de çok kaygılısınız. Aman hani bir de böyle bir suçlandırma da oluyor bazen. Siz çok kaygılısınız. Hani evet anneler kaygılı. Bu normal olabilir.
1: Evet.
0: Babalar hani yeni bir yer bırakılıyor. Onların da kaygılı olması zaten normal, ama hem güveneceğiz ama hem bir yandan da çocuğumuzun duygusunu anlayacağız. Yani o duyguyu anlamamız önemli. O duyguyu anlamadan çocuğumuza bu böyledir diyemeyiz. Yani onun bir şeyi anca anlayabilmesi için duygusunu yönetmesi lazım.
1: Evet.
0: Duyguyu yönetmeden oraya güvenemez. Oraya karşı kendine ait hissedemez. Ya da anne babasının gelmesiyle ilgili süreçte çocuk tutarsızlık yaşar. Yani günün sonunda çocuk şunu öğrenmeli. Ben burada yarım günde kalsam, tüm günde kalsam ya da işte saat kavramı ya da arkadaşların gitme saatlerini görme şeklinde annem babam geliyor ve beni alıyor. Yani orası onun için bir sanki tecrit yeri. Sanki anne babasından ayrıştırdığı bir yer gibi değil de onu sevdiği ve rahatlayabildiği bir yer olarak olduğu zaman zaten çocuk onu tolere ediyor. Ama buna
1: Evet.
0: izin vermemiz lazım. Nöroplastisite kısmı işte tam da burası. Çocuk onu yavaş yavaş kademe kademe hem duygusunu hem güvenini hem oradaki bağlanma sürecini anne babasının sağlıklı bağlanma süreciyle beraber oraya entegre etmesini aslında istiyoruz.
1: Evet, çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz
0: teşekkür
1: hocam.
0: ederim.
1: Sonuna geldik süremizin. Aileler bazen çok ayrıntılara da takılabiliyor. Onlardan çok şunu diyerek bitirelim. Sağlıklı ilişki kurduğu, sosyalleşebildiği bir ortam sağlamaya çalışalım. Tabii ki fiziki ortam da önemli ama bazen işte şu kadar dil öğretiliyor, şöyle yapılıyor, bu yemekler çıkıyor falan filan böyle başka şeylere takılıyoruz. İşte parkı var, bahçesi var. Evet, tabii ki olsun ama en önemli şey çocuğumuzun sağlıklı bir birey olması için psikolojisi açısından iyi ilişkiler kurması çok çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Doçent Doktor Semih Erden'le birlikteydik değerli dinleyenler. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkiye'nin Sesi Radyosu. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yayını TRT Haber canlı yayınıyla devam ediyor.

0: Türkiye tarihi NATO zirvesine, TRT Haber de o zirveyi sizlere, tüm dünyaya aktarmaya hazır sevgili seyirciler. Tarihi kritik günlerden geçiyoruz. TRT Haber ekranlarına hoş geldiniz. NATO zirvesine dair tüm detayları, bakın aklınıza gelebilecek bu zirveye dair hangi nokta varsa orada TRT Haber var. Ekiplerimiz tüm detayları paylaşmak üzere, görmektesiniz kritik duraklarda. Sizleri, bizleri bekliyor. Spiker arkadaşlarımız da sahada sevgili seyirciler. Kimi zaman yayınlarımız o noktalardan, kimi zaman stüdyoda devam edecek. Bu zirveye dair bakın liderlerin geleceği havalimanları, geçecekleri güzergahlar, konaklayacakları noktalar, açıklamaların, görüşmelerin yapılacağı yer. Yani nere varsa zirveye dair hepsinde TRT Haber'de var. Hiç vakit kaybetmeyelim. Gelin ilk durağımıza gidelim. Orası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve orada Cansu Doğan bizleri bekliyor. Cansu, tarihi günler yaşıyoruz. Çok da heyecanlıyız en güzel şekilde bu zirveyi hem dünyaya hem de TRT Haber izleyicisine aktarmak üzere. Sen şu anda külliyenin neresindesin? Orada nasıl bir hazırlık var? Ne görüyorsun? Ne izliyorsun? Bize aktarır mısın?
1: Zeynep, şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde bulunan NATO Liderler Zirvesi için basın merkezi olarak ayrılan Millet Kütüphanesi'ndeyiz. 6. kattayız. Şu anda burada tüm basın mensupları artık zirve öncesindeki son hazırlıklarını yapıyorlar. Külliye içerisinde zirveye hazırlıksa artık tamamen tamamlandı diyebiliriz. Şu anda ekranlarınıza geliyor. Burada gazeteciler dizilmiş masalarda aslında zirvenin nabzı

tutacaklar. Bu masalarda yazılan haberler dünyaya servis edecek. Tarihi zirve an ve an buradan bütün notlarıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Hem yabancı basın mensuplarının bugün bir hayli basın merkezinde arttığını görüyoruz. Hem de yerel basının, Türk gazetecilerin de yakın takibinde. Şimdi bulunduğumuz yer bizim gazetecilerin genelde haber yazımlarını gerçekleştirdikleri, zirveleri takip ettiği yer. Ancak ki her şey düşünülmüş. Burada yabancı gazetecilere de basın mensuplarına da yardımcı olmak için bir bilgi masası oluşturuluyor. Burada NATO gündemine ilişkin hangi gün ne bekleniyor, hangi program var, tek tek belirtilen, hiçbir şekilde aksama yaşanmaması için bir program oluşturulmuş NATO kapsamında ve bu bilgilendirilme alınıyor. Yine buradan gerekli bilgiler alındıktan sonra basın mensuplarının yine burada haberleri takip etmesi için de ayrı bir merkez oluşturulmuş durumda. Şu an bulunduğumuz bu koridorda basın mensuplarını görüyorsunuz. Buradan çalışmalarını sürdürüyorlar. Ancak ki bir de bulunduğumuz bu katta 4 ayrı basın merkezi var. Hem dinlenebilmeleri için basın mensuplarının hem de aynı zamanda çalışma alanları olarak da gösterilebiliyor. Bakın burada bir ekran var. Bu ekran zirve başladığı an itibariyle hem tüm bilgi akışının sağlandığı hem konuşmaların açık kısmının basın mensupları tarafından izlenebileceği, dinlenebileceği, takip edileceği ekran olarak basın merkezi içerisinde yer alan koridora yerleştirilmiş durumda. Çünkü bu koridorda çok yoğun olacak. Sadece burada değil, basın odalarında da yine bu tarz ekranların olduğunu söyleyebiliriz. NATO Liderler Zirvesi, evet, tarihi bir zirve. Bu tarihi zirve için hazırlıklar artık yapılıyor, tamamlandı ve basın mensuplarının yine tüm zirveyi daha rahat takip edebilmesi için de özen gösterildi. Şimdi bir basın odasına götüreceğim sizi. O sırada isterseniz zirveyle ilgili de bilgilendirmelerde bulalım. Türkiye aslında bu tarz zirveleri gerçekleştirmek için deneyimli bir ülke. 2004'te NATO Liderler Zirvesi'ni gerçekleştirdi. 2015'te Antalya'da G20 liderlerini ağırladı. Ve şimdi birçok kez de Antalya Diplomasi Forumu'yla aslında ev sahipliği yaptı. Şimdi ise 2026 NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlandı ve tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. Bu yüzden deneyimli bir ülke, her noktasını düşünen bir ülke. Şu anda gördüğünüz bu salon basın için ayrılmış bir salon. Tekli masalar, daha uzun masalar, basın mensuplarının rahat bir şekilde çalışması için, gündemi aktarabilmesi için gerçekleştirilmiş bir salondan bahsediyoruz. Burada önemli olan şey aslında bu zirve boyunca basın mensupları buradan an be an takip edecekler. Dünya gündemini aslında dünyaya NATO Liderler Zirvesi'nin gündemini aktaracaklar. Bu salon gibi 4 ayrı salonu daha düşünün. Sadece bir katta. Tabii hepsini gezmemiz, sizlere göstermemiz imkansızdır. Ancak ki bu bir örnek. Şimdi devam edelim isterseniz. Biz 6. kattayız. Ancak ki bir de tabii toplantı salonlarının yapılacağı nokta var. O nokta apayrı bir yerde gerçekleşiyor. Dilerseniz basın mensupları o zirveyi an be an gelişleri, liderlerin gelişi, selamlaşması, kapı önü konuşmalarını nereden takip edecek? Evet, ekranlardan edecek ama bir de işin tabii kamera kısmı var, muhabirlerin anlatım kısmı var. Önemli çünkü o kapı önü konuşmalarında söylenecek bir cümle bile dünyanın gündemine oturabilir. Çünkü dünya sınamadan geçerken gerçekleştirilen tarihi bir zirve. Şu an bulunduğumuz bu noktada basının yayın yapabilmesi için ayrılmış bir nokta. Çünkü hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. Bu noktayı çok kez gösterdik. Ancak ki tarihi zirve olunca bir kez daha göstermek gerekir. Karşımdaki nokta salon, sergi salonu olarak adı geçen, ancak ki NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olan bu salon. Şu anda o salonun girişinde

0: Yani kapı önü konuşmaların yapılacağı yerde çalışmaların artık son aşaması gerçekleşiyor. Bu noktada artık hazırlıklar neredeyse bitti diyebiliriz. An be an bugünü takip edeceğiz. Çünkü yarın Türkiye için büyük bir gün, zirvenin başlayacağı gün diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Efendim, Türkiye Orta Doğu'da yükselen gerilim karşısında diplomasiyi önceleyen girişimlerini sürdürüyor. Bakın, bu tarihi NATO zirvesinde de Türkiye'nin pek çok kriz başlığındaki rolü. Sadece Orta Doğu değil tabii ama Rusya-Ukrayna meselesindeki bütün ülkelerle iletişim halinde olabiliyor olması bütün kriz başlıklarındaki kritik rolünü ortaya koyuyor. Orta Doğu'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü temaslar uluslararası alanda da karşılık buluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın övgü dolu açıklamalarıyla İran ve Pakistan'dan gelen teşekkür mesajları Ankara'nın arabulucu rolüne verdiği desteği ortaya koyuyor.
2: Çatışmanın yerini diyalog aldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 107 gün süren savaşın ardından ateşkes ilan edildi, müzakere süreci başladı. Türkiye ise kriz boyunca yürüttüğü diplomasi ile barış için temaslarını kesintisiz sürdürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların ilk gününden itibaren taraflara itidal çağrısı yaptı. Ankara, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diyalog kanallarının açık tutulması için yoğun diplomasi yürüttü.
3: Biz bölgemizin her karışında barışın, adaletin ve istikrarın tesisinden yanayız.
4: Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir insan, güçlü bir ordusu var. Ve bence Erdoğan, bakın, o Türkiye'yi seviyor değil mi? Harika bir iş çıkarıyor. Türkiye'yi seviyor. Saygı duyulan bir lider ve benim de dostum oldu.
2: Erdoğan çok sayıda liderle ateşkes ve müzakere için görüşmeler gerçekleştirdi. Barışçı dış politika vurgusunu yineledi.
3: Herkes için barış, herkes için istikrar, herkes için huzur eksenine oturttuğumuz barışçıl dış politikamızdan geri adım atmayacağız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomatik temaslar uluslararası platformlarda yankı buldu. Ateşkesten sonra gelen açıklamalarda Türkiye'nin müzakere sürecine verdiği destekler dünya gündemine taşındı.
2: Ankara'nın girişimleri liderlerden destek gördü.
5: Ortak bir anlayış yaratmak ve bölgede yeni bir güvenlik mimarisi kurmak amacıyla Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır ve Türkiye dahil olmak üzere İslam ülkelerine dostluk elini uzatıyoruz.
6: Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Majesteleri Muhammed Bin Salman'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'ye sarsılmaz destekleri ve teşvikleri için en içten şükranlarımı sunuyorum.
2: Türkiye, ateşkesin ardından kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarını sürdürmeye devam ediyor.
1: Efendim, tarihi zirve geldi çattı. Muazzam bir hazırlık süreci yaşandı. Hazırlıklar, denetimler, her şey devam ediyor tabii. Biz de bu sürece dair bütün ayrıntıları aktaracağız, konuşacağız. Kimi zaman stüdyoda, kimi zaman sahada olacağız ama zirveden ayrılmayacağız. Her şeyi konuşacağız demiştik. Kıymetli bir konuğumuz yayınımızın bu bölümünde eşlik edecek bize. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Şuayn İlhan Açıkal'ın stüdyomuzda. Hoş geldiniz stüdyomuza.
7: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. İyi bir yayın olsun. Çok da tabii güzel geçeceğini temenni ettiğimiz, umduğumuz, inandığımız bir zirve var. Türkiye açısından, dünya açısından kriz başlıkları var. Türkiye'nin rolü var. NATO'nun Türkiye'den beklentileri, Türkiye'nin NATO'dan beklentileri var. Hepsini konuşacağız ama sık sık da canlı yayınlarımız olacak. Başlamadan hemen oraya bir gidelim. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Beştepe'de NATO zirvesine ilişkin açıklama yapıyor. İzliyoruz.
8: Bu zirve çerçevesinde hem yabancı hem ulusal medya mensuplarımızı burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. NATO 3.0 söylemiyle gündeme gelen bu zirve tabii çok önemli. Hem NATO'nun geleceği açısından hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından Ankara'da çok önemli konular konuşuluyor.

0: Kurulacak. Bildiğiniz üzere devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olması bekleniyor. Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bu zirvenin önemi bu kadar yüksek düzeyde katılımın olması ve NATO'nun geleceğinin nasıl şekilleneceği üzerine demiştim. Bugün medya mensupları olarak burada dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi Millet Kütüphanesi'nde çalışma alanları oluşturduk. 1800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. 40 tane montaj odası var. 2500'ü aşkın medya mensubunun burada zirveyi takip edip tüm dünyayı ve Türkiye'yi bilgilendirme imkanı olacak. Dolayısıyla Ankara çok önemli bir zirveye eşlik ediyor. Misafir konumunda olan yabancılar, devlet adamları hepsi Ankara'da en güzel misafirperverliği görecekler ve sizler de bu çalışmanın parçası olarak en güzel performansı göstereceğinize inanıyorum. Tekrar zirvenin hem NATO için hem Türkiye için hem de dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Soru cevap varsa birkaç soru alabiliriz.
1: Ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da birçok liderle ikili görüşmeler yapacak. Görüşmelerin mahiyetinde bölgesel ve küresel gelişmelerin de son dönemde özellikle arttığını görüyoruz. Bu kapsamda görüşmelerden ne gibi çıktılar bekliyoruz?
0: Tabii öncelikle zirve bağlamında biliyorsunuz NATO'nun gündeminde transatlantik bağın güçlendirilmesi var. Bu çerçevede NATO'nun ittifakını güçlendirerek ileriye taşınacağına dair bir iradenin burada oluşması bekleniyor. Liderler zirvede bu konuyu değerlendirecekler. Bunun yanı sıra ikili görüşmeler var. Tabii ikili görüşmelerde genellikle ülkelerin kendi ikili gündemleri söz konusu oluyor. Ancak NATO marjında olduğu için bu savunma ve güvenlik alanlarında tabii Avrupa'nın geleceği, Avrupa'nın güvenliğinin artırılması gibi konular yine bunun içerisinde olacak. Savunma harcamaları yine gündem olacak. Ülkelerin ikili gündemleri biraz tabii kendilerine has oluyor. Onu her bir görüşme için ayrı ayrı öngörmek gerekir. Ama bu yönüyle baktığımızda hem NATO'nun geleceği açısından hem de ülkelerin kendi ikili ilişkilerini tekrardan gözden geçirebilecekleri bir düzlem olacak. Cumhurbaşkanımızın da çok sayıda ikilisi olacak ve bu ikililer çerçevesinde gündemler değerlendirilecek.
2: Neden bu ikili görüşmelerle Sayın Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Trump'la da ikili bir görüşme yapıyor? NATO zirvesi kadar önem veriliyor. O görüşmenin ana başlığıyla ilgili ne paylaşırsınız? Ana gündemde olacak.
0: Cumhurbaşkanımızın görüşmesi tabii Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
3: Ve bu zirvenin sonucunda bir takım başlıkları biliyoruz ama bir sonraki döneme zemin oluşturacak en önemli birkaç karar hangisi olacak?
0: Onları zirve bildirisinde göreceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi yayınlar.
4: Teşekkür ederim. Evet, İletişim Başkanı Burhanettin Durağan zirveye dair sevgili seyirciler kısa bir bilgilendirme ve kısa bir soru cevap faslıyla bu bölümü noktaladı. Biz de Doçent Doktor Şahin İlhan Açıkalın'la NATO zirvesine dair her şeyi konuşmaya çalışacağız vaktimiz el verdiğince. Az önce bir giriş yaptık. Tekrar hoş geldiniz Sayın Açıkalın stüdyomuza ve yayına.
5: Çok teşekkürler.
4: Şimdi aslında az önceki basın toplantısından da önemli satırlar yansıdı. Tam da aslında paralel bir zeminde gidecekti yayınımız. Şöyle ki önce isterseniz bu zirveyi diğer zirvelerden ayıran, tarihi yapan

0: işte zirve yıllar sonra Türkiye'de gerçekleşiyor. Bir ABD başkanı yıllar sonra Türkiye'ye geliyor. Yani Türkiye'nin bu dönemdeki bu parlayışının, öne çıkışının tabii hem küresel hem bölgesel etkileri, olaylar neticesindeki sonuçlarını görüyoruz. Bir taraftan da çok ciddi bir diplomatik atak, diplomasi girişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde. Tüm bunların neticesi midir bugün?
1: Elbette aslında kaç zamandır beklediğimiz hazırlıkları tamamlanan NATO zirvesinin bu bağlamda hem NATO açısından çok tarihi bir zirve olduğunu söylemek lazım hem de elbette Türkiye açısından. İlk olarak NATO açısından baktığımızda NATO'nun içerisinde son 1,5 senedir yaşanan tartışmalar, biraz önce İletişim Başkanı Burhanettin Hoca'nın da ifade ettiği NATO 3.0 konuşulurken bu zirvenin Ankara'da gerçekleşiyor olması hakikaten NATO için ve dünya tarihi, belki Kuzey Yarımküre'nin güvenlik tarihi açısından çok kritik zirvelerden birisi olacağını görmek lazım. Biz geçtiğimiz yıl Lahey'de %5 kararının çıktığı bir zirveye tanıklık ettik. Dolayısıyla Ankara'da bu sene

0: Dolayısıyla bu açıdan çok önemli. İkincisi de özellikle de NATO'nun güney kanadı, doğu kanadı dediğimiz bu iki kanadın en güçlü döneminin yaşanacağı bir sürecin başlaması bekleniyor Türkiye ile birlikte. Bu bağlamda da NATO içerisinde yeniden askeri gücün dağılımının belirleneceği bir zirve olacak. Son olarak ve üçüncü olarak da şunu söylemek lazım. Bu zirveyle birlikte elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin de diğer Avrupalı ülkeler konusunda nükleer caydırıcılık açısından atılacak somut adımların belki de hem dünyaya duyurulacağı hem de NATO üstünde bir bağlamda kağıtla bağlayıcı bir yükümlülük haline geleceği bir zirve olacağını beklemek mümkün. Hakikaten işin hazırlık kısmı birçok boyutu çok önemli, çok da merakla izlendi. Ama NATO açısından bu üç konuda çok tarihi bir noktayı işaret edecek.
1: Çıktıları tabii merak konusu ama muazzam bir hazırlık var. Hepsini de aktaracağız. Çok fazla kritik başlık var. Peş peşe de açıklamalar da geliyor sevgili seyirciler zirve öncesinde. Biliyorsunuz Rutte'de tabii ki NATO zirvesi için Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün kabul edecek kendisini. Ama öncesinde bir açıklama yaptı Rutte. Gelin o açıklamalara bir bakalım, üzerine konuşalım.
2: Hey Laura, good to see you.
3: Merhaba Laura, seni görmek çok güzel. Tam vaktinde geldin. Ben de şimdi hazırlanıyordum. Bu binadakilerin büyük bir kısmı Ankara'ya gidiyor. Ben de dahil. Zirvemiz Salı ve Çarşamba günü, yani yarın ve öbür gün olacak. Bu zirvede aldığımız kararları hayata geçirme konusuna odaklanacağız. Geçen sene Lahey'de birçok karar aldık. Şimdi bunları uygulayacağız. Harcamalar, bütün harcamaları %5 seviyesine getirmek için çalışacağız. Savunma sanayi konusunda daha fazla üreteceğiz. Ve Ukrayna konusu. Ukrayna mümkün olduğu kadar bu savaşta güçlü kalmalı ve bunun için de bir barış müzakereleri başlayacağı zaman en iyi konumda olmalı. Beni masamdan kaldırdığın için teşekkür ediyorum. Ben de şimdi yola çıkacağım. Ankara'da görüşmek üzere.
1: Evet, Rutte de sevgili seyirciler mesajını verdi ve Türkiye'ye doğru yola çıktı. Şimdi NATO zirvesine dair her noktada TRT haberi göreceksiniz demiştik girişte. İşte liderlerin uçaklarının ineceği havalimanları, güzergahlar, görüşmelerin yapılacağı noktalar. 32 NATO ülkesinin lideri ve bazı davetli liderler Ankara'ya da yavaş yavaş gelmeye başladı. Havalimanı yollarında güvenlik tedbirleri artırıldı. Bir takım tabii oradaki denetimler de devam ediyor. Biz şimdi Esenboğa Havalimanı'na çevireceğiz kameralarımızı. Gelen liderler var mı? Kim geldi? Ne zaman gelecek? Oradaki sürece dair belirlenen saatlere, takvime dair tüm detayları bize muhabirimiz Uğurcan Şener aktaracak.
4: Zeynep Bulut Şener, Ankara'da NATO Liderler Zirvesi kapsamında 3 havalimanı hizmette olacak. İşte o havalimanlarından birisi de Ankara Esenboğa Havalimanı olacak. Birkaç gündür burada bir yoğunluk vardı. Özellikle gazeteciler, yabancı delegasyonlar, diplomatların Ankara'ya gelişleri Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan olmuştu. Bugün de yine hareketli dakikalar geçirecek burası. Neden? Çünkü liderler de, hükümet ve devlet başkanları da giriş yapacak. Öncelikle hemen belirtelim. Bulgaristan Başbakanı Roman Radev Ankara Esenboğa Havalimanı'na inecek ve hatırlatmakta fayda var. 14'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Bulgaristanlı liderin yanı sıra Çekya Başbakanı Andrej Babiš ve Çekya Cumhurbaşkanı Peter Pavel'in gelişi de yine Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan olacak. Yine Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanović ile birlikte yine Slovenya Başbakanı Janez Janša, Romanya Cumhurbaşkanı Nikuşar Dan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda Ankara Esenboğa Havalimanı'na giriş yapacak. Biraz önce de söylediğimiz gibi Ankara Esenboğa Havalimanı 2-3 gündür yoğun bir trafikteydi. Zaten özellikle gazetecilerle birlikte yabancı delegasyonlar, diplomatlar ve turistlerin buradan giriş yaptığına biz de şahitlik ediyorduk. Hemen hatırlatmakta fayda var. NATO Liderler Zirvesi kapsamında 3000 gazetecinin aktif olarak sahada görev yapacağını hatırlatalım. Kameraman arkadaşım Furkan Aydın'dan da görüntülemesini rica edeceğim. İşte gazetecilerin de biz burada Ankara'ya iniş yaptıklarına şahitlik ediyoruz. Yine heyetler, delegasyonlar ve turistlerin NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'yı ziyaret ettiğini ve Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara'ya adım attıklarını şahitlik ediyoruz. Bir yandan da tabii biz uçak takibi de yapıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı konuk evinde liderlerin ağırlanacağını buradan biz de takip ediyoruz. Biz yayınımızı Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan gerçekleştirdik. Hükümet, devlet başkanlarıyla birlikte yabancı delegasyonlar, gazeteciler ve turistlerin yine Ankara'ya Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan giriş yaptığını da hatırlatarak sözü

0: Tekrar size merkeze bırakalım.
1: Şimdi efendim NATO liderler zirvesi için özel olarak tasarlanan toglar var. İlk defa da zirve kapsamında görücüye çıktı diyebiliriz. Liderleri taşıyacak. NATO liderlerini tog transfer araçları taşıyacak. Zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanlarının kısa mesafeli ulaşımında kullanılmak üzere özel olarak NATO zirvesi için tasarlanan tog araçlar başkent sokaklarında. Biz de çok daha yakından bakmak istiyoruz o araçlara. Muhabirimiz Fatih Çoban TOG'un önünde bizi bekliyor. Ne amaç için kullanılacak Fatih bu araçlar? Bize biraz da araçların özelliklerinden bahseder misin, tanıtır mısın, gösterir misin?
2: Elbette NATO zirvesi için, tarihi zirve için başkent Ankara'da tüm hazırlıkların artık tamamlandığını söyleyebiliriz ve bu kapsamda yine güvenlik önlemleri kapsamında bazı yollarda trafiğe kapalı olacak. Bizler de o noktalardan birindeyiz. Ato Kongrezyum'un önündeyiz. Zira Ato Kongrezyum'da savunma sanayi forumu gerçekleştirilecek ve etraftaki otellerde de liderler katılacak, liderler misafir edilecek. NATO'ya gelen, NATO zirvesine katılan liderler buralarda misafir edilecek. İşte bu kapsamda da TOG'un heyet transfer aracını şu an ekranlarınıza getiriyoruz. TOG bu kapsamda hem basın mensuplarının kullanımı için hem de delegasyonun ulaşımını sağlamak için trafiğe kapalı alanlarda zirveyi takip etmelerini sağlamaları için de 10 adet özel heyet transfer aracı üretti ve bizler de şu an onun önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Kameraman arkadaşım Nurullah Geylani'den rica ediyorum. Araca girelim ve bizler de bir tur atarak deneyimimizi izleyenlerimizle paylaşalım. Öncelikle şunu da belirtelim. Bulunduğumuz bu araçlar bir shuttle araç olarak nitelendiriliyor. Ancak güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Bizler de bu noktada emniyet kemerimizi bağlayarak ve yandan kol dayamamızı da yine kaldırarak güvenlik önlemimizi de alarak o şekilde yolculuğumuza başlayabiliriz. Bulunduğumuz bu araçlar 10 tane üretildiğini söyledik ve basın mensupları ve delegasyonu taşıyacak olan özel araçlar bunlar. Biraz aracın özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Araçta şoför ve şoförün yanında bir güvenlik görevlisinin bulunduğunu varsayarsak, onları saymadığımız durumda 2, 4, 7, 7 kişilik bir araç olduğunu ifade edebiliriz. Bulunduğumuz noktayı tekrar hatırlatmakta fayda var. Ato Kongrezyum'un önündeki caddedeyiz ve burası da yine güvenlik önlemleri kapsamında kapatılacak olan yollar arasında yer alıyor ve bu nokta şu an döndüğümüz istikamette Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yer alıyor. İşte bu noktadan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hem delegasyon hem de basın mensuplarını taşıyacak bu araçlar. Biraz da aracın dış görünüşünden de bahsetmek istiyorum. Zira bir önceki bültenimizde Türk bayrağına atıfla kırmızı ve beyaz kaplanmış olan araçlardan bahsediyorduk. Bu bültendeki yayınımızdaysa Selçuklu motifleriyle bezenmiş, Selçuklu motifleriyle zenginleştirilmiş, hoş ve şık bir araç tasarımının da olduğunu ifade edelim. Bu bültende bu turumuzu Selçuklu motifli olan TOG aracında gerçekleştiriyoruz. Öte yandan hem delegasyon ve basın mensupları için gerekli tüm hem güvenlik önlemlerinin alındığı bir araçtan bahsediyoruz. Hem konforlu bir araçtan bahsediyoruz. Hem de yine kameraman arkadaşım Nurullah Geylani'den ekranlarınıza getirmesini rica edeceğim. Ekranda Türk bayrağı da yer alıyor. Hatta Mehter Marşı'nın çaldığı bazı araçlarında yine olduğunu ifade edebiliriz. Bu noktada da yine böyle bir inceliğin düşünüldüğünü de söyleyelim. Yine cam tavan seçeneğinde olduğunu söyleyelim. Gayet konforlu bir araç olduğunu söyleyelim. Şu an gerçekleştirdiğimiz yayında biz aslında hem konforlu hem güvenlikli hem de çok heyecan verici bir deneyim yaşadığımızın altını çizmek isterim kendi adıma da. Bulunduğumuz bu noktanın kritik bir yol olduğunu söyleyelim. Yine güvenlik önlemleri kapsamında bu yolda trafiğe kapatılacak. İletişim Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden de yine kapatılan yollar izlenebiliyor, takip edilebiliyor. O noktalardan biri de bizim bulunduğumuz bu nokta ve gittiğimiz istikamette yolun devamı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çıkıyor ve Ato Kongrezyum'un önünden, ki savunma sanayi forumunun yapılacağını tekrar hatırlatalım, İşte o noktadan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar işte bu shuttle araç olarak nitelendirilen ve TOG'un 10 adet ürettiği, özel üretim yaptığı bu özel heyet taşıma araçlarıyla heyetlerin taşınacağını söyleyebiliriz. Yine başkent Ankara'da yollar NATO ve Türk bayraklarıyla bezenmiş durumda. Yine reklam panolarında hem NATO görsellerinin olduğunu hem de Türkiye'nin kültürel ve milli, yerli ve milli savunma sanayi ürünleri

0: yine sergilendiğini ifade edebiliriz. 7-8 Temmuz tarihleri arasında araç geçişine müsaade edilmeyecek bu yollarda ve işte bu kapsamda bu araçlarla hem delegasyonlar hem de basın mensupları ulaşımı sağlanmış olacak. Öte yandan yine ağır tonajlı araçların girişine de izin verilmeyecek. Onu da söyleyelim. Toparlamak gerekirse bizler şu an TOGG'un özel üretim heyet aracındayız dedik ve bu araçlarla NATO zirvesini takip edecek olan hem basın mensupları hem de delegasyon bulunduğumuz bu noktadan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bu araçlar vasıtasıyla götürülecekler diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Şimdi efendim tarihi NATO zirvesi diyoruz. Hakikaten öyle. 3000'e yakın yabancı basın mensubu da NATO zirvesini takip etmek için Türkiye'de kartlarını İletişim Başkanlığı'ndan alıyorlar. Öte yandan İletişim Başkanlığı'nın ekranında da NATO zirvesi görselleri paylaşılıyor. Biz de şimdi o noktaya gideceğiz. Orada muhabirimiz Mücahit Dereli bizi bekliyor. Yabancı basın da tabii Türkiye'ye akın etmiş durumda adeta Mücahit. Nasıl bir hazırlık var? Onlar nerede? Nasıl bir program var aktarılıyor? Verir misin bize?
2: Evet, tarihi zirve 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de yapılacak. 36. NATO Liderler Zirvesi'ni takip etmek için Ankara'ya dünyanın dört bir yanından gazeteciler geldi. Peki bu gazeteciler NATO Liderler Zirvesi'ni nasıl takip edecek? NATO'dan akreditasyon alan basın mensupları akreditasyon kartlarını nasıl teslim alacak ve bu süreç ne şekilde gerçekleşecek? Şimdi sizlere sırayla onu göstereceğiz. Ancak öncelikle İletişim Başkanlığı'nın LED panelinde hemen kameraman arkadaşım sizlere göstersin. NATO görsellerinin bu şekilde yansıtıldığını sizlerle paylaşalım. NATO Ankara Zirvesi barışta ortak gelecek. Hem Türkçe hem de İngilizce böyle yazıldı ve yabancı basın mensupları İletişim Başkanlığı'nı bulmakta zorlanmayacak. Bu kapsamda rahat bir şekilde İletişim Başkanlığı'nı görüp gelebilecekler. Tabii ki öncelikle İletişim Başkanlığı'nın ana nizamiye girişinden kolaylıkla geçebiliyor basın mensupları ve görmüş olduğunuz gibi bu bantların arasından İletişim Başkanlığı'nın A kapısına yöneliyorlar ve A kapısından geçtikten sonra da kartlarını kolay bir şekilde alıyorlar. Şimdi biz de sizinle birlikte A kapısından geçiyoruz. Öncelikle döner kapıdan geçtikten sonra bizi güvenlik görevlileri karşılıyor. Ben de şu anda kartımı daha önce teslim aldım. Ancak nasıl teslim alındığını sizlere sırayla göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi burada güvenlik noktasına geliyoruz. Güvenlik üst seviyede tutuluyor. Bu noktada da yine gazeteciler üzerlerindeki metal eşyaları tek tek çıkarıyorlar ve bu dedektörden geçiyorlar. Daha sonra ise hemen buradaki ilk bankoya geliyorlar. Şu anda da yine bir yabancı basın mensubu öncelikle hem kurum kartını hem de uluslararası basın kartını bu bankoya ibraz ettikten sonra görmüş olduğunuz gibi kioskların olduğu noktaya yönlendiriliyor. Ve o noktadan da asıl NATO akreditasyon kartlarını alıyor. Tabii ki görmüş olduğunuz gibi bu koridorda da yine Türkiye'nin eşsiz mimarisinin ve doğal güzelliklerinin yer aldığı tablolar da bulunuyor. Basın mensupları işte bu tabloların olduğu Türkiye'nin bu eşsiz güzelliklerinin tek tek fotoğraflandığı bu kareleri görüp onları da öğrenip bildikten sonra görmüş olduğunuz gibi bu kiosklara yönleniyorlar. İşte biz de geçelim kiosklara. Basın kartımızı, kurum kartımızı ibraz ettiğimizi düşünelim. Ve bu koridorlardan geçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi yabancı basın mensupları işte kiosklara böyle yaklaşıyorlar ve öncelikle yine tekrar basın kartlarını, daha sonra kurum kartlarını, daha sonra ise hemen kioskun önünde bulunan bir burada barkod okuma cihazı görüyorsunuz. Hemen burada bir barkod okuma cihazımız var. NATO tarafından akreditasyon maili alan basın mensupları mailin içerisindeki QR kodunu yine buradaki barkoda okutuyorlar. Bu barkod QR kodunu okuduktan sonra NATO akreditasyon kartı saniyeler içinde hemen burada basılıyor ve basın mensubuna teslim ediliyor. Şimdi biz de akreditasyon kartımızı teslim aldığımızı düşünelim diğer basın mensupları gibi ve çıkışa doğru ilerleyelim. Çıkışta basın mensuplarını ne karşılıyor, nasıl hareket edecekler Ona bakalım isterseniz. Çıkışa doğru şu anda ilerliyoruz. Hemen çıkışta

0: Sağ tarafta yine bir banko görüyoruz. Burada preskit yazan bir banko var ve bu bankoda basın kitleri dağıtılıyor. Peki gördüğünüz gibi yabancı basın mensupları da kitlerini alıyor bu noktada. Hemen şu noktaya geçelim. Basın kitlerinin içerisinde ne var? Hızlıca göstermek istiyorum. Yine tarihi NATO zirvesi için özel olarak basılan hatıra paraları var. 5 TL'ler ve üzerlerinde yine NATO'nun ablemleri var. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Ve burada basın kitlerini alan basın mensupları yine gün içerisinde ihtiyaçlarını karşılayacağı eşyaları da o basın kitlerinin içerisinde bulabiliyorlar. Türkiye'den hatıra olarak ülkelerine götürecekleri simgelerde yer alıyor. Kupa gibi, termos gibi, yine Türk lokumu gibi bu şekilde eşyaları da çantaların içerisine teslim alıp yine buradan özel basın servislerine binip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket edecekler. NATO tarihi zirvesini takip etmek için biz de bu süreci sizlerle paylaştık diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Efendim zirveye dair her detayı en kritik noktalardan paylaşacağız demiştik ama bir taraftan da bu zirvedeki kritik başlıkları, bu zirvenin önemini hem dünya açısından bir kırılma noktası da olması bekleniyor. Hepsini detaylıca konuşacağız kıymetli konuklarımızla. Kimi zaman stüdyoda, kimi zaman sahadayız. Sayın Açıkalın, şimdi bir türlü uzun uzun sohbet edemedik ama çok önemli noktalara da gidiyoruz tabii. Tüm o hummalı çabayı ve hazırlığı da aktarmak istiyoruz izleyicilerimize. Şimdi müsaadenizle genel çerçeveyi az önce çizdim. Çizmiştiniz. Bu zirvenin iletişim başkanı da açıkladı. Hem tabii işte savunma sanayi önemli bir başlık, savaşlar var, jeopolitik riskler var, onların bitirilmesi lazım, Rusya-Ukrayna meselesi var. Vakit kalırsa oraya da geliriz ama iki ülke arasındaki ilişkiler, yani Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği'ndeki ülkelerle ilişkiler gibi detaylandıracak olursak Amerika Birleşik Devletleri ile başlamak zannediyorum yerinde olur. Ne dersiniz, bu ilişkiye NATO zirvesinin katkısı ne olacak?
2: Tabii bu
1: yani netameli konularda olduğu için orada bir beklenti var.
2: Zorlu konular var ama geçen seneden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın son Washington ziyaretiyle aslında birçok zorlu konuda pozitif gelişmeler yaşandı ve bu süreç içerisinde de hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Başkan Trump'ın sık sık telefonla da bu süreci sürdürdüğünü biliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada tabii ki zaten Trump'ın gelmeden önce açıklamaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdığı için geliyorum dedi. Evet. Hatta geçen seneki %5 kararından sonra biraz Avrupalı liderlerle Trump arasında yaşanan gerilim sonrası Ankara zirvesi hem Amerika Birleşik Devletleri Türkiye açısından hem de Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ülkeleri arasında oynayabileceği önemli rol açısından oldukça kritik. Tabii yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la bir ikili görüşmesi olacak. Bu ikili görüşmenin arka planında özellikle NATO marjında gerçekleştirileceği için NATO çerçevesindeki konular, bu sadece NATO'nun içerisindeki Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği değil ama aynı zamanda tabii Suriye ve Orta Doğu güvenliği, son süreçte yaşanan çatışmalar, devam eden ateşkesle de ilgili muhakkak görüşüleceğini tahmin ediyoruz. Bununla beraber de elbette geçen seneki Washington ziyaretinin de ana hatlarını oluşturan Türkiye-Amerika ilişkilerinin temel çerçevesindeki F-35 ve ilgili konularında masada olacağını söylemek mümkün. Türkiye-Amerika ilişkileri çok uzun zaman sonra, son 1,5 yıldır gerçekten pozitif bir ivmenin içerisinde. NATO zirvesiyle birlikte burada Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekleştireceği ev sahipliğiyle birlikte bu pozitif ivmenin çok daha yukarı bir adıma çıkması bekleniyor. Bu açıdan da oldukça kritik. Elbette Temmuz ayındayız. Temmuz'da buradaki bu ziyaret, görüşmeler, Eylül'deki Sayın Cumhurbaşkanımızın her sene katıldığı BM Liderler Zirvesi'ne kadar önemli sonuçları doğurması bekleniyor. Hep beraber göreceğiz.
1: Yani şöyle, aslında bıraktığınız yerden şunu da sorayım, sonra isterseniz diğer konulara geçelim. Çıktısının hemen belki işte NATO zirvesi bitti, bir bildirge yayınlandı. Orada net sonuçları ya da açıklamaları hemen yansıması belki çok muhtemel değil ama zamana yayılmış şekilde, işte az önce İletişim Başkanı Burhanettin Duran da ifade etti. İşte jet motorları, Halkbank meselesi, yani onların çözüldüğünü gördük, ilerleme sağlandığını gördük. Önümüzdeki süreç de bu zirveden yola çıkarak zannediyorum buralarda da, bu başlıklarda da yavaş yavaş, ama değil mi, hemen değil, bir ilerleme bekliyoruz.
2: Ya tabii ki zaten zirveden çıkacak yazılı metin NATO'ya dair kararları olacak, içerecek.
1: Dolayısıyla yani işte iki ülke lideri görüşecek, oradan hemen böyle bir net bir açıklama yani beklemek çok sağlıklı olmaz.
2: Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Evet. Türkiye bu konuda da dünyaya bence en önemli dersi veren ülkelerden bir tanesi. Onu ifade etmeye çalıştım. Uzun seneler Türkiye ile Amerika arasında ciddi gerilimler yaşandı. Bugün geldiği noktada Türkiye'nin sabrı ortaya koyduğu, kendisine özgü dış politikanın da bir sonucu olduğunu görmek lazım. Buradan çıkacak açıklamaların da somut adımlara dönüşmesi elbette zaman dilimlerine yayılacak. Evet.

0: ülkelerinin Avrupa güvenliği konusunda bir ortak alan açmak anlamında bence çok büyük bir katma değeri olacaktır.
1: Mutlaka. Şimdi bir de Rusya-Ukrayna meselesi var. İşte ABD-İran arasındaki İsrail'in de katıldığı, hatta önayak olduğu o savaş süreci. Sonrasında gelen açıklamalar, biz az önce de paylaştık. Hem işte Pezeşkiyan hem Trump'ın bu Orta Doğu'daki meseleye dair Pakistan Başbakanı'nın, Şahbaz Şerif'in açıklamaları Türkiye'nin rolüne dair çok önemli ve pozitif sinyaller verdi. Şimdi bir Rusya-Ukrayna meselesi zannediyorum ayrı bir parantez açılması gereken bir hadise. Çünkü İstanbul'da o savaş başladığı ilk günlerde, o kısa sürede bitmeye çok yaklaşmıştı. Evet. Paraflar atılmıştı, işte İngiltere devreye girdi vesaire ve o iş orada ne yazık ki bitemedi. Şimdi Trump gelmeden önce Putin'le görüştü, Zelenski'yle görüştü, telefon görüşmesi yaptı. Putin'den gelen açıklamalar İstanbul'u, Türkiye'yi işaret ediyor. Putin biraz daha dezavantajlı bir pozisyona geldi. Burada hızlı bir ilerleme bekler misiniz?
0: Şimdi Ukrayna konusunda bu zirveden ciddi beklentiler var. Biz Rutte'nin açıklamalarını da biraz önce dinledik. Yani özellikle Ukrayna'ya ciddi bir destek, somut bir destek ifadesi.
1: Yani şöyle, çok affedersiniz, belki zenginleştirmek açısından Ukrayna'ya verilecek destekle Rusya'nın aslında bu savaş harcadığı bütçe açısından dengelenme noktasına dahi gelebileceğine yönelik de bir öngörü var.
0: Ya beklenti var ama şunu söyleyelim, bütçe konusu çok tartışmaya açık. Çünkü %5 meselesini tutturamamış bazı üye ülkeler var NATO'nun içerisinde halen. Bu noktada Ukrayna'ya maddi konuların zamana yayılması için bile ortak bir kararın oluşması gerekiyor. Ortak kararın oluşmasının bu zirvede çıkması bekleniyor.
1: Yani şunu mu söylüyorsunuz? Kendi o kotaya ulaşmamış bir ülke Ukrayna'ya nasıl destek verir?
0: Yani şimdi şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin Lahey zirvesinde beklediği bazı kararlar var. Şimdi bazı ülkelerin bu %5'i tamamlayamadığı ya da kendisinin ekonomik koşulları nedeniyle %5'e daha yeni yaklaşıyor olduğu bir süreçte Ukrayna'ya ne kadar yardım edebilir sorusu önemli. Ama zaten burada öne çıkan ülkeler var. Yani bütün NATO üyesi ülkeler elbette ortak bir karar alacak ama özellikle baktığınız zaman sahada somut ekonomik ve askeri desteği vermesi beklenen belirli Avrupa ülkeleri var büyüklüğü dolayısıyla. Ama özellikle de bu zirvede, daha önce de geçtiğimiz hafta içerisinde Putin'in bir açıklaması vardı. Bir barış konuşulacaksa İstanbul koşullarına dönebiliriz dedi. Bu noktada da Türkiye'de yapılması önemli çünkü elbette Ukrayna'ya bir destek beklentisi var ama aynı zamanda bu destek ve çatışmanın sonsuza kadar sürmesi beklentisi de yok. Dolayısıyla Türkiye'nin burada oynayabileceği bu kritik rol, hem Ukrayna'ya destek, sonuçta NATO müttefiki içerisinde önemli bir noktayı oluşturuyor Ukrayna-Rusya savaşı. Sadece Ukrayna olarak görmemek lazım. Avrupa güvenliği ekseninde okumak gerekiyor. Hem bu zirvede Avrupa güvenliğine dair ortaya çıkacak yeni askeri kapasite dağılımı, hem Ukrayna'ya verilecek destek, bunların hepsi birbiriyle çok ilintili. O yüzden Ukrayna konusunda beklenti yüksek, soru işaretleri de fazla.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz ama yine bir bağlantı noktamız var. Zirveye dair her bir detayı paylaşmaya özen gösteriyoruz bu süreçte. Tarihi zirve öncesi güvenlik tedbirleri de en üst seviyeye çıkarıldı biliyorsunuz. Bu tarih gelmeden önce de o tedbirlere dair tüm detayları, o yoğun önlemi sizlerle paylaşmıştık. Peki bugün itibariyle Ankara'da hangi güvenlik tedbirleri uygulanıyor, hangi noktalarda? Züleyha Cebeci yanıtlayacak.
2: Başkentlilerin en çok merak ettiği o soruların cevaplarıyla başlayalım. Şu anda bulunduğumuz nokta Gazi Hastanesi'nin ve Bahçelievler metrosunun hemen yanındaki kavşakta kaldırıma dizilmiş sıra sıra bariyerlerin olduğu bir nokta. Vatandaşlar nasıl hareket edecek? Yaya trafiğine herhangi bir kapanma söz konusu değil. Bulunduğumuz bu noktada kaldırım kenarına bu şekilde bariyerler hazırlandı. Yarın itibarıyla işte Beştepe'ye giden, Külliye'ye giden ana cadde kapatılacak. Ana arterler bu kaldırımlardan ve bu bariyerlerin arasından vatandaş geçerek ilerleyebilecek. Şimdi biz de kameraman arkadaşım Yasin Köse ile birlikte o bariyer noktasını sizlere göstermeye çalıştık. Şehirler arası seyahatte herhangi bir kısıtlama yok. Otobüs yolcu seferleri devam edecek. Yine toplu taşımada da herhangi bir problem yok. Kesintisiz sürecek ancak toplu taşımalar ana arterlerin kapalı olduğu yerlerde, yani kırmızı alan olarak ifade edilen yerlerde yapılacak. Bu cadde şu anda açık. Yayalar devam ediyor. Yine araçlar ilerliyor. Başkentte aslında sıradan bir gün gibi önlemler alındı. Ama yarın itibariyle işte bulunduğumuz bu kavşak, başkentin ulaşımda kalbi diyebileceğimiz nokta, kapalı olacak. Yayalar kaldırımda kendilerine özel ayrılan şeritlerle kapatılan bu noktadan ilerleyerek devam

0: devam edebilecek. Hemen bu yolun üzerinde bir devlet hastanesi de var. Sağlık, ulaşım ve güvenlik gibi hizmetler aksamayacak. Yayalar araçlarıyla geldikten sonra ya da toplu taşımayı kullandıktan sonra kapalı olan ana yollarda kaldırımları kullanarak ilerleyebilecek. Başkentte trafik tabii kamu kurumları şu anda tatilde olduğu için önceki günlere göre biraz daha sakin ilerliyor. Mevlana Bulvarı üzerinde bir noktadayız şu anda. Büyük bir kavşak, önemli bir nokta. Ve her noktada Mevlana Bulvarı'nda polis ekiplerini görebilmek mümkün. Kameraman arkadaşıma size şu anda gösterdiği noktanın hemen alt tarafında bir alt geçit var. Şehirler arası otobüsü kullanmak isteyenler, seyahat etmek isteyenler yarın o alt geçitten araçlarıyla geçebilecek. Ancak bu noktanın daha da kapalı olacağını yarın sabah itibariyle göreceğiz. Ne zamana kadar? Çarşamba günü gece yarısına kadar. Hemen bu taraf Açlı'ya, Ankara şehirler arası otobüs terminaline giden nokta. Gölbaşı'na, Konya yoluna giden istikamet bu nokta alt geçitten sağlanacak diyebiliriz. İletişim, ulaşım. Aynı zamanda sağ tarafa devam ettiğimizde de metro istasyonları var. Bahçeli Evler, Beşevler, Tandoğan diye devam eden istasyon. Metro ve Ankara'yı seferleri de yine açık olacak. Ancak altını çizmekte yarar var. Hem Bahçeli Evler hem de Söğütözü metro duraklarından yolcular hem binemeyecek hem de inemeyecek. Bir önceki ya da bir sonraki durakta inmek zorunda kalacak. Şu anda gösterdiğimiz noktanın devamında Samsun yoluna giden yol. Yine alışveriş merkezleri var. Alışveriş merkezleri de bu süreçte zirve süresince açık olacak. Ancak alışveriş merkezlerinin otoparklarına park yapılamayacak. Başkentte günlerdir üst düzey güvenlik önlemleri devam ediyordu. Biz de yayınımızı Gazi Hastanesi'nin olduğu noktadan, o önemli kavşaktan gerçekleştirdik. Söz yeniden sizde.
1: Şimdi hemen hemen başkentin her kritik noktasında zirveye dair o işte liderlerin ineceği, geçeceği, kalacağı noktalarda çok ciddi bir güvenlik tedbiri var. O noktalardan birine giderek biz de yayınımızı sürdüreceğiz sevgili seyirciler. Polis ekipleri neredeyse asayiş ve trafik uygulamasını her yerde sürdürüyor, devam ettiriyor. Bakın muhabirimizi görmektesiniz. Birgül Yazıcı karşımızda. Nerede Birgül? Orada nasıl bir hareketlilik olacak? Hepsini bize aktaracak şimdi.
2: Zirveye sayılı saatler kala güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu noktalardan biri de şüphesiz ki Söğütözü. Şu anda bulunduğum noktada hemen arkamda görünen otelde ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklaması bekleniyor. Bulunduğumuz noktada güvenlik seviyesi üst düzeye çıkarıldı. Hemen TRT Haber kameramanı Yavuz Selim Atabay'ın görüntüleriyle görüntülediğimiz bu nokta polis barikatı günler öncesinden kuruldu ve barikatın arkasına geçmek isteyen otelde konaklayacak kişiler ya da otel alanında çalışacak kişilerin tamamı daha önceden liste şeklinde ismi verilen kişiler ve polis ekipleri ellerindeki listeyi kontrol ederek bu listede isminin olup olmadığına bakıyorlar. Şayet listede ismi varsa geçişine müsaade ediyorlar. Hemen sağ tarafıma bakacak olursak da burada ABD heyetini kullanacağı araçların park halinde hazır olduğunu görebiliyoruz. Sol tarafımda biz görmesek de ABD Büyükelçiliği duruyor. Yani zirvenin kalbinin atacağı noktalardan biri de burası. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de yine hemen sol tarafımda kalacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın itibariyle kadrajımıza gelen otelde konaklaması bekleniyor. Şu an listeler kontrol ediliyor ve bu listelerde ismi olan güvenlik görevlileri, otelde çalışacak kişilerin de alana geçiş yapmasına müsaade ediliyor. Bir üst araması yapılıyor elbette, bir bagaj araması yapılıyor. Bunun için cihazlar da günler öncesinden kurulmuştu. Eğer bir sakınca yoksa ve listede ismi varsa kişilerin alana geçişine müsaade ediliyor. Kentin pek çok noktasında asayiş uygulamaları var elbette. Bulunduğumuz nokta Söğütözü'nde bir alan. Burada trafik hali hazırda kapalı değil. Fakat konvoy geçişleri sırasında emniyet güçleri tarafından bulunduğumuz alanda zaman zaman yol kapatmaları yapılabiliyor. Hangi yolların açık olduğunu ise harita.iletisim.gov.tr üzerinden kontrol edebilmek mümkün olacak.
1: Evet sevgili seyirciler, tekrar stüdyomuzdayız. Kıymetli konuğumuzla son bir değerlendirme yapmak isteriz. Sayın Açıkalın, şimdi 3 dakika gibi kısa bir süremiz kaldı. Zirveye dair tabii uzun uzadıya konuşacağız ama bugün için, en azından bu kuşak için, bu bölüm için ne söylemek istersiniz zirveye dair?
3: Şimdi böyle kısa bir vakti etkin kullanmak adına şunu söyleyeyim. Bir kısmını önceki bölümlerde konuştuk zaten, evet. Ama özellikle Ankara'da yapılmasının, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılmasının neden önemli olduğunu ve bizim için ne ifade ettiğiyle belki kapamak izleyicilerimiz açısından anlamlı olur. Biraz önce ifade ettiğim tüm önemli noktalar NATO'nun, Avrupa güvenliğinin, aslında Kuzey Yarımküre güvenliği açısından belki de kaderi değiştirecek kararların alınabileceği bir zirve bu. Elbette Ankara'nın ev sahipliğinde yapılması, Ankara'nın artan jeopolitik konumu ve bundan sonraki önümüzdeki belki 20-30 yıl içerisinde Türkiye'nin sadece NATO çerçevesi içerisinde değil, bölge ve dünya siyaseti hem de güvenliği açısından ne kadar kritik bir ülke pozisyonuna geleceğini görmek açısından oldukça önemli. İkincisi de Sayın Cumhurbaşkanımızın sürdürdüğü lider diplomasi konusunda ciddi bir beklenti var Avrupalı liderlerden. Biraz önce de ifade ettim. Başkan Trump'la Avrupalı liderler arasındaki NATO içerisindeki gerilimin azaltılması, bu noktada NATO'nun çok daha etkin, çok daha büyük bir caydırıcı güç haline gelmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyacağı liderliğin bu bağlamda beklentisi yüksek. Son olarak da şunu söyleyelim, hakikaten Türkiye bu yıl çok büyük zirvelere ev sahipliği yapacak ama NATO bunların en önemlilerinden bir tanesi. Türkiye'nin bu noktadaki ev sahipliği, kamu diplomasisi, imajı ve elbette tüm basın mensuplarının bir arada, biraz önce de gördük, tüm bu koşullarda yoğun çalışması dünya tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda da Türkiye'nin uzun yıllar sonra böyle bir zirveye ev sahipliği yapıyor olması hakikaten Türkiye markası adına da büyük bir gurur kaynağı.
1: Evet, bu noktaya da öyle kolay gelinmedi. Çok büyük bir emek var.
3: Elbette.
1: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani durmaksızın yürüttüğü o diplomasi trafiği, telefon görüşmeleri, ziyaretler, kabuller, bunların hepsinin neticesi aslında bu zirve. Evet. Çok teşekkürler Sayın Açıkalın, yayına yaptığınız
3: çok
1: kıymetli katkı için.
3: Çok sağ olun, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, NATO başlığından tabii ayrılmayacağız. Zirveyi konuşacağız. Konuklarımız kimi zaman bize eşlik edecek, kimi zaman stüdyoda, kimi zaman sahada olacağız. Türkiye'nin 77 yılı aşan NATO üyeliği sadece bir askeri ittifak serüveni değil ama bunun altını çizmekte yarar var. Bu birliktelik Soğuk Savaş'tan bugüne uzanan stratejik bir yolculuk aynı zamanda. Peki Türkiye ve NATO ortaklığında neler yaşandı bu uzun soluklu süreçte? Bu üyelik Ankara'ya ne kazandı? Türkiye NATO içerisinde nasıl konumlandı? İşte Türkiye'nin NATO serüveni.
4: Takvimler 1945 yılını gösteriyordu. İkinci Dünya Savaşı sona ermiş, bir tarafta ABD öncülüğündeki Batı bloku, diğer tarafta Sovyetler Birliği liderliğindeki Doğu bloku vardı. Sovyet yönetimi o yıllarda talepleriyle Ankara üzerinde siyasi baskı kurmaya çalışıyordu. 1947 yılında ABD ile başlayan yakınlaşma, Türkiye'nin Batı ittifakına uyumunu hızlandırdı. Türkiye'nin Kore Savaşı'ndaki başarısıyla NATO üyeliğinin önü tamamen açılmış oldu. Ve 18 Şubat 1952, Türkiye resmen NATO üyesi oldu. Türkiye, coğrafi konumu ve askeri gücüyle Soğuk Savaş boyunca ittifakın Güneydoğu kanadındaki en kritik ülkesi oldu. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte NATO yeni tehdit alanlarına yöneldi. Balkanlardaki çatışmalar sırasında Türkiye, Bosna ve Kosova operasyonlarında aktif görev üstlendi.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem NATO için vazgeçilmez ama aynı zamanda da zorlayıcı bir ülke olmuştur. Çeşitli krizler, ilişkilerin iyi olduğu dönemler, ilişkilerin daha donduğu dönemler yaşanmıştır.
4: 11 Eylül saldırılarının ardındansa NATO tarihinde ilk kez teröre karşı savunma anlayışı devreye girdi. Türkiye terörle mücadelede önemli sorumluluklar üstlendi.
5: Türkiye'nin terörle mücadelesi 40 yıldır Türk ordusu muazzam bir tecrübe edindi. Profesyonel çatışma sahasında meskun mahalde operasyonu bizzat icra eden ve bunu tabii bedel ödeyerek icra ederek büyük tecrübe kazanan bir ordu var. Ve NATO içerisinde bence bir doktrin ortaya koyan bir ordu yapısı. NATO sistemi açısından önemi muazzam.
4: Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte ittifaktaki stratejik ağırlığını bir kez daha ortaya koyuyor.
6: Tam 74 yıl önce Sovyet tehdidine karşı başlayan NATO üyeliği ve bugün ittifakın en büyük ikinci askeri gücü. Türkiye, NATO'nun Karadeniz, Balkanlar, Orta Doğu ve terörle mücadele politikalarında etkin rol oynamaya devam ediyor.

0: Son yıllarda Türkiye ile NATO ilişkileri hem işbirliği hem de zaman zaman yaşanan görüş ayrılıklarıyla şekilleniyor.
1: Ne onunla ne onsuz diyeyim yani. Türkiye NATO açısından önemli bir ülkedir ve de şu an bir fırsat kapısıdır da NATO. Özellikle savunma sanayi ürünleri açısından. Biz duygusal ve ideolojik bakamayız dış politikaya. Realist bakmalıyız, çıkarlarımız kapsamında bakmalıyız.
2: Şimdi bu zirvede, NATO zirvesinde en az NATO kadar önemli bir diğer mesele ise savunma sanayi sevgili seyirciler. Tabii bu noktada Türkiye'nin gelişen savunma sanayi öne çıkıyor. Birçok ülkenin de zirve başlamadan, liderler Türkiye'ye gelmeden önce liderlerin ağzında gündeminde olan bir başlık. Dosta güven, düşmana korku veren Türkiye'nin savunma gücü NATO için çok daha önemli artık. Türkiye sahada inşa ettiği hayranlık uyandıran savunma gücüne ulaşana kadar pek çok engel aştı. Ambargolardan liderliğe uzanan tarihi dönüşümün hikayesi var sırada.

0: tüm engellemelere, darbe girişimlerine, ekonomik ve siyasi ambargolara rağmen Türkiye asla pes etmedi.
1: Hainlere inat, daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Hainlere inat!
0: Bir dönem hayal bile edilemeyen projeler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde hayata geçiriliyor. Karada, havada ve denizlerde tarih yazılıyor.
2: Önce insansız hava araçlarında dünya liderliği geldi. Bayraktar TB2, göklerin yeni efsanesi Kızıl Elma ve Akıncı TİHA. Ardından Türk havacılık tarihinin zirvesi Kaan. 5. nesil savaş uçağıyla Türkiye dünyada bu teknolojiye sahip sayılı ülkeler arasına girdi. Gökbey ve Hürjet'le Gökvatan artık tamamen yerli kanatların koruması altına alındı.
3: Ambargolarla bize karşı olanların, terörle mücadelede Türk subayı, assubayının zati tabancasını biz verdik, kullanamazsınız diyenlerin bugün kapımızı çalarak ürettiğimiz insansız hava araçlarından deniz araçlarımıza kadar, kara araçlarımıza kadar nasıl sizinle stratejik işbirliği yaparız görüşmelerini yürüttüğünü söylememiz gerekiyor.
4: Savunma sanayindeki bu tarihi dönüşüm yalnızca gökyüzüyle sınırlı kalmadı. Milli gemi ve denizaltı projeleriyle denizlerdeki denge adeta değiştirildi. Öyle ki Türkiye bir amfibi hücum gemisine bir insansız hava aracını iniş kalkış yaptırabilen ilk ülke oldu. İşte NATO'nun Ankara'daki zirvesine giderken Türkiye bu savunma sanayindeki gücüyle diplomatik olarak masadaki baş ataktörler biri haline geldi.
0: Güç karada da zirveye taşındı. Yeni Atay tankı cephenin çelikten zırhlı süvarisi haline geldi. Türkiye'nin caydırıcı gücü Tayfun'sa dosta güven, düşmana korku salıyor. Hisar ve siperle örülen yerli çelik kubbe sınırları aşılmaz kılıyor. NATO müttefikleri de Türkiye'nin inşa ettiği bu güçlü altyapının farkında.
3: Yerli ve milli insan kaynağıyla, yerli ve milli savunma sanayisi üretimiyle beraber şimdiye kadar ulaştığı güç noktası barış için caydırıcılık ve aynı zamanda da insanlık için caydırıcılık noktasındaki tüm tehditlerin karşısında diplomasiden operasyonel yetkinliğe kadar sahada var olması, masada etkin olması, uluslararası arenada kabul edilmesi anlamına gelir.

0: Ekonomik ve siyasi ambargolar projeleri durduramadı, aksine kamçıladı. Hem ordusu hem teknolojik altyapısıyla NATO'nun savunma gücünün sarsılmaz karesi konumuna gelen Türkiye, Ankara zirvesinde de savunma sanayi ile odak noktası. Masada artık sadece bir müttefik değil, kendi kendine yetebilen küresel bir güç olarak yer alıyor.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Asya'nın sonsuz bozkırlarında kurulan mütevazı otağlardan, Yeditepe'ye hükmeden Cihan İmparatorluğu'nun taş saraylarına uzanan bir serüven. İslamiyet öncesinden bugüne, Türk tarihine yön veren şehirlerin hikayesi, mimarisi ve stratejik derinliğiyle Türk başkentleri her salı Türkiye saatiyle 15.40'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da yarın başlayacak NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan Rutte ile görüşme öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde dün arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Kepsut ilçesindeki yangında büyük ölçüde kontrol altında. Her iki yangına 5 uçak, 8 helikopter, 44 arazöze müdahale edildi. Ekipler her iki ilçede yangından etkilenen alanları soğutmaya çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili açılan davanın yarın 3. duruşması görülecek. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte 41 sanık bir kez daha hakim karşısına çıkacak. İddianamede Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 44. oturumu başladı. Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava devam ediyor. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bolu'da yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişinin yargılanmasına başlandı. Özcan'ın 263 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir araca saldıran İsrail iki Filistinli'yi katletti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor, baskınlar düzenliyor. El Halil'de İsrailli işgalcilerin saldırısında 6 Filistinli yaralandı. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev'e yönelik bombardımanda 11 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda yapı hasar aldı. Ukrayna'ya ait 519 insansız hava aracının imha edildiği duyuruldu. Haberleri sunduk.

sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdunun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdunun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nın bu bölümünde sizleri Esaret'in soğuk duvarları ardından yazılmış iki farklı yakarışta buluşturuyoruz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş mektupları başlıyor. 53 ve 54. mektuplarımız, aynı kaderi paylaşan iki insanın farklı çırpınışlarını taşıyor. Biri, çocuklarının geleceği için devletin en yüksek makamlarına seslenen bir babanın vicdan azabı, öteki ise kendi derdinden önce yanındaki arkadaşının derdiyle dertlenen bir askerin kardeşlik eli. İkisi de aynı karanlığı yaşıyor ama yüreklerindeki insanlık ışığı asla sönmüyor. Şimdi 53. mektubumuzla Mehmet Nuri'nin hikayesiyle başlıyoruz. Mehmet Nuri'nin yakarışı. Yine Hindistan'ın Bellary esir kampındayız. Bellary esir kampında bir zamanlar Mektebi Mülkiye başkatibi olan Mehmet Nuri için hayat 18 aydır süren bir çileden ibaretti. Savaş onu evvela Makedonya ve Irak cephelerine, nihayetinde ise Fırat cephesinde esarete sürüklemişti. 16 yıllık mülkiye hizmeti, 20 seneyi aşkın vatan hizmetine dönüşmüş, ancak o şimdi bir esir olarak ailesinden uzakta vatan hasretiyle yanıyordu. Mektubunu yazarken kalbi hasret ve bir sitemle doluydu. Muhterem kardeşim diye başladı. O sadece kendi için değil, aynı zamanda çocukları için de endişeleniyordu. 4 çocuğundan ikisinin tahsil ve terbiyeleri gecikiyordu. Bu bir babanın en büyük acısıydı. O, esaretten kurtulup vatanına dönse bile çocuklarının eğitimlerinin geri kalacağını düşünüyordu. Bu yüzden Harbiye ve Marif Nazırlarına birer istirhamname gönderdi. Çocuklarının mekteplerden birine mecanen kaydedilmesini talep ediyordu. Kardeşinden de bu konuda yardım istiyor, "Rica ederim kardeşim, ben esiri harbim. Elim ermez, gücüm yetmez. Nezaretçe takip edip neticeyi bildirmenizi istirham ederim." diyerek ona yalvarıyordu adeta. Mehmet Nuri sadece ailesi için değil, kendi için de mücadele ediyordu. Arkadaşlar terfi etmiş ama o ondan da mahrum kalmıştı. Hakkımın muhafaza ve müdafasını pek ulvi bildiğim vicdanınıza havale eder, lazım gelen yerlerde müdafaa etmenizi ve ticaret mektebinde teşkilat gibi şeyler varsa mahrum bırakmamanızı rica ederim diye yazdı. Bu onun için sadece bir talep değil, aynı zamanda 18 aydır esaretin getirdiği acının ve çaresizliğin bir yansımasıydı. Mektubun sonunda vatan hasreti ve ailesine olan özlemi bir feryada dönüştü. Vatan tahassürü, aile mahrumiyeti. Of, ne kadar müşkilmiş. Bu sözler onun için sadece bir cümle değil, aynı zamanda tüm acısının, tüm yoksunluğunun bir özetiydi. Mehmet Nuri mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. İşte ilgili mektup ve kaynak notu. Huzura Hindistan, Belari'den. Muhterem kardeşim, selam, arz-ı ihtiram ve tazim eyler, gözlerinden öperim. Muhibbi kadiminiz Yüzbaşı Tayyar Bey biraderimiz de kemali tahassürle gözlerinizden öperler. Kader 18 ay evvel esir etti. Eran çilemiz dolmadı. 4 nefer evladından ikisinin tahsil ve terbiyeleri gecikmekte, bizimse ana vatanı avdetimiz onların tahsil terbiyelerini bütün geciktireceğinden bugün Marif Nazırı Beyefendi ile Harbiye Nazırı Paşa Hazretlerine 12 yaşındaki Karimimin ve 7 yaşındaki Mahdumumun Leyli Metakip'ten birisine meccanen kayıt ve nakli hakkında bir istirhamname gönderdim. Harbiye Nazırı Paşa Hazretleri herhalde Marif Nazırına yazarlar. Nazır Efendi'ye gönderdiğim arızayla birleşir. Rica ederim kardeşim. Ben esir-i harbim. Elim ermez, gücüm yetmez. Nezaretçe takip edip neticeyi bildirmenizi istirham ederim. Seferberlikten beri dolaşmadım, cephe kalmadı. Evvela Makedonya, Badehu Irak cephelerindeki muharebata iştirak ederek vazife-i vataniye uğrunda 2 defa yaralandım. Nihayet Fırat cephesindeki muharebede kader fırkamla esir etti. Her cihetten mutazırır olduğumu bilirsiniz. Arkadaşlar terfi ettiler. Ondan da mahrum olduk. 16 senelik Mektebi Mülkiye'ye hizmetim, harpteki hizmetimi de dahil edersem 20 seneyi mütecavizdir. Hakkımın muhafaza ve müdafasını pek ulvi bildiğim vicdanınıza havale eder, lazım gelen yerlerde müdafaa etmenizi ve ticaret mektebinde teşkilat gibi şeyler varsa mahrum bırakmamanızı rica ederim. Vatan taassürü, aile mahrumiyeti, of! Ne kadar müşkilmiş. Bekir Bey pederimizin ellerinden öperim. Cümle arkadaşlara selamlar, ihtiramat. Müdür Hikmet Bey ne alemdedir. Arz-ı hürmet ederim. Nizam Bey pederimizi görürseniz ellerinden öperim. Mufassal mektubunuza intizarda bulunduğumu arz ile gözlerinden öperim muhterem kardeşim. Hindistan Belari'de Usera kampında Mülga Mektebi Mülkiye Başkatibi ve Ticaret Mektebi memurlarından İhtiyat Münazımı kardeşiniz. Hukuk mezunlarından Mehmet Nuri. Kaynak Çanakkale Mektupları. Süeda Basım Yayın. Isparta 2015. Sayfa 13. 53. mektubumuzda bir babanın evlatlar için duyduğu derin endişeyi ve vatan hasretini dinledik. Mektubun sonundaki o of çekişi, yıllar ötesinden gelip hala yüreğimizi burkuyor. Peki ya esaret, insanı sadece kendi benliğine hapsetmek zorunda mı? İşte 54. mektubumuz bu soruya hayır diyen, kendi sıkıntısını unutup bir başkasının derdine derman olmaya çalışan bir yüreğin, Ahmet Lütfi Onbaşı'nın hikayesi. Dayanışmanın, kardeşliğin en saf haline kulak veriyoruz şimdi. Ahmet Lütfi Onbaşı'nın Yakarışı. İskenderiye'nin Mekdala bölgesinde kurulu esir kampında günler, Ahmet Lütfi Onbaşı için birbirine benzeyen ağır saatleri dönüşmüştü. Demir parmaklıklar ardında geçen her gün sadece bedeni değil, insanın iç dünyasını da yoran bir sınavdı. Ancak onun için esaretin en ağır tarafı açlık ya da yorgunluk değil, babasına gönderdiği mektupların cevapsız kalmasıydı. Bu satırları yazdığı mektup babasına gönderdiği 4. mektuptu. Aradan geçen zamana rağmen tek bir haber bile alamamış olmak içinde gittikçe büyüyen bir boşluk bırakıyordu. Merak, endişe ve belirsizlik birbirine karışıyor, bu karmaşa onu yeniden kağıdın başına geçiriyordu. Hakipayi alilerine Veli-i Nimetim Pederim Bey diye başladı. Mektuba başladığı hitap, onun babasına duyduğu saygının ve bağlılığın en açık ifadesiydi. Kullandığı her kelime sadece bir geleneksel sesleniş değil, aralarındaki güçlü bağın kopmayan bir evlatlık duygusunun da ifadesiydi. Satırlar ilerledikçe hasret bütün ağırlığıyla kendini gösteriyordu. Uzakta kalan kardeşler, amcalar, dayılar, hısım akrabalar. Hepsine tek tek selam gönderiyor, her biri için dua ediyordu. Çünkü onun için aile yalnızca geçmişi değil, hayatta kalma sebebiydi. O isimleri yazarak memlekete tutunuyor, kendisini hayata bağlayan bağları canlı tutmaya çalışıyordu. Fakat mektubun asıl yükünü taşıyan bölüm, kendi sıkıntılarından söz ettiği yerler değil, bir başka esirin derdini anlatmaya başladığı satırlardı. Kampın içinde Bursa'dan Tirnovalı Keçeci Mustafa'nın oğlu İsmail adında bir asker vardı. Resmi askerlik kaydı bulunmadığı için maaş alamıyor, bu yüzden en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyordu. Ahmet Lütfi Onbaşı bunu öğrendiğinde kendi yoksunluğunu bile ikinci plana bırakmıştı. Babasından İsmail'e ait künye şehadetnamesinin bulunup gönderilmesini istemesi sadece bir ricadan ibaret değildi. Bir insanın başka bir insan için taşıdığı vicdan borcuydu. Bu satırlar Ahmet Lütfi Onbaşı'nın dünyasını açıkça ortaya koyuyordu. O esaretin ortasında kendi yarasını sessizce taşırken bir başkasının yarasına merhem olmanın yolunu arıyordu. Başkasının mağduriyetine ses olmaya çalışıyor, babasını bu adaletsizliği düzeltmek için son umut kapısı olarak görüyordu. Onun mektubu bize şunu gösteriyordu. Esaret yalnızca zincirlerle yaşanmaz ama insanlıkta zincir tanımaz. En zor şartlar altında bile bir insan kendi derdini unutup bir başkasının hakkı için ayağa kalkabiliyorsa, işte orada hala umut vardır. Ahmet Lütfi Onbaşı'nın bu satırları, savaşın ortasında kaybolmayan merhametin ve kardeşliğin sessiz bir tanığı olarak bugün de karşımızda duruyor. Şimdi de ilgili mektubu ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Hu Hakipayi Alilerine, Veli-i Nimetim Pederim Bey, arz-ı ihtiramla selam olunup ellerinden öperim. Gece gündüz dualarınızı talep ederim. Biraderim Halil Efendi'ye feradi olarak selam ederim. Diğeri İbrahim Efendi'ye hayat-ü memat hayır ile gözlerinden öperim. Dâi Mers oğlu Mustafa Ağa'ya, diğer Hacı Hüsnü Efendi'ye, mahdumu İbrahim Bey'e cümlesine arz-ı ihtiramla selam ederim. Ve Akarbalı Ahmet Efendi'ye, diğer ehracı Ahmet Bey'e selam eder, ellerinden öperim. Sıhhatte daim olmalarına dua ile meşgulüm. Elhasıl, hısım akrabayı talukatın, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Baki dua efendim. Fi 24 Mayıs, sene 335. Mahdumunuz, jandarma neferi itfaiye Ahmet Lütfi Onbaşı,

askeriyeden tahkikle künye şehadetnamesi gönderilmesini. Ellerinden birlikte öperiz. Bursa'nın Davut Kadı Mahallesi'nde Tirnovalı Keçeci Mustafa oğlu İsmail Usera, numrosu tevellüt 53-53-97. Üçüncü fırka Sıhıye eradından olup, tasdikle Serihan şehadetnamesi gönderilmesi arz-ı istirhamdır, efendim. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyyada Basım Isparta 2015. Değerli dinleyenler, okuduğumuz ve dinlediğiniz satırlar sadece geçmişin birer belgesi değildi. Bunlar tel örgülerin arasından geçen nefeslerdi. Uzak diyarlardan memlekete doğru uzanan, ulaşsa da ulaşmasa da yolda eksilmeyen bir insan sesi. Bir mektupta bir babanın çocuklarına yetişememenin ağırlığı vardı. Bir başka satırda kendi çaresizliğini bir kenara bırakıp, başka bir insanın derdini dert edinmenin asaletini gördük. Kimi zaman bir evladın geleceği için devlet kapılarına uzanan bir çığlık oldu kalem. Kimi zaman bir arkadaşın hakkı için tutulan titrek bir el. Bu mektuplarda yalnızca acı yoktu. Sabır vardı, vefa vardı, insanı insan yapan o derin sorumluluk duygusu vardı. Bugün burada dinlediğimiz her kelime bize şunu bir kez daha gösteriyor. İnsan bazen kendi yarasını unutarak ayakta kalır. Bazen başkasının derdi insana kendi karanlığında bir yön duygusu kazandırır. Ve bazen bir insanın en güçlü yanı, en çaresiz anında bile başkası için kaygılanabilmesidir. Bu satırlar tarihin kenarına düşülmüş küçük notlar değil. Onlar vicdanın kayıt defteridir. Bugün biz dinlerken bir zamanlar birileri bu cümleleri hayatta kalabilmek için yazdı. Şimdi o sesler yine aramızda dolaşıyor. Biz dinledikçe yaşıyorlar. Biz hatırladıkça zamanın içinde kaybolmuyorlar. Savaş mektuplarında insan kalmanın ne demek olduğunu bir kez daha hatırladık. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi, savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Şimdilik esen kalınız.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve

eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
1: Mavi Sesler'e hoş geldiniz. 4,5 milyar yaşını biraz geçmiş olan dünyamız birçok kez kitlesel yok oluş olayları yaşadı. Yaşamı büyük ölçüde silip süpüren 5 büyük kitlesel yok oluş meydana geldi. İlki 445 milyon yıl önceydi. Okyanuslardaki yaşamın %85'i yok oldu. Sebebi ise büyük buzullaşmaydı. İkinci yok oluş 375 milyon yıl önce oksijen seviyesinin düşmesiyle yaşandı. Bu kez denizel yaşamın %75'i yok oldu. Üçüncüsü ise en şiddetlisiydi. Permiyen Trias, bir başka adıyla büyük ölüm olarak adlandırılan bu dönem 252 milyon yıl önce tüm türlerin %96'sını yok etti. Süper volkanlar patladı, sera etkisi oluştu ve okyanuslar asitlendi. Volkan patlamaları 201 milyon yıl önce tekrar karşımıza çıkacak ve türlerin %80'ini yok edecekti. Son büyük yok oluşsa 66 milyon yıl önce dinozorları yok eden göktaşı çarpmasıydı. Dünyada yaşam hiçbir zaman yok olmadı ama neredeyse sıfır noktasına kadar geriledikten sonra tekrar filizlendi, gelişti. Günümüzde ise 6. kitlesel yok oluş sürecinde olduğumuz düşünülüyor. Bunun ana nedeni ise insan faaliyetleri. Habitat tahribatı, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliliğin hızla azalması. Bunların başında da buzulların erimesi geliyor. Peki bu erime neden önemli? Dünyadaki buzulların toplam hacminin yaklaşık 24 milyon kilometre küp olduğu tahmin ediliyor. Bu buzulların çoğu Grönland ve Antarktika'da bulunuyor. Himalayalar, Alpler, Ant Dağları ve Kuzey Kutbu gibi bölgelerde varlar ama küçük boyuttalar. Buzullar deniz suyunun donmasıyla değil, kara üzerinde kar birikiminin zamanla sıkışarak buza dönmesiyle oluşur. Bu yüzden Antarktika, dünya tatlı su rezervinin yaklaşık %60'ını bünyesinde tutuyor. Buzullar, küresel ısınmanın en büyük göstergelerinden biri olarak hızla eriyor. Sanayi devriminden bu yana artan sera gazı emisyonları, dünya genelinde sıcaklıkların yükselmesine neden oldu. Son yıllarda yapılan araştırmalar, bu buzulların her yıl milyarlarca ton eridiğini ve 21. yüzyılın sonuna kadar büyük bir kısmının yok olabileceğini gösteriyor. Peki bu erimenin ne tür sonuçları olacak? Sıralayalım. Grönland ve Antarktika'daki buz tabakalarının erimesi, deniz seviyesinin yükselmesine, kıyı şeritlerinin tehdit altında olmasına sebep olacak. Eğer bu buzullar tamamen erirse, deniz seviyesi yaklaşık 65-70 metre yükselecek. Bu, New York, Londra, Tokyo, Şangay, Miami ve İstanbul'un sahil bölgelerinin sulara gömülmesi demek. Hollanda, ülke olarak tamamen yok olabilir. Bir başka olumsuzluksa iklim döngüsünün bozulması. Buzullar güneş ışınlarını yansıtarak dünya sıcaklığını dengeleyen bir rol oynar. Eridikçe okyanuslar daha fazla ısı emer ve küresel sıcaklık artışını hızlandırır. Erimenin ortaya çıkaracağı bir sorundan daha bahsetmek lazım. Buzullardaki saklı virüslerden. Buzullar sadece su barındırmaz, aynı zamanda tarih öncesi mikroorganizmaları da korur. Yapılan araştırmalara göre binlerce yıl önce doğmuş virüsler ve bakteriler buzulların erimesiyle yeniden ortaya çıkabilir. Bu durum sadece insan sağlığı için değil, ekosistemler ve vahşi yaşam için de ciddi bir tehdit oluşturabilir. Buzulların erimesi sadece iklim değişikliği açısından değil, biyolojik tehditler açısından da büyük riskler barındırıyor. Bu hassas dengeyi bozmamak, küresel ısınmayı yavaşlatmak, riskleri azaltmanın tek yolu gibi görünüyor. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.
0: Mavi Sesler. Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Mehmet Kasar.
2: Saat 13.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Türkiye, NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcilerini Ankara'da ağırlayacak. Ankara'da tarihi zirve için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Belirlenen bazı yollar bugünden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Milyonlarca İranlı eski dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Rusya, Kiev'e hava saldırısı düzenledi. 11 kişi öldü. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaisini Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan yarın başlayacak 36. NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Cumhurbaşkanı saat 18'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmesine çevrildi. Trump, 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Trump'a yaklaşık 1000 kişilik bir heyet eşlik edecek. Yeni başkanlık uçağıyla yapılacak ziyarette Trump özel helikopterini ve başkanlık limuzinini kullanacak. Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde öncelikli başlık savunma olacak. Bu kapsamda milli muharip uçak Kaan da kullanılacak. F-110 motorlarının tedariki, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü ve katsa yaptırımlarının kaldırılması ele alınacak. İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi de masada. Bu hedefe ulaşmak için yeni işbirliği olanakları gözden geçirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler onuruna vereceği yemeğe katılacak. Donald Trump, çarşamba günü zirvenin aile fotoğrafı çekiminin ardından NATO liderleri çalışma toplantısına iştirak edecek. Trump'ın aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaran'ın da bulunduğu liderlerle ikili görüşmesi de bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ankara'dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek. Donald Trump'ın Ankara ziyareti öncesinde Türkiye ile ABD arasında öncelikli gündem netleşmeye başladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump görüşmesindeki başlıklara dair beklentiyi açıkladı. Kaan motorları, savunma ve güvenlik işbirliği ile ticaret konularının ele alınabileceğini söyledi.
2: Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
1: NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede ittifakın geleceği ve küresel güvenlik gündemi ele alınacak. Türkiye, NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcilerini ağırlayacak. Zirve NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde gerçekleştirilecek. Zirveyi dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 basın mensubu takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki uluslararası medya merkezine ulaşım yalnızca basın servisleriyle sağlanacak. Özel araç, toplu taşıma ve yaya girişine izin verilmeyecek. Uluslararası Medya Merkezi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulacak.

0: kuruldu. Merkezde yaklaşık 1800 çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası, televizyon stüdyoları ve 40 kurgu odası yer alıyor. Böylece NATO tarihindeki en kapsamlı medya çalışma alanlarından biri hazırlandı. Zirvenin yayıncı kuruluşu ise Türkiye'nin haber ekranı TRT olacak. TRT 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 yayın noktasıyla zirveyi dünya kamuoyuna aktaracak. Billboard ve dijital ekranlarda NATO zirvesinin yanı sıra Türkiye'nin COP31 Başkanlığı, Savunma Sanayi ve Go Türkiye tanıtım kampanyasına ilişkin görseller yer alacak. Başkentin simge yapılarından Atakule, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne özel ışıklandırıldı. Ankara'da tarihi zirve için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Güvenlik çemberi, büyükelçilikler ve liderlerin konaklayacağı oteller çevresinde yoğunlaştırıldı. Belirlenen bazı yollar bugünden itibaren araç trafiğine kapatılıyor. Bu güzergahlarda park halindeki araçlar kaldırılacak. Başkent 6000 kamerayla kent güvenlik yönetim sistemi merkezinden anlık izleniyor. Şehir genelinde polis ve jandarmadan oluşan toplam 56.000'e aşkın personel görev aldı. Türk Yıldızları NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bugün gösteri için havalanacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kullanması planlanan araç ve helikopter parçalarını taşıyan askeri uçak da Esenboğa Havalimanı'na indi. Hava sahasında da önlemler artırıldı. Esenboğa Havalimanı'nda zirve süresince sivil uçuşlara geçici düzenlemeler uygulanacak. Salı 10-18, çarşamba 14-21 saatleri arasında hava trafiği kontrollü şekilde yürütülecek. Balıkesir'in 6 Eylül ve Kepsut ilçelerinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınlara müdahale gece boyunca sürdü. Her iki yangına 5 uçak, 8 helikopter, 44 arazözle müdahale edildi. Ekipler yangının yerleşimlere yönelmesini önledi. 6 Eylül ilçesindeki yangın yaklaşık 20 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Kepsut ilçesindeki yangın da büyük ölçüde kontrol altında. Ekipler her iki ilçede yangından etkilenen alanları soğutmaya çalışıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirledik dedi. 42 ilde 61 organize tarım bölgesinin hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Yumaklı, Uşak'ta Banas Sera organize tarım bölgesini ziyaret etti.
1: Organize tarım bölgelerini stratejik bir alan olarak belirledik. 42 ilde 61 organize tarım bölgesi gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 46'sında tüzel kişilik gerçekleşti. 20'sinin altyapı yatırımları tamamlandı. 15'inde de üretime başlandı. Şu ana kadar üretime başlanan yerlerde 10 bin istihdam gerçekleşti. 60 bin ton üretim gerçekleşti. Ve 160 bin büyükbaş hayvan üretimi, ki organize tarım bölgelerinin bazıları hayvansal üretimi yapacak şekilde dizayn edildi. Ekonomiye katkıları yıllık 20 milyar liraya ulaştı. 2026 yılında 5 organize tarım bölgesini daha üretime kazandırmış olacağız inşallah.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili açılan davanın yarın 3. duruşması görülecek. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte 41 sanık bir kez daha hakim karşısına çıkacak. İddianamede Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamane için Tahran'da anma töreni düzenleniyor. Törene katılan İranlılar Hamane'yi uğurlamak için cadde ve sokakları doldurdu. Cenaze namazında Ali Hamane'nin 3 oğlu da hazır bulundu. Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamane'nin naaşı bugün Kum kentine götürülecek. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir araca saldıran İsrail iki Filistinli'yi katletti. Ekim 2025'te Gazze'de varılan ateşkesten bu yana katledilen Filistinli sayısı 1070.

0: yaşanıyor. İnsani krizden en çok çocuklar etkileniyor. Evleri yıkılan, okulları kullanamaz hale gelen çocuklar yaşadıklarının üstesinden gelmeye çalışıyor. İsrail işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da saldırılarını artırdı. Farklı noktalarda baskınlar düzenledi. Yaklaşık 30 silahlı İsrailli işgalci de El Halil'de Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 6 Filistinli yaralandı. Rusya, Kiev ve çevresini insansız hava araçları ve füzelerle hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırılarda çok sayıda yapı hasar aldı. Birçok bölgede sirenler çalarken binlerce kişi geceyi sığınak olarak kullanılan metro istasyonlarında geçirdi. Moskova, saldırıların askeri tesislere ve enerji tesislerine yönelik olduğunu savundu. Gece boyunca Ukrayna'ya ait 519 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı tarafından deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3342'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 16740'a ulaştığı bildirildi. Bakanlık arama kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 6462 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirtti. Depremlerden toplam 856 binanın etkilendiği, bunlardan 190'ının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Afet bölgesinde 17 binden fazla kişinin barınma sorunu yaşadığı bildirildi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Türkiye, NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcilerini Ankara'da ağırlayacak. Ankara'da tarihi zirve için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Belirlenen bazı yollar bugünden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Milyonlarca İranlı eski dini lideri Ali Hamane'ye veda ediyor. Rusya, Kiev'e hava saldırısı düzenledi. 11 kişi öldü. Spor. Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Çeyrek finale çıkan iki takım daha belli oldu. Sonuçlar şöyle: Brezilya 1, Norveç 2, Meksika 2, İngiltere 3. Dünya Kupası'nda heyecan iki karşılaşmayla devam edecek. Saat 22'de Portekiz İspanya'yla, saat 3'te ise Birleşik Amerika Belçika'yla karşılaşacak. Karşılaşmalar TRT 1 ve tabiden naklen yayınlanacak. 12 dev adam 6'da 6 yapmak istiyor. Erkek milli basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemeleri ilk tur grubundaki son maçında İsviçre'yi konuk edecek. 19'da başlayacak mücadele TRT 1 ve tabi ekranlarından yayınlanacak. Milli takımımız FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası'nda 4. sırayı aldı. Ay Yıldızlar bronz madalya maçında Avustralya'ya 77-69 yenildi. Turnuvada Sırbistan'ı yenen Amerika Birleşik Devletleri altın madalyanın sahibi oldu. Asırlık geleneğin kalbi bir kez daha Sarayiçi Er Meydanı'nda attı. Gün boyu süren zorlu mücadelenin ardından Dualı Çayır yeni baş pehlivanını belirledi. 665. tarihi Kırkpınar Yağlı güreşlerinde altın kemerin sahibi, finalde rakibini puanlamada geçen Erkan Taş oldu. Yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara 29, İstanbul 30, İzmir 34, Adana, Kahramanmaraş ve Malatya 33, Antalya 31, Bolu ve Trabzon 26, Samsun ve Van 27, Erzurum 23, Diyarbakır 38 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Bursa Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

0: marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Bir şehir.

Deniz maviye boyar sabahı. Kayıklar süzülür bir masalın içinden. Rüzgar serin, kelimeler usulca dökülür. Duvarları yosun tutmuş bir limanda, gülümseyen bir yalnızlıktır Sinop. Karadeniz'in içten ve içli sesi. Bugün Anadolu'nun en kuzey ucunda dalgaların kıyıya şiir yazdığı, mavinin kentle bütünleştiği bir şehirdeyiz. Sinop. Sinop'un ismiyle ilgili anlatılan en bilinen efsane Amazon kraliçesi Sinope'ye dayanır. Rivayete göre Tanrı Zeus bu güzel Amazon'a aşık olur. Sinope ise kendisini hiç kimseye kaptırmadan yaşamak istediğini söyler. Zeus bu dileği kabul eder ve Sinope Karadeniz kıyılarına yerleşerek burada bir şehir kurar. Şehre onun adı verilir. Sinop. Antik Yunan kaynaklarında Sinope, Latin kaynaklardaysa Sinopa olarak geçer. Bu isim zamanla bugünkü halini almıştır. Sinop, Türkiye'nin en kuzey ucunda yer alır ve Karadeniz'in tek doğal limanına sahip şehridir. Yarımada şeklinde denize uzanır, doğudan batıya uzanan falezlerle çevrili korunaklı bir limanı vardır. Bu özelliğiyle tarih boyunca hem ticaret hem de savunma açısından büyük önem kazanmıştır. Batısında Kastamonu, güneyinde Çorum ve doğusunda Samsun'la komşudur. Karadeniz ikliminin etkisiyle yıl boyu bol yağış olur. Bu da yemyeşil ormanlar, zengin bir tarım ve bereketli yaylalar demektir. Tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan Sinop, ilk olarak milletli koloniciler tarafından kurulmuştur. Antik çağlarda Pontus Krallığı'na, Roma ve Bizans'a ev sahipliği yapmış, ardından Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Sinop yalnızca bir ticaret limanı değil, aynı zamanda kültür ve düşüncenin de merkezi olmuştur. Ünlü filozof Diyojen burada doğmuştur. Fıçıda yaşadığı ve "Gölge etme, başka ihsan istemem" dediği anlatılan bu düşünür, Sinop'un özgür ve sorgulayıcı ruhunu simgeler. Bugün hala bu şehir, tarihi dokusu, doğal güzelliği ve sıcakkanlı insanlarıyla Karadeniz'in incisi olarak anılır.

Sinop'a ilk adımınızı attığınızda gökyüzünün ve denizin birbirine karıştığı o büyülü manzara sizi karşılar. Şehir merkezi limanı çevreleyen tarihi kale surlarıyla çevrilidir. Bu surlar zamanın ve dalgaların birlikte yonttuğu taşlarla örülmüştür. Sinop Kalesi şehre hakim konumuyla hem tarihi bir gözcü hem de bir anlatıcı gibidir. Biraz ilerlediğinizde tarihin sessiz tanığı olan Sinop Cezaevi çıkar karşınıza. Bugün müze olarak ziyaret edilen bu mekan, Sabahattin Ali'nin dizelerinde yankılanan hüznü barındırır. Aldırma gönül der bir duvar, bir diğeri ise yılların izini taşır. Duaya adım atmak isteyenler içinse rota bellidir. Hamsilos Koyu. Türkiye'nin tek fiyordu olan bu koy, kıvrılarak içeriye doğru uzanır. Mavi ve yeşilin sarmaş dolaş olduğu bu yer sadece bir doğa harikası değil, adeta bir sessizlik senfonisidir. Yanı başındaki akliman, piknikçilerin, deniz tutkunlarının vazgeçilmezidir. İç kesimlerde erferek tatlıca şelaleleri, merdiven gibi üst üste dökülen 28 şelalesiyle ziyaretçilerini serinliğe çağırır. Boyabat ve Durağan gibi iç ilçelerse tarihi yapı

Sinop mutfağı Karadeniz'in balığını, İç Anadolu'nun tahılını ve Anadolu'nun kadim tariflerini bir araya getirir. En bilinen lezzeti şüphesiz Sinop mantısıdır. Üzerine ceviz serpilerek servis edilen bu özel mantı, incecik hamuru ve yoğun iç harcıyla öne çıkar. Yoğurtla değil, yağ ve cevizle sunulması onu diğerlerinden ayırır. Nokulsa hem tatlı hem tuzlu çeşitleriyle sofraların olmazsa olmazıdır.

Yelkenliler, balıkçı kayıkları. Hepsi Sinop'un denizci geçmişine saygının bir ifadesidir. Tarımsal anlamda ise kestane balı, ceviz, karalahana ve fındık öne çıkar. Sinop'un dünya tarihine armağan ettiği en önemli figür hiç kuşkusuz Diyojen'dir. Milattan önce 412 yılında bu şehirde doğan Diyojen, zamanla Atina'ya göç ederek Sokrates'in öğrencisi olmuştur. Ancak onu diğer düşünürlerden ayıran şey yaşantısındaki sadelik ve doğrudanlık arayışıdır. Fıçıda yaşar, sahip olduklarını azaltır, en yalın haliyle düşünmenin peşine düşer. Bir gün Büyük İskender kendisini ziyaret eder ve "Dile benden ne dilersen" der. Diyojen hiç tereddüt etmeden şu meşhur cümleyi kurar: "Gölge etme, başka ihsan isteme." Bugün şehir merkezinde yer alan Diyojen heykeli bir fıçı üzerinde elinde fenerle betimlenmiştir. Feneriyle insan arayan filozof sanki hala limana bakıp düşünen bir toplumun özlemini dile getiriyor. Unutulmuş bir Sinop yemeği, kaşık çıkartması. Bir diğer adıyla mamalika. Sinop mutfağı tıpkı şehrin kendisi gibi yalın ama derin bir geçmişe sahiptir. Karadeniz'in tuzlu havası mutfağa sade ama güçlü tatlar taşımıştır. Buna rağmen bazı lezzetler zamanla sofralardan yavaşça çekilir. Yerini başka tatlara bırakır. İşte onlardan biri de mamalika'dır. Yalnızca Sinop mutfağına özgü bir yemek olan kaşık çıkartması yöresel yemeklerin arasında bulunuyor. Yapımı basit görünse bile kıvam tutturma konusunda uzmanlık istiyor. Tarihi anlamda uzun dönemlere dayanan ve yöre halkı tarafından uzun yıllardır evlerde hazırlanan bu lezzet hamurun pişirilmesiyle hazırlanıyor. Şerbetle hamur birleştikten sonra ceviz veya fındık serpilerek servis edilen ve uzun süre tok kalmaya yardımcı olan kaşık çıkartması genellikle yöresel yemekler hazırlayan restoranlarda bulunuyor. Günün her saatinde tüketiliyor olsa da yöre halkı tarafından özellikle akşam yemekleri için tercih ediyor. Ve şimdi dalga sesleri kıyıya usulca çarparken, Sinop rüzgarı saçlarımızı karıştırırken bu güzel yolculuğu bir türküyle bitirme vakti gelir. Ezelidir deli gönül ezeli, yel estikçe yaprak döker gazeli. Benim yârim cümlesinin güzeli, görün dostlar sevda bana neler eyledi. Sevgili dinleyiciler, bir şehrin bu haftaki konuğu Karadeniz'in güler yüzlü limanı Sinop'tu. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım, teknik yapımda Mehmet Ayçiçeği ve mikrofonda ben Orhan Yaşar, yeni bir şehirde buluşana dek hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Bitlis'in Ahlat ilçesine uzanacak Türk-İslam sanatının, estetiğinin ve mimari dehasının bin yıllık mühürlerini konu edeceğiz. Van Gölü'nün kuzeybatı kıyısında tarihin adeta taşa kazındığı bir açık hava müzesi niteliğindeki Ahlat, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı UNESCO tarafından hem Dünya Mirası Geçici Listesinde hem de acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesinde aynı anda yer alır. Akademik çalışmalarda Ahlat, Orta Çağ dünyasının en önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri olarak tanımlanır. Taş işçiliğinin doruğa ulaştığı Selçuklu Meydan Mezarlığı'na adım attığınızda sizi karşılayan devasa şahideler, Türklerin Anadolu'daki tapu senetleri hükmündedir. Bu mezar taşları, boyutları, süslemeleri ve üzerlerindeki kitabelerle bir açık hava sanat galerisinde sergilenen, dünyada eşi benzeri bulunmayan eserler niteliğindedir. Ahlat'taki tarihi doku, 12 ile 15. yüzyıllar arasında zirve noktasına ulaşır. Özellikle Selçuklu Meydan Mezarlığı yaklaşık 210 bin metrekarelik devasa bir alana yayılır ve 8 binden fazla mezarı bünyesinde barındırır. Bu mezarların içinden yaklaşık 1000 tanesi boyları 4 metreyi aşan abidevi şahidelerle donatılmıştır. Her bir taş o dönemin estetik anlayışını, dini inancını ve zanaat gücünü yansıtır. Taşların üzerindeki geometrik desenler, bitkisel motifler ve ince işçilikle kazınmış yazılar bizlere o dönemin ruhunu fısıldar. Ancak bu mirası sadece taşların kendisiyle sınırlı görmek konuya bakışımızı kısıtlar. Çünkü bu taşları var eden, onları yüzyıllarca ayakta tutan ve bugün hala yaşayan Ahlat taş işçiliği geleneği arkasında çok köklü bir miras barındırır. Geleneksel Ahlat taş işçiliği bölgenin jeolojik yapısından beslenen kadim bir bilgiyi temsil eder. Nemrut Dağı'ndan çıkarılan volkanik tüf taşları bu sanatın ana malzemesidir. Bu taşlar çıkarıldığında yumuşaktır ve kolayca işlenebilir. Ancak havayla temas ettikçe sertleşerek birer anıta dönüşürler. İşte bu noktada UNESCO'nun bu işçiliği neden acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesine aldığını anlamak kritik bir önem taşır. Bu sanatın icrası sadece bir taş kesme işlemi değildir. O taşın çıkarılmasından tasarlanmasına, üzerine işlenen motiflerin anlamından kullanılan aletlerin yapımına kadar devasa bir bilgi kültür birikimini içerir. Bu kadim bilginin kökeni Türklerin tarih sahnesine çıkışından itibaren varlığını bildiğimiz Balbal adı verilen Türkistan mezarlarına dayanır. Anadolu'ya ayak bastıktan sonra da ustalar çıraklarını bu gelenekle yetiştirir. Ancak modernleşme ve teknolojik değişimler bu ısta-çırak ilişkisini antik teknikleri tehdit eder. Bu nedenle UNESCO bu yaşayan mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için küresel bir koruma kalkanı oluşturmuştur. Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki mezar taşlarının bazılarının boyu 4 metreyi aşar. Bu taşlara işlenen kandil, hayat ağacı, ejderha gibi semboller veya karmaşık geçmeli desenler Türk İslam sanatının matematiksel mükemmelliğini gözler önüne serer.
Bu ustalığın Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemlerinde

0: çeşitli şehirlere yayıldığı, yüzyıllar süren bir kültür aktarımının taşıyıcısı olduğu söylenebilir. Ahlat taş işçiliğinde kullanılan teknikler, bölgedeki kümbetlerin, camilerin ve sivil mimari örneklerinin de temelini oluşturur. Bir taş ustası, elindeki çekici ve kalemiyle sadece bir yüzeyi süslemez, aynı zamanda bir kültürel kimliği nakşeder. Bu işçilik sayesinde ahlat, Orta Çağ'da Kubbetül İslam unvanını almış üç şehirden biri olmayı başarır. Bu unvan, şehrin ilim, kültür ve sanatta ne denli ileri bir seviyede olduğunun tescilidir. UNESCO'da buradan hareketle 2000 yılında ahlat eski yerleşimi ve mezar taşlarını dünya mirası geçici listesine kaydeder. Batı Anadolu'daki Likya tipolojisine benzeyen ancak tamamen özgün bir gelişim gösteren bu mezar yapısı, ahlatı dünya kültür tarihi için vazgeçilmez kılar. Ancak geçen asırlar içinde başta rüzgar olmak üzere doğa şartları bu eserler üzerinde tahribat yaratır. Bu noktada restorasyon çalışmalarının ve koruma projelerinin önemi devreye girer. Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla çeşitli akademik kuruluşlar tarafından yürütülen projeler, taşların temizlenmesi, sağlamlaştırılması ve kitabelerin okunması üzerine yoğunlaşır. Geleneksel ahlat taş işçiliğinin korunması, sadece fiziksel yapıların korunması değil, aynı zamanda o ruhun yaşatılmasıdır. Bugün ahlatta hala bu sanatı sürdüren, elinde kalemiyle tüf taşını nakış gibi işleyen ustalar bulunur. Bu ustalar mimari restorasyonlarda en önemli aktörlerdir. Yeni yapılan yapılarda da bu geleneksel dokunun korunmaya çalışılması, şehrin kimliğini yaşatma çabasının parçasıdır. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine almasıyla birlikte bu işçiliğe dair farkındalık çok artmış, akademik düzeyde belgeleme çalışmaları da hız kazanmıştır. Bu sayede unutulmaya yüz tutmuş teknikler ve motiflerin anlamları da yeniden gün yüzüne çıkarılır. Sonuç olarak ahlat, taşın ve tarihin hafızasıdır. Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın sessiz tanıkları olan o devasa şahidelerle o taşları yontan mahir ellerin geleneği, Türkiye'nin dünya mirasına sunduğu en değerli hazinelerden biridir. Bu miras, geçmişle gelecek arasında kurulan sağlam bir köprüdür. Bir yanda 1000 yıl öncesinden kalan fiziksel varlıklar, diğer yanda bu varlıkları üreten zekanın ve sanatın devamlılığı söz konusudur. Tarihin tozlu sayfalarından süzülüp gelen bu sanatsal zenginlik, bizlere kim olduğumuzu ve neler inşa edebileceğimizi her an hatırlatmaya bugün de devam eder. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Besirken. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. Devlet ve hükümet başkanları ile eşleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 20'den fazla ülke liderinin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskleri değerlendirecek. Balıkesir'in 6 Eylül ve Kepsut ilçelerinde pazar günü arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınlar yaklaşık 20 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. 550 personel geceden sabaha alevlerle mücadele etti. Yangınların yerleşim yerlerine ulaşması önlendi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 44. oturumu başladı. Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaya karşı savunma yapması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava devam ediyor. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bolu'da yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişinin yargılanmasına başlandı. Özcan 263 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir araca saldıran İsrail, iki Filistinliyi katletti. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. Baskınlar düzenliyor. El Halil'de İsrailli işgalcilerin saldırısında 6 Filistinli yaralandı. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev'e yönelik bombardımanda 11 kişi hayatını kaybetti. 46 kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda yapı hasar aldı. Ukrayna'ya ait 519 insansız hava aracının imha edildiği duyuruldu. Haberleri sunduk.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Apollon Piton'u öldürdükten sonra zaferinin gururuyla dolaşırken küçük Eros'u görür ve onun okçuluğunu küçümser. Eros buna öfkelenir ve iki ok hazırlar. Biri altın uçlu ve aşk uyandıran, diğeri kurşun uçlu ve aşktan nefret ettiren. Altın oku Apollon'a, kurşun okuysa nehir tanrısı Phineus'un kızı Daphne'ye fırlatır. Apollon, Daphne'yi görür görmez aşık olur. Daphne ise evlilikten ve aşktan uzak durmak isteyen, avcılığı ve özgürlüğü seven bir bakiridir. Apollon onu kovalamaya başlar. Daphne korku içinde kaçmaya başlar. Apollon hızlanır. Daphne daha da hızlanır. Tam yakalanmak üzereyken Daphne babasına yalvarır. Ey Phineus, eğer nehirlerin ilahi gücü varsa ya beni değiştir ya da bu güzelliği yok et ki beni böyle peşine düşüren bir bedenim olmasın der. Duası tamamlanır, tamamlanmaz dönüşüm başlar. Apollon yetiştiğinde Daphne bir ağaca dönüşmüştür. Apollon ağacın kabuğunun altında kalbinin hala attığını hisseder ve şöyle der. Madem benim eşim olmadın, benim ağacım olacaksın. Saçımı, lirimi, zafer tacımı sen süsleyeceksin. Romalı komutanlar zafer kazandığında başlarını senin yapraklarınla taçlandıracak. Dönüşüm ya da başkalaşım konuları mitoloji içerisinde öne çıkan, dikkat çeken yaygın temalar arasında değerli dinleyenler. Birçok mitolojik anlatıda tanrılar ve doğaüstü varlıklar bazen kendileri biçim değiştirerek farklı varlıklara dönüşebilir, bazen de başka varlıkları dönüştürebilirler. İnsanlar da doğanın gizemlerini çözmek ve tanrıların güçlerini anlayabilmek için bu dönüşüm ya da başkalaşım hikayelerini kullanırlar. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında bu ilginç konuyu, Türk mitolojisinde mitolojik varlıkların dönüşümünü konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hocam, dönüşüm mitolojide karşımıza sık çıkan bir olgu mu ve neyi ifade eder mitolojik dönüşüm? Hatta Türk mitolojisinde de dönüşüme rastlıyor muyuz? Diğer mitolojilerdeki dönüşüm olgusundan farkı ya da benzerlikleri var mı?
1: Evet Orkun Bey, dönüşüm hem bizim mitolojimizde hem halk edebiyatı türlerinde, masal, destan ya da efsanede oldukça sık karşılaştığımız temel bir motif aslında. Mitolojik düşüncenin ilk aşamasından itibaren insan kendisini doğadan, dolayısıyla hayvanlardan hiçbir zaman ayrı tutmamış. Bu nedenle de bir varlıktan diğer varlığa geçiş, yani insandan hayvana veya işte hayvandan insana geçiş motifi oldukça kabul gören bir motif ki o dönemde de yaygın olan bir süreçten bahsediyoruz. Temelinde neler var mitolojik dönüşümün? Varlıkların birliği. Ne demek bu? Ruh ile doğanın, yani doğaya ait her şeyden bahsediyoruz bu arada, tamamen bir ve beraber olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Yani beraberlik hukuku var. Kutsallığa yakınlık var. Ne bu? İnsanların hayvanlara ve doğa varlıklarına dönüşebilme inancı aslında Tanrı'ya ve kutsal olana yakın olma arzusunun bir göstergesi. Bunun dışında kurtuluş veya ceza olarak karşımıza çıkıyor bizim dönüşüm. Çünkü dönüşüm bazen kahraman içine düştüğü zor durumdan kurtarılmak için bir araç oluyor. Bazen de yaptığı hataların cezası olarak dönüşüm motifi bizim karşımıza çıkmış oluyor. Bunun dışında bizim mitolojimizde nasıl dönüşüm var? Hayvana dönüşüm var. Biraz sonra konuşacağız Orkun Bey. Nesneye dönüşüm var. Taşa dönmesini örnek verelim burada. Semai cisimlere dönüşüm var. Ve bunun dışında yine bitkisel ya da gıdasal bir dönüşüm var. Başka mitolojilerle farklarımız ya da benzerliklerimiz var Orkun Bey. Benzerlikler neler? Evrensel nitelikler var bütün mitolojilerde ortak. O da insanın geyiğe dönüşmesi. Bütün mitolojilerde ortak bir motif.
0: Geyik.
1: Evet evet, geyiğe hı-hı dönüşmesi ve yıldız olması motifi yine ortak. Farklar var. Ne? Türk mitolojisindeki metinlerde, o mitik metinlerin hepsinde kahramanlarla ilgili olan dönüşümler genellikle bir zorunluluktan ziyade kahramanın kendi isteğiyle, tercihiyle olan bir dönüşüm. Ama diğer mitolojilere baktığımız zaman kahramanın isteği dışında işte bir cezalandırma, yani mutlak bir hakimiyet sonucunda da bir dönüşüm karşımıza

0: çıkmış oluyor.
1: Az önce bahsettiniz, isterseniz açalım biraz. Türk mitolojisinde dönüşümün kökenine indiğimizde karşımıza nelerin çıktığı hususunu.
0: Evet, biz bu dönüşüme baktığımız zaman rastgele bir dönüşüm unsurundan bahsetmiyoruz Türk mitolojisinde. Şöyle, birinci kural beraberlik hukuku ve ruhların birliği. Neydi bu? Dönüşümün en derin kökeninde Orkun Bey, insanın doğayla kurduğu bağ ve o bağa saygı duymak zorunda olduğu, keza yine o bağla arasındaki ilişkin devam edebilmesi için de belirli kurallara uyması gerektiğinin zorunluluğu var. Ve dolayısıyla da insan kendisini hayvanlardan ya da doğadaki herhangi bir nesneden, taş olabilir, su olabilir, ağaç olabilir, ayrı bir tür olarak ve üstün bir tür olarak konumlandıramaz. Bunun dışında animizm vardı. Neydi o? Doğadaki her şeyin bir ruhu olduğu ve ona kutsiyet atfedilmesi ve korunması gerektiği vardı. Her şeyin bir iyesi vardı, yani ruhu vardı ve biz de bu ruhlar arasında insanlar form değiştirebiliyordu. Yani dönem dönem ihtiyaç hali içerisinde doğadaki herhangi bir canlının ruhuna bürünebiliyordu. Bir de Tanrı'ya ya da işte kutsala yakın olma arzusu vardı. Söylemiştik. Kutsal formlar vardı. Neydi bu? Türk mitolojisindeki dönüşümde asla sıradan bir dönüşüm olmuyordu. Dönüşülen varlıklar kurt, kartal, geyik ya da işte turna kuş olarak karşımıza çıkıyordu. Bunlar bizim inanç sistemimizde kutsal kabul edilen hayvanlar olduğu için.
1: Hocam peki mitlerde dönüşüm motifi bize ne anlatır, neyi anlatıyor, neyin izini sürüyoruz mitlerde rastladığımız dönüşüm motiflerinde?
0: Şöyle, hem varlığın birliğini bize hatırlatıyor ve de doğa ya da insanla alakalı bütün süreçlerin geçirgenliğinden bahsediyor aslında bu dönüşüm. Yani bir ihtiyaç halinde doğadaki bir unsura da dönüşülebiliyor ya da doğadaki bir unsur insan suretine de girebiliyor. Bunu anlatıyor. Bunun dışında biz neyin izini sürüyoruz? Bizim inanç sistemimizde tabii ki. İnsan asla doğadan kopuk bir varlık değil. Tam tersi, onunla beraber yaşamak zorunda olan, ona saygı duymak, onu korumak ve kollamak zorunda olan bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunun karşılığında doğanın da görevleri var. Nedir o? O hukuku çiğnemeyen, ona saygı duyan ve koruyan insana hizmet etmek. Nasıl hizmet etmek? Onun yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli zemini hazırlamak. Bunun dışında yine ruhun bedenden bağımsız da hareket edebileceğinin de izini sürmüş oluyoruz biz bu dönüşüm metafor evrelerinde. Çünkü ruh insan bedeninden ayrılıyor, gidiyor, güvercin donuna giriyor ihtiyaç halinde. Yani siz bedeniniz olmadan da o bağımsız bir şekilde hareket edebilme kabiliyetini yaratıcı size vermiş oluyor. Bunun dışında Orkun Bey, ceza ve ödül sistemlerinin belirlenmesinde yine çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Sınır aşımı ve güç elde etmenin öneminin altının çizilmesi için yine dönüşüm mitolojide önemli.
1: Mitolojik varlıkların dönüşümlerinin sebepleri neler?
0: Evet, şöyle, birincisi korunma ya da savunma mekanizması Orkun Bey. En sık rastlanan motif kahramanın bir mağduriyet içine girmesi, mağdur olmasıyla beraber bir dönüşüm geçirmesi var. En çok bu motif karşımıza çıkıyor. Şöyle, çaresiz kalıyor kahraman. Düşmanın eline düşmek üzere bir süreç yaşıyor. Beni taş et ya da beni kuş et, beni dağ et gibi bir söyleme oluyor. Ve o anda Tanrı onu kabul ediyor. Kahramanı taşa, kuşa çevirmiş oluyor. Bu çaresizlikle alakalı. Bunun dışında bir stratejik dönüşüm var. Ne o? Destanlarda çok karşımıza çıkıyor. Mitik metinlerde de keza. Savaş sırasında kahraman stratejik davranmak zorunda ve düşmanı alt etmek için daha hızlı bir hayvana dönüşüyor. Nedir o? Kurt, doğan gibi bir hayvana dönüşerek düşmanı alt ediyor. Bunun dışında mekan değiştirmek için yine dönüşüm var. Şamanlar özellikle onu yapıyordu Orkun Bey, hatırlayalım. Alemler arası yolculuk yaparken şaman kendi suretinde yolculuk yapamıyordu. Bunun için işte bir hayvan formuna dönüşmesi gerekiyordu. Ve alemleri bu şekilde ziyaret edebiliyordu.
1: Hocam bunlar Türk mitlerine has özellikler mi? Örneğin dönüşüm olayı başka toplumların mitlerinde de var mı?
0: Tabii ki bütün toplumlarda var. Şöyle bir fark var dönüşümle alakalı. Her toplum kendi kutsalına göre bir dönüşüm süreci yaşıyor. Örneğin bizde doğandır ya da şahindir o gökyüzüyle alakalı dönüşümdeki hayvan. Başka mitolojilerde kendi kutsal kabul ettikleri hayvanlardır. Evet. Dönüşüm bütün kültürlerde var. Sadece kutsallıkla alakalı evet. Değişiyor.
1: Peki Türk mitolojisinde dönüşülen nesne tesadüfen mi seçiliyor? Dönüşüm motiflerinin inanç sistemindeki anlamlarını da merak ediyoruz.
0: Orkun Bey, bizim mitolojimizde dönüşülen herhangi bir varlık, hayvan da olabilir, doğayla alakalı başka unsur da, nesne de, hiçbir tesadüf değil.
1: Ağaç da olabilir.
0: Tabii bilinçli tercihler. Şöyle ki hep kozmolojik yapımıza ve bizim işte kutsallık atfettiğimiz formlarla alakalı süreçler. Nesnelere dönüşte şöyle var, kutsal hayvanlara dönüşler vardı. Neydi onlar, işte kurttu, geyikti ya da kartaldı. Neden bunlara dönüşüyor? Biz onlara kutsallık atfediyoruz ve gücünden istifade etmek için yine bunlara bir dönüşüm var. Nesne olarak taş ve kayaya dönüşüm var ki çok sık karşımıza çıkan iki motif. Buradaki dönüşümün amacı ne? Hem ebediyeten korunma hem de bir ceza. Şöyle karşımıza çıkıyor örneğin, hem mitolojide yine böyle hem de halk anlatılarında böyle. Genç bir kız istemediği bir evliliğe sürükleniyorsa ya da bir kahraman esir düşecekse, hani esir düşmektense ölmeyi tercih ediyor. Ne diye Tanrı'ya yakarıyor? Beni taş et, beni dağ et diye. Bakın bu ebediyeten bir korunma ya da bir ceza içinde yine taşa, dağa ya da başka bir nesneye, ağaç ve bitki de olabilir, dönüşüm var. Ağaç ve bitkiye dönüşümde biz türeyişle ve bereketle ilintili. Hatırlayalım, mitik metinlerde de okumuştuk. Bu aynı zamanda kök salmayı ve sürekliliği de sembolize ediyor.

0: sevdiği hayvanlar, sevdiği ağaçlar, bitkiler, yani o toplumun, o toprakların özelliklerine göre de seçiliyor olabilir mi?
1: Evet, yani bakın, inanç sistemleri her zaman kendi doğdukları kültüre göre şekillenir Orkun Bey. O kültürün içerisinde kıymetli olan, kutsal kabul edilen ne varsa, nesnedir bu, eşyadır, ağaçtır, bitkidir, sudur. Kutsal kabul edilen ne varsa hayvanlar için de o geçerli. Bakın mesela bizde hiçbir zaman, örnek veriyorum, domuz bir ne mitik metinlerde ne halk inanışlarıyla alakalı metinlerde kutsiyet atfedilen ve seçilmiş bir hayvan olarak karşımıza çıkmaz. Tam tersi, eski inanç sisteminde de halen de böyle, hep dışlanan ve kötü olan bir hayvan olarak bizim
0: Evet,
1: karşımıza
0: evet.
1: çıkıyor. Ama biz başka inançlara bakıyoruz. Orada domuzla alakalı çok fazla anlatılar var ve bunlar iyi anlatılar. Bakın, hep kültürle alakalı
0: Evet.
1: şeyler, inançla alakalı durumlar.
0: Türk mitolojisinde Tanrı ya da Tanrı'nın yardımcıları ya da Tanrı'nın çocukları, örneğin erlik ve yeraltı varlıkları ya da kapı eşiğinde bekleyen erliğin çocukları, bu varlıklarda dönüşüm görüyor muyuz?
1: Evet, bizim mitolojimizde sadece insanlar ya da kahramanlar değil, tanrısal varlıklar da, işte bizim o tanrının yardımcıları dediğimiz o koruyucu ruhlar da sık sık bir dönüşüme girdiğini görüyoruz biz mitik metinlerde. Şöyle, tanrısal varlıkların dönüşümü nasıl oluyor? Dünyaya müdahale etmeleri gerektiği zamanda, hem o düzene hem de insanlara müdahale etmeleri gerektiği zamanda Orkun Bey, Tanrı ya da Tanrı'nın o yardımcı ruhları kendi formlarıyla değil de varlıklarını değiştirerek, dönüştürerek bir müdahale sürecine giriyorlar. Gök Tanrı, Ülgen diyelim, o düzeni tesis eden yardımcı ruh, genellikle gökyüzüne bir kuş olarak kendisini gönderiyor. İşte o formda, bir kuş formunda tecelli ediyor ve düzeni bu şekilde sağlamaya çalışıyor. Buna biz don değiştirme diyoruz. Tanrı'nın yine bir kuş donuna girmesi ya da dönem dönem insan kılığına da girmesi var. Tanrı'nın yardımcılarından bahsediyoruz bu arada. Yaşlı bir adam olması ya da bir çocuk formunda dünyadaki o düzene ve insanlara müdahale ettiğini görüyoruz. Erlikan'ı söylediniz ve onun 9 oğlu ya da 9 kızı. Onlar da, o kötücül ruhlar da dönem dönem yine bir dönüşüm süreci geçiriyorlar. Erlik de biz yaratılış destanlarında görüyoruz onun o dönüşüm kısmını. Farklı formlarda anlatılıyor zaten. Nasıl? Devasa siyah bir varlık olarak anlatılıyor. Ama bazen bir yılan, bazen de boğa formunda bize anlatılıyor. Yani erlik de müdahale etmek istediği süreçlerde boğa olarak, simsiyah bir varlık olarak ya da yılan formunda o müdahale sürecini yapıyor. Ya da yer altında yaşayan kötücül ruhlardan bahsedelim. Onlar da yine yılan formunda, kertenkele, daha doğrusu hep o sürüngen hayvanlar, örümcek formunda yine bir şekil değiştirmeleri
0: Toprakla yine
1: var.
0: temasları
1: Evet
0: var,
1: evet
0: değil mi?
1: var.
0: Yani bunlar yer ve yeraltı varlıkları olduğu için sanırım havada uçan bir kuşa dönüşme gibi bir durum söz konusu değil.
1: Evet Orkun Bey, çok güzel söylediniz. Çünkü kuşa dönüşme tanrısal

0: Peki taşa dönüşüm. Aslında az önce kuşa dönüşümden biraz bahsettiniz ama yine eklemek istedikleriniz varsa rica ediyoruz sizden. Taşa dönüşüm ve kuşa dönüşüm neyi sembolize ediyor? Dönüşüm, şimdi düşünüyorum, bir ceza ya da koruma mekanizması olarak işlendiğini söylediniz. Ceza mekanizması da oluyor mu efendim?
1: Evet Orkun Bey, bizde taşa dönüşüm hem mitolojide hem de halk anlatılarında, efsanelerde en yaygın dönüşüm motiflerinden bir tanesi. Genellikle de donma ya da ebediyeti simgeliyor. Şimdi bakalım, değişmez unsurlardan bir tanesi. Bir varlığın da cezayla ya da kurtuluş simgesi olarak taşa dönüştürülmesi o anki isteğiyle alakalı. Sonsuz bir acı duyup beni taşa dönüştür de diyor olabilir. Ya da yaptığı bir suçun neticesinde de yok olması için de yine ceza olarak taşa dönüştürülmesi var. Bunun dışında bizim Anadolu'da anlatılan hikayelerde de var. Saflıkla alakalı ya da işte iffetin korunmasıyla alakalı. Anadolu efsanelerinde şöyle, darda kalan, başına kötü bir olay gelecek olan genç kızın "Allah'ım beni ya taş et ya öldür ya da kuş et" gibi bir yakarışıyla ya taşa ya da kuşa dönüşme motifi var. Bakın burada yine bir kurtuluş var başına gelebilecek bir felaketten. Ve yine bir ibretlik olarak da taşa dönüştürme var. Ne bu? Ceza olarak kullanılıyor. Doğaya karşı bir suç işlenmesi ya da insanın başka bir insana karşı ya da Tanrı'ya karşı bir suç işlemesinin sonucunda da bir cezalandırma unsuru olarak taşa dönüştürülüyor. O ruh ebediyete kadar bir taşın içerisine hapsedilmiş oluyor.
0: Sema cisimlerine dönüşüm peki hocam neyi ifade eder?
1: Kutsallığa ve kendi köküne, kendi özüne dönüşü sembolize ediyor Orkun Bey. Biz biliyoruz ki sema cisimleri Tanrı ile alakalı olduğu için kutsallıkla tamamen bağlantılı.
0: Biraz da isterseniz şamanın dönüşümünden bahsedelim. Sembolik bir dönüşüm müdür yoksa gerçek bir dönüşümden mi söz ediyoruz bu konuda?
1: Şöyle ki şamanın biraz önce de andık orta dünya, üst dünya ve ya da yer altı o evrenler arası geçiş yapabilmesi için şaman kendi formunda geçiş yapamıyor. Mutlaka don değiştirmesi yani form değiştirmesi gerekiyordu. Ama bunu sadece fiziksel olarak yapmıyor, sembolik olarak da yapıyor. Nasıl yapıyordu? Hatırlayalım, şamanın kıyafetini, kıyafetinin seçtiği rengi, taktığı aksesuarla da aslında o dönüşümü simgesel olarak yapıyor. Ama bunun dışında fiziksel olarak da yapıyor Orkun Bey. Başka bir hayvanın formuna ihtiyaç duyarak evrenler arası o geçişini tamamlıyordu.
0: Peki hocam, kadın figürlerinin dönüşümü özellikli midir? Yani özellikle üzerinde durmamız gerekir mi? Soralım mı bu
1: Evet
0: soruyu
1: evet
0: da
1: bu
0: size? Neyi anlatır peki kadın figürlerin
1: çok
0: dönüşümü?
1: motifler içerisinde Orkun Bey kadınların dönüşümü çok katmanlı bir dönüşüm olarak bizim karşımıza çıkıyor. Şöyle sebeplerini sayalım isterseniz. İffeti korumak ve kutsala sığınmak motifleri olarak karşımıza çıkıyor. Burada taş kesilmeyi biraz önce anmıştık ya da bir kuşa dönüşüm. O kurtuluş olarak bizim karşımıza çıkıyor ya da ağaca dönüşüm. Yine bizim mitik metinlerde ya da efsanelerde, destanlarda yine görüyoruz. Kayın ağacına dönüşüm özellikle var ya da salkım söğüte. Ve yine kadınların da bir hayvan formuna ya da ruhani olarak başka bir ruha göç ettiği formlar da var.
0: Peki tarihsel olarak zaman geçtikçe bu dönüşüm evriliyor mu? Yani değişime maruz kalıyor mu? Var mı böyle örnekler? Kısaca alırsak.
1: Şöyle var, nasıl var? Mitolojik dönemden İslami döneme geçince evet var. Neden? Biz mitolojik dönemde inanıyorduk bir ağacın formuna ulaştığımız ya da başka hayvanların. Ama bizim İslami inancımızda bu olmadığı için Orkun Bey, tamamen dönüşüm artık sihir değil Allah'ın bir kerameti olarak bizim karşımıza çıkıyordu. O da Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya bir güvercin donunda girmesi. Bakın İslami versiyonda artık bu form değiştirmenin ilahi bir varlık aracılığıyla yaptığına inanılıyor. Bunu da herkes yapamıyor. Yine Allah'ın sevdiği kullarının form değiştirebileceğine inanılıyor. Bakın Hacı Bektaş Veli bunlardan bir tanesi. Yine bu form değiştirmelerde ne var İslami süreçte? Bakın hala devam ediyor. Sadece bir sihir değil ya da kişinin kendi isteğiyle gerçekleşmiyor. Keramet sahibi insanların Allah'tan dileğiyle gerçekleşen bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Yine ceza olarak ya da kurtuluş olarak form değiştirme devam ediyor inançlarda.
0: Hocam kısaca bir cümleyle istiyorum cevabını. Dönüşüm mitolojilerde iyi bir şey mi? Yani güçlü, kuvvetli ve önemli bir yeri olan bir durum mudur? Başka toplumlarda da var, bizim kültürümüzde de var.
1: Evet, çünkü zaten çok sık rastlaşıyoruz bu motifle. Neden önemli? Hem kurtuluşu sağlıyor hem de cezayı sağladığı için bütün mitolojilerde var.
0: Türk mitolojisinde dönüşüm, Türklerin doğayla kurduğu güçlü bağın ve evrendeki tüm varlıkların birbirine bağlı olduğu inancının mitolojik bir yansıması olarak karşımıza çıkar. İnsanın dönüştüğü tüm varlıkların bir kutsallığı vardır ve dönüşümler ruhun ve doğanın uyumu olarak kabul edilir. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türk mitolojisinde mitolojik varlıkların dönüşümü üzerine konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.

0: Değerli dinleyenler, programı sizler için Neslihan Değirmençoğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Mehmet Ayçiçeği Çiçeği ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
1: Mavi Gök, Yağız Yer.

eden bulur güzelim, kalır sanma yanına, eden bulur güzelim.

0: müzik tutkusu sona erdi.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Cevat Fehmi Başkut'un klasikleşmiş eseri Buzlar Çözülmeden'i konu edeceğiz. 1964 yılında yazılan ve ilk kez aynı yıl sahnelenen iki perdelik oyun, kar nedeniyle dış dünyayla bağlantısı kesilen Anadolu kasabasında geçer. Metinde kasabaya yeni kaymakam olarak gelen bir kişinin kısa sürede kasabadaki düzensizlikleri ortadan kaldırmaya çalışması anlatılır. Bu kişi rüşveti engeller, kara borsayı durdurur ve halkın gündelik yaşamını iyileştirmeye yönelir. Ancak zamanla kaymakam zannedilen bu kişinin akıl hastanesinden kaçmış biri olduğu anlaşılır. Bu durum oyunun temel çatısını kurar ve yönetimle akıl arasındaki sınırları da sorgulatır. Cevat Fehmi Başkut bu kurgu aracılığıyla bürokrasiyi, yerel yönetimi ve çıkar ilişkilerini eleştirir. Oyun, güldürüyle eleştiriyi birleştirir ve seyirciyi düşündürür. İlk sahneleşinden sonra farklı topluluklar tarafından tekrar sahneye taşınan ve iki kez de sinemaya uyarlanan eser, taşra düzenini ve insan ilişkilerindeki çelişkileri görünür kılar. Bu nedenle oyun dönemini aşan bir nitelik taşır ve her devirde ilgi görür. Ayrıca eserin kurgusu Gogol'ün Müfettiş adlı oyunuyla benzerlik gösterir. Ancak yerel bağlam içinde özgün bir yapı da arz eder. Yazar, karakterler aracılığıyla otoriteyi sorgular ve toplumdaki ön kabulleri tartışmaya açar. Buzlar Çözülmeden sahnelendiği ilk dönemden itibaren geniş bir seyirci kitlesine ulaşır ve eleştirel tiyatronun önemli örneklerinden sayılır. Günümüzde de repertuarlarda yer alır ve tiyatro tarihindeki kalıcılığını korur. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Deşe ve program yapımcınız ben Murat Ören. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı oteller çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin önemine dikkat çekti. Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımlı zirve olmasının beklendiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump'ın hem NATO zirvesine katılacağını hem de devlet ziyareti yapacağını belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığını bildirdi. Ancak eksiklerin giderilmesi ve güçlü caydırıcılık için ABD'den Türkiye'ye tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Devlet ve hükümet başkanları ile eşleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20'den fazla ülke liderinin eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri, yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri değerlendirecek. Balıkesir'in 6 Eylül ve Kepsut ilçelerinde pazar günü arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınlar yaklaşık 20 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. 550 personel geceden sabaha alevlerle mücadele etti. Yangınların yerleşimlere ulaşması önlendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda ürünleri ihracatında ülkemiz dünyada saygın bir konuma geldi dedi. Türkiye'nin 83,2 milyar dolarlık tarım hasılıyla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu belirtti. Uşak'ta Banas Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret eden Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirlediklerini vurguladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir araca saldıran İsrail, 2 Filistinli'yi katletti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor, baskınlar düzenliyor. El Halil'de İsrailli işgalcilerin saldırısında 6 Filistinli yaralandı. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev'e yönelik bombardımanda 11 kişi hayatını kaybetti. 46 kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda yapı hasar aldı. Ukrayna'ya ait 519 insansız hava aracının imha edildiği duyuruldu. Haberleri sunduk.
2: Her marka araca bakın.

0: İçimde yarım kalmış bir konuşmanın üzüntüsü vardı.
1: Bu cümleyi yıllar önce bir kitapta okumuştum. Hani zamana direnen, zamansız kelimeler, cümleler vardır ya, okunduğunda her an sanki başka birine ait olacakmış hissi uyandıran. Kim bilir, belki de bugün size ait olacak. Kim bilir, belki de bugün size dokunacak. Yarım kalmış bir konuşma. Kiminleydi o konuşma? Bir sevgiliyleydi belki, belki bir arkadaşla, belki de kendinizleydi. Ne zaman yarım kaldı? O gece mi? Yoksa yıllar boyunca söylenemeyenler azar azar birikti mi? Bazı kitaplar vardır. Bu soruları size sormaz. Okursunuz, bitirirsiniz, rafa koyarsınız. O soru sizin içinizde bir yerlerde kalır. Sonra bir gün, bir akşamüstü, kalabalıklar içinde, bir otobüste ya da yalnız kalınan bir odada o kitap birden akla geliverir. Bir cümlesiyle, bir hisle. Kürk Mantolu Madonna tam da böyle bir kitap. Dünyadan ziyade kafasının içinde yaşayan bir insanı anlatır bu roman. Tanıyor musunuz böyle birini? Belki çok yakınınızda oturuyor. Kimse fark etmiyor onu. Çünkü sessiz, çünkü anlatmıyor. Ama içinde söylenmemiş cümleler, yaşanmamış hayatlar var. İçeride öyle bir dünya var ki dışarıya bir damla bile sızmıyor. İşte bu kitap o damlayı tutmaya çalışıyor. Yüksek sesle değil, fısıltıyla. Sessizliklerin arasına gizlenmiş cümlelerle. Ansızın siz o cümlelerden birinde durup uzaklara dalıyorsunuz. Çünkü o cümle tam da sizi anlatıyor. Sabahattin Ali'nin bu eşsiz romanı 1943'te yayımlandı. Üzerinden 80 yıldan fazla zaman geçti ama eskimedi. Çünkü anlattığı şey bir döneme ait değil. Her çağda var olan bir insanlık hali. Derin olmak ama görünmez kalmak. Bir kitabı okurken geçen 2 saatin ömrün birçok senesinden daha dolu olduğunu anlamanın o ürkütücü gerçekliği sizi sarsıyor. Bu programda bu kitabın özetini yapmaktan ziyade Kürk Mantolu Madonna'nın neden yıllardır içimizde yer ettiğini anlatacağız. Hazırsanız çayınızı, kahvenizi alın, arkanıza yaslanın. Birlikte sessiz bir insanın kalabalık dünyasına giriyoruz.

0: İnsanlar sessiz doğmaz elbette ama bazıları giderek sessizleşir. Bir gün babası sert bir şey söyler, çocuk susar. Bir gün arkadaşları dalga geçer, çocuk bir adım geri çekilir. Bir gün içinden geçeni anlatır, kimse dinlemez. Ve o çocuk o gün anlatmayı bırakır. Kimse fark etmez. Çünkü sessizleşmek zamanla silinmektir. Belki de bu yüzden en acı olanıdır. Raif Efendi bu sesini yitirmiş insanlardan biridir. Roman onu bize şöyle tanıtır.
1: Halbuki o hiç de fevkalade bir adam değildi. Hatta pek alelade, hiçbir hususiyeti olmayan, her gün etrafımızda yüzlercesini görüp de bakmadan geçtiğimiz insanlardan biriydi.
0: Sonrasında şu soruyu sorarken buluruz kendimizi. Dışarıdan bu insanlara baktığımızda onların da kendilerine göre bir iç alemleri olacağı hiç aklımıza gelmiyor mu? İşte kürk mantolu Madonna'nın en büyük sorusu budur. 80 küsur yıl önce sorulmuş ama bugün hala cevabı yok. Raif'in çocukluğu Havran'da geçer.

0: babası sert, annesi silik mizaçlıdır. Evde Duygu dışarı sızmaz. Raif büyüdükçe kavga etmez, itiraz etmez. Kitaplarına çekilir. Kafasının içinde devasa bir dünya inşa eder. Dışarıdan bakıldığında tek bir tuğlası bile görünmeyen bir dünya. O susar, sustukça çevresi onun söyleyecek bir şey olmadığına karar verir. O hisseder, hissettiğini anlatmadıkça da çevresi onun hissetmediğine hükmeder. Sayfaları çevirdikçe Ankara'da evli, çocuklu bir Raif Efendi görürüz. Kendi evinde bir misafir gibidir. Evin bütün yükünü o çeker. Ama evde yokluğuyla varlığı bir tutulur.
1: Sanki cansız bir makine sabahleyin bir takım siparişlerle dışarı bırakılıyor, akşam üzeri kolları dolu bir halde dönüyordu.
0: Sabah gider, akşam gelir. Arada ne hisseder, kimse sormaz. Tanıyor muyuz böyle birini? Belki babanızdır. Sofrada en az konuşan, hep veren ama hiç istemeyen. Belki annenizdir. Herkesin derdiyle ilgilenen ama kendi derdini hiç anlatmayan. Belki de sizsinizdir. İçinizde koca bir dünya taşıyıp da iyiyim demeye alışmış olan siz. Raif Efendi bir karakter değil. Bir ayna ve bu aynada kendi yüzümüzü gördüğümüz an roman bir kitap olmaktan çıkıyor. Çoğumuzun duymadığı sessiz bir çığlığa dönüşüyor. Şimdi o sessizliğin tam ortasına dalalım. Sabahattin Ali'nin kalemine bırakalım kendimizi.
1: Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı gene aynı şekilde fakat her şeyden habersiz yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka türlü bir hayatın da mevcut olduğunu, benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin.
0: Benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin. Bir insan var, yıllarca yaşamış ama ruhunun varlığından habersizmiş. Ta ki biri onu gerçekten görene kadar. İlginçtir ki o biri hiç de öyle büyük bir şey yapmıyor aslında. Sadece bakıyor, sadece dinliyor. Sabahattin Ali bunu romanda öyle güzel soruyor ki...
1: Bir insanın diğer bir insanı hemen hemen hiçbir şey yapmadan bu kadar mesut etmesi nasıl mümkün oluyordu?
0: Ve Raif o anda kafasının içindeki o uçsuz bucaksız düşüncelerini birine söyleyebileceğini hissediyor. Senelerce söylese bitmeyecek şeyleri. Ama aynı zamanda şunu da biliyor. Muhtaç olduğu bu insandan kaçma ihtimali de bir o kadar büyük. Yakınlaştıkça korkuyor. Çünkü hayat ona hep şunu öğretmiş. Açılırsan kırılırsın. Seversen acı çekersin. O yüzden bu pasaj sadece Raif'in hikayesi değil. Birinin gelip bizi gerçekten görmesini bekleyen herkesin hikayesi. Asıl acı olan şu ki o biri geldiğinde bile içimizdeki sessizleşmiş çocuk açılmaya cesaret edemiyor. İnsan bazen tam da böyle yaşar. Kimse fark etmez ama içeride koca bir dünya vardır. Oysa bazı hayatlar en çok sustukları yerde anlaşılır.

0: Biri gelir, Raif'i görür ve her şey o anda değişir. O, Maria Puder'dir. Çoğu okur bu romanı bir aşk hikayesiyle sınırlandırır. Ama Raif'le Maria arasındaki şey aşktan öte başka bir şeydir. Anlaşılmak. İnsan bazen sevilmekten çok anlaşılmak ister. Etrafınızda sizi seven insanlar olabilir ama gerçekten bilirler mi sizi? Gecenin ikisinde sizi uyandıran o düşünceyi, kimseye söyleyemediğiniz o duyguyu bilirler mi? Sevmekle anlamak aynı şey değildir. Maria Raif'i anlar. Hem de hiç kimsenin anlamadığı kadar. İş arkadaşlarının yıllar sonra hımbıl dediği bu adamın karşısına onun içindeki o koca dünyayı görerek oturur. O anda Raif hayatında ilk kez şunu söyler.
1: Seni seviyorum. Deli gibi değil, gayet aklı başında olarak seviyorum.
0: Ne kadar da Raif'e yakışan bir cümle. Çünkü o aşkı bile sessiz, derinden ve kontrollü yaşar.

Maria ise savaş görmüş, gece kulüplerinde keman çalarak ayakta kalmış güçlü bir kadın. Erkeklerin bakışlarından tiksinir. Ama Raif'in bakışı farklıdır. Raif onu etkilemeye değil, anlamaya çalışan tek insandır. Bu karşılaşma ikisi için de aynı şeyi ifade eder. Nihayet biri beni gördü. Bu roman her insanın ömrü boyunca aradığı o tek şeyi anlatır. Bir başkası tarafından maskesiz, filtresiz bilinmek. O ikisinin birlikte olduğu sahnelerde güneş doğmuş gibi hissedersiniz. Çünkü iki insan birbirini gerçekten gördüğünde dünya bir an için anlamlı olur. Ama bir an için.

Ama bir an için dedik, çünkü bu romanın en acımasız tarafı burada başlıyor. Raif ile Maria birbirlerini bulmuşlardır. Ama hayat, dışarıdaki hayat, gerçek hayat buna izin vermez. İnsan içinde yaşadığı hayatla dışarıda yaşamak zorunda kaldığı hayat arasında ne yapar? Dışarıda babasının beklentileri var, sabun fabrikası var, memlekete dönme zorunluluğu var. Sonra evlilik var. Onu bir hiç yerine koyan bir çevre var. Sonunda Raif içerideki hayata bir sünger çekiyor ve dışarıdaki hayata boyun eğiyor. Ankara'da o küçük şirketteki masasında sessizce çürümeye başlıyor. Sadece Raif mi böyle? Kaçımız dışarıda başka bir hayat yaşayıp ama içeride bambaşka bir insan? Kaçımız nasılsın sorusuna iyiyim diye cevap veriyor ama hiç iyi olmadığı halde. Sabahattin Ali 1943'te yayımladığı romanında bir insanın trajedisini yazmadı. Her insanın her çağda yaşadığı bir gerilimi yazdı. Sosyal medyada gülümseyen fotoğraflar paylaşıp geceleri yastığa sessizce ağlayan insanları. Her şeyi olan ama hiçbir şey hissetmeyen insanları. Raif Efendi bugün aramızda yaşasaydı belki LinkedIn'de profili olurdu. Ama yine aynı adam olurdu. Dışarıda görünmez, içeride derin. Romanın kendisi bunu en iyi şöyle anlatır. Bir insan evden çıktıktan sonra bir şey unuttuğunu fark eder ama ne olduğunu bulamaz. Ceplerini arar, hafızasını yoklar, bulamaz. Ve sonunda aklı geride, ileri gitmek istemeyen adımlarla yoluna devam eder. İşte Raif Efendi böyle yaşadı. Belki birçoğumuz da böyle yaşıyoruz. Belki de o unutulduğunu sandığımız şey çoğu zaman kendimizdir. Bu roman bir adada doğmadı. Kökleri başka topraklara uzanır, dalları başka sanatlara dokunur. Romanın adında bir ipucu saklıdır. Madonna. Meryem Ana'nın adı, sevecenliğin simgesi. Ve üstünde kürk mantosu, dünyevi somut bir şey. Daha adında bile kutsalla dünyevi arasındaki gerilim var. Bu gerilim Sabahattin Ali'den önce de vardı. Avusturyalı Zaka Mazaok'un 1870'te yazdığı Kürklü Venüs'te de bir erkek bir kadın portresine tutulur. Ama Sabahattin Ali ne kadar farklı bir yere taşımış aynı fikri. Kürklü Venüs'te cinsel tutku varken, kürklü mantolu Madonna'da varoluşsal bir anlaşılma arzusu var. Aynı kürk, iki farklı ruh. 1965'te Metin Erksel

İnsan Sevmek Zamanı filmini çeker. Boyacı Halil bir köşkte duvardaki kadın portresine aşık olur. Tıpkı Raif'in sergi salonundaki tabloya tutulması gibi. Ama sonları farklıdır. Halil resmin sahibini bulduğunda reddeder. Hayalinin bozulmasından korkar. Raif ise Maria'ya koşar. Biri hayalden kaçar, diğeri gerçeğe atılır. İkisi de kaybeder. Filmin yanı sıra tiyatro uyarlamaları da var. Birinin müziğinde Sezen Aksu'nun Vedası çalar. Ne kadar da yerinde. Bu roman baştan sona bir vedadır. Yaşanmamış bir hayata, söylenmemiş sözlere, tanınmadan geçip giden bir insana veda.

0: romanın en acıtan yeri neydi? Raif'in yalnız kalması mı? Hayır. Maria'yı kaybetmesi mi? Hayır. Romandaki en trajik nokta Raif Efendi'yi gerçekten kimsenin tanımamış olmasıdır. Bütün bir ömür boyunca bu adam insanların arasında yaşadı. Bir babanın oğluydu, bir kadının kocasıydı, iki kızın babasıydı. Ama hiçbiri onu gerçekte kim olduğunu bilmedi. Maria bildi. O da kısa bir süre. Ve romanın en yürek burkan cümlesi ise Raif'in ölüm döşeğinde söylediği o son söz olur.
1: Seninle şöyle bir oturup konuşamadık.
0: Son nefesinde ne diyor? Konuşamadık. Ne bir pişmanlık, ne bir suçlama, ne de öfke. Sadece sakin, kabullenmiş bir tespit. İçindeki o uçsuz bucaksız şeyleri, senelerce söylense bitmeyecek şeyleri söyleyemeden gitti. Bir insanın trajedisi yalnız kalması değildir. Gerçekten anlaşılmadan yaşayıp gitmesidir.

Bahçede sessiz yaşanan hayatların ne kadar yoğun duygular, düşünceler barındırdığına şahit olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan, saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan, Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump, 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin önemine dikkat çekti. Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımlı zirve olmasının beklendiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump'ın hem NATO zirvesine katılacağını hem de devlet ziyareti yapacağını belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığını bildirdi. Ancak eksiklerin giderilmesi ve güçlü caydırıcılık için ABD'den Türkiye'ye tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20'den fazla ülke liderinin eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskleri değerlendirecek. Balıkesir'in 6 Eylül ve Kepsut ilçelerinde pazar günü arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınlar yaklaşık 20 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. 550 personel geceden sabaha alevlerle mücadele etti. Yangınların yerleşimlere ulaşması önlendi. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda ürünleri ihracatında ülkemiz dünyada saygın bir konuma geldi dedi. Türkiye'nin

83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu belirtti. Uşak'ta Banas Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret eden Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirlediklerini vurguladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir araca saldıran İsrail 2 Filistinli'yi katletti. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor, baskınlar düzenliyor. El Halil'de İsrail işgalcilerin saldırısında 6 Filistinli yaralandı. Haberleri sunduk.

Var kimisi aşksız, kiminin şansı var, kimi çok şanssız, kiminin aşkı var, kimisi aşksız. Niçin geldik bu dünyaya sevilmek için? Bunca elem, bunca keder bilmem ki niçin. Niçin geldik bu dünyaya sevilmek için?

0: Türkiye'nin sesi radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tarihi zirve için Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. Dünyanın yakından takip edeceği toplantılarda küresel güvenlikten savunma sanayine uzanan kritik başlıklar ele alınacak. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan başkanı olacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin önemine dikkat çekti. Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımlı zirve olmasının beklendiğini vurguladı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın hem NATO zirvesine katılacağını hem de devlet ziyareti yapacağını belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığını bildirdi. Ancak eksiklerin giderilmesi ve güçlü caydırıcılık için Amerika'dan Türkiye'ye tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Drogone, Türkiye'yi NATO'nun güçlü ve stratejik bir üyesi olarak nitelendirdi. Savunma sanayi, askeri kapasitesi ve jeopolitik konumuyla ittifak için merkezi bir rol üstlendiğini söyledi. Devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20'den fazla ülke liderlerinin eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri değerlendirecek. CHP'de disiplin süreci devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararlarına yapılan 8 itirazı reddetti. Eski bir kurul üyesiyle 7 eski il başkanının itirazı kabul edilmedi. Kesin ihraç dosyalarında nihai kararın 13 Temmuz'daki toplantıda verilmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda ürünleri ihracatında ülkemiz dünyada saygın bir konuma geldi dedi. Türkiye'nin 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu belirtti. Uşak'ta Banas Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret eden Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirlediklerini vurguladı. Amerika ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da sürmesi beklenirken Tahran yönetimi temkinli konuştu. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, mutabakat zaptının uygulanmasının zor da olsa mümkün olduğunu belirtti. İran ordusu ise ateşkes sürecinde savaş kapasitesini geliştirdiklerini duyurdu. Haberleri sunduk.
2: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güneri, Özlem Öztaş, Teknik Masada Nuri Göktaş, hepinizi en içten dileklerimizle sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
1: Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayın efendim. Yorum ve önerilerinizi de elbette bekliyoruz.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi de sizlere bir kez daha hatırlatalım.
1: Ve sırada şimdi haftanın yıldızları.
2: Haftanın yıldızları.
0: Evet, Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla sürüyor sevgili Yasemin. 4 Temmuz'da başlayan festival 12 Temmuz'da bitecek ve ardından Van Kültür Yolu Festivali başlayacak. Sakarya Kültür Yolu Festivali'ndeki etkinlikler hakkında sevgili dinleyicilerimize hangi bilgileri paylaşacaksın?
1: Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen dünyanın en kapsamlı ve Türkiye'nin de en büyük festivali olma özelliğine sahip Türkiye Kültür Yolu Festivali 4 Temmuz'da başladı Sakarya'da, 12 Temmuz'a kadar da sürecek senin söylediğin gibi. Takvime göre 9 sanatçı 9 gün boyunca ücretsiz halk konserinde Sakaryalılarla buluşacak. Sakarya Millet Bahçesi'nde coşkulu konserlere imza atılacak festivalde, ama tabii ki sadece bununla değil, tiyatrolar, söyleşiler, çocuk etkinlikleri her yaştan vatandaşa hitap edecek. Festivalde ki Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin tümünde bu yıl İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin koleksiyonundan oluşan Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri sergisi Sakarya Müzesi Serdivan Belediyesi salonunda açıldı ve güzel sanatlardan resme, sahne sanatlarından görsel sanatlara pek çok sergiyi de yine Sakaryalılar ev sahipliği yapacak ve vatandaşlar bu sergileri gezme imkanı bulacak. Dediğimiz gibi pek çok ücretsiz konser var. Kıraç, Haluk Levent ve pek çok sanatçı bu ücretsiz konserlerde konser verecek. Gerçekten coşkulu devam ediyor Türkiye Kültür Yolu Festivali ve senin de söylediğin gibi Sakarya'dan sonra da 11 Temmuz'da Van'da olacak. İnşallah hepsi çok keyifli geçer. Tüm vatandaşlarımız streslerini atarlar. Coşkulu bir festival olur.
0: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali son eserini 8 Temmuz'da Tosca ile yapacak. 26 Haziran'da başlayan festivalde birbirinden güzel eserler sahnelendi. Efes'in büyülü ortamında şimdi de Tosca izlemenin hiç kuşkusuz tadı bir başka olsa gerek.
1: Evet, Efes'te, yani Efes Antik Tiyatrosu'nda öyle bir atmosferde bale izliyorsun, opera izliyorsun.
0: Rüya gibi.
1: Rüya gibi, gerçekten rüya gibi. Festival programında bir opera, iki bale, bir sahne kantatı ve bir çocuk oyunu olmak üzere 5 eser, toplamda 9 temsil verildi. Efes Antik Tiyatro'da ve tabii ki Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nin de desteğiyle artık sonuna gelindi bu festivalin. Son temsil dediğin gibi Tosca ile olacak. Ve gerçekten müthiş bir eser. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği şeklini ben izlemiştim. Çok güzel. Bu sefer rejisör Yiğit, bunu tekrar alalım. Bu sefer rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan Puccini'nin 3 perdelik ünlü operası Tosca eseri Efes'te sanseverlerle buluşuyor. Tosca'nın zaten hikayesi acıklı, yine bir aşk hikayesi var. Orkestra şefi Roberto Gianola yönetimindeki İzmir Devlet Opera Balesi Orkestrası ve koro şefliğinde Orhan Öner Özcan'ı göreceğiz. Çok keyifli, çok başarılı bir eser temsil olacağından hiç şüphemiz yok. 8 Temmuz akşamında sanseverler Efes'te buluşacak diyelim.
0: Harika.
1: Evet.
0: Haftanın yıldızını noktalıyoruz. Biraz sonra çok kıymetli bir konuğumuz olacak. O güzel sesiyle, o özel sesiyle yayınımıza gerçekten de çok büyük bir değer ve zenginlik katacak. Yayın öncesinde çok kısa bizimle bir replik paylaştı. Gerçekten de olağanüstü bir ses. Özel konuğumuzla çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugün stüdyomuzdaki konuğumuzun hayatını şöyle tek cümleyle özetlemem gerekirse, yüksek kimya mühendisliğinden opera sahnesine uzanan bir tutkunun hikayesi. Tabii her başarı hikayesinde olduğu gibi içinde emek, fedakarlık, azim ve bolca sevgi var. Sadece şu kadarını söyleyeyim, aynı gün içinde İstanbul'un iki farklı yakasında iki ayrı okula gidiyor. Bir yanda Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümündeki eğitim, diğer yanda Kadıköy'deki şan dersi. Ama müzik, sanat onun için öyle bir tutku ki her zorluğun üstesinden geliyor. İyi ki de öyle yapıyor. Konuğumuz soprano, doçent Canan Özgür. Canan Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim, siz böyle anlatınca çok duygulandım.
0: Vallahi keşke daha fazlasını söyleyebilsek.
2: Evet, kesinlikle.
0: Çünkü dün şöyle baktım özgeçmişinize. Çok büyük emek, çok büyük fedakarlıklar, özveri. İnanılmaz bir öykü. Biraz sonra detaylarıyla konuşacağız. Her bir kelimeyi fazlasıyla hak ediyorsunuz zaten.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ben ilk soru için sözü Yasemin'e vereceğim ama yayınımızın seyri içinde şöyle bir ricam var.
2: Buyurun.
0: Dün akşam bugünkü yayına çalışırken o güzel sesinizden bazı parçaları dinleme fırsatım oldu. Bir ara sizden Hasretinde Yandı Gönlüm. O şarkıyı gerçekten o kadar güzel seslendirmişsiniz ki bir ara eğer size zahmet vermeyeceksem o güzel sesinizden o güzel şarkıyı dinlemek istiyorum.
2: Tabii ki zevkle.
1: Evet, gerçekten eğitiminize baktığımızda yani şimdi böyle bir soprano ödüllü dünyanın her yerinde sahne almış çok iyi eserlerde büyük eserler hani kült diyoruz ya hakikaten müthiş ödüller alınmış ama bir taraftan eğitime bakıyoruz. İnanılmaz senin söylediğin gibi İstanbul'un iki farklı yakasında okunuyor. Öyle böyle okullar da değil. Biraz kendinizi tanıtın. Boğaziçi Kimya Mühendisliğini okuyormuşsunuz. Okurken aynı zamanda konservatuvarın opera bölümü. Yani bu tutku nasıl bir şey ki böylesine bir mühendislikte okurken bir taraftan da operacı olmalıyım. O ateş nasıl yandı? Çocuklukta mı vardı? Ailede operacı mı var? Merak ediyoruz. Hepsini sizden dinlemek istiyoruz.
2: Tabii ki şöyle söyleyeyim ben kendimi bildim bileli zaten hep şarkı söylüyordum. Genelde şarkıcılar hep geçmişleriyle ilgili bu cümleyi kurarlar. Benim için de aynı şekilde oldu. Ama bilim tarafı da ağır olan bir aileden geldiğim için mesela annem doktor, kız kardeşim de sonradan diş hekimi oldu. Ben de kimya mühendisliğini belki de hastanelerde büyüdüğümüz için seçmiş olabilirim. Yani tıp mı okusam, mühendislik mi okusam, kimya mı okusam derken kendimi orada buldum. Müziğe de sürekli devam ediyordum. Sürekli söylüyordum. Kasetler alıp baştan sona ezberliyordum. Kaset dönemimiz vardı bizim. Babaannem de Bulgaristan'da Sofya radyosundan teklif almış zamanında ama Türkiye'ye göçmek için reddetmek durumunda kalmış. O sebeple belki de onun yolundan gittiğimi
0: belki
2: de söyleyebilirim.
0: Belki o bir rol model oldu sizin
2: belki
0: için.
2: Belki öyle oldu. Hı-hı. Evet.
0: O motive etti.
2: Evet, öyle oldu. Lisemde Robert Kolej ve orada da sürekli müziğin içindeydik. Müzikaller sahneledik. Koro kulüplerinde bir sürü konserler verdik. Piyano eğitimi aldım. Ney üflemeyi orada öğrendim.
0: Şan, ney, müzikal tiyatro Hı-hı. eğitimi değil mi? Hı-hı. Hepsi bunlar eğitiminizin aslında bir parçası
2: evet.
0: baktığımızda.
2: Evet. Aslında böyle mini bir konservatuar gibi de bir yer aslında lisemiz. Aynı zamanda fen alanında da kendimizi çok geliştirebildiğimiz bir lise. Yani 20 yaşında mezun oldum ama dolu dolu mezun oldum. O sebeple de böyle her şeyi yapmak isteyen böyle bilime, sanata aç bir şekilde çıktım okuldan diyeyim. Zaten çok zenginleşmiştim bu konularda. Üniversitede de elbette yani ikisini de yapmam gerekiyordu diye düşünüp bulabildiğim bütün gedikleri doldurmaya çalıştım. Nereden işte bilim yaparım, nereden müzik yaparım, hepsi aynı anda nasıl yaparım? O yüzden aynı anda hem Boğaziçi Kimya Mühendisliği lisans okurken İstanbul Üniversitesi yarı zamanlı opera şan bölümünü okudum. Hatta bir senede uzattım bol bol şan dersi alayım diye. Üzerine Boğaziçi'nde master yaparken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda da opera master yaptım. Ardından İtalya'ya Erasmus'a gittim, Parma Konservatuvarı'na. Geri dönüp yüksek lisans tezimi yazdım İstanbul Üniversitesi'nde ve mühendislik yapmamaya karar verdim. Çünkü artık hani sahne tozu yutmak derler ya, o ışıkları, o heyecanı aldıktan sonra hiçbir mesleği küçümsemiyorum asla. Ama
0: Bir tercih
2: benim
0: yapmak
2: için uygun
0: durumundaydınız.
2: değildi. Yani rakamlar, işte kod yazmalar, bizde bunlar çok fazlaydı. Molekül tasarlamak, elbette bunlara çok ihtiyacımız var ama onu yapması gereken doğru kişi olduğuma inanmadım hiçbir zaman. Çünkü etrafımda inanılmaz pırıl pırıl zeki insanlar vardı. Baktım herkes bazı şeyleri çok kolay yapıyor. Ben onu kolay yapamıyordum, zorlanıyordum ama sahne alanımda çok daha rahattım. Çok rahat olduğumu yine söylemem. Hala geriliyoruz sahnede ama oradan akmam gerektiğini hissettim. İnsan hislerine de açık olmalı diye düşünüyorum.
0: Ama bu da önemli bir
2: Tabii.
0: şey. Çünkü ne istediğinizi, tutkunuzun ne olduğunu,
2: Evet.
0: hayallerinizin ne olduğunu çok erken yaşlarda belirlemişsiniz.
2: Aslında öyleydi.
0: Yani evet, o tercihi yapabilmek de kendi için. Çünkü bazen insanlar farklı ikilemler içerisinde kalabiliyorlar. O mu olsun, bu mu olsun derken hem hayallerimizi ıskalıyoruz, hem tutkularımızı ıskalıyoruz ve günün sonunda bir noktaya vardığımızda hiçbir şey elde edememenin mutsuzluğunu da beraberinde getiriyoruz. Bu anlamda aslında siz kişisel bir inisiyatif alarak hayallerinizin, tutkularınızın peşinden gitmeyi çok iyi bilmişsiniz.
2: Evet, yani bana da şimdi soruyorlar işte kızımız oğlumuz sesi güzel işte piyano çalsın konservatuvara mı yollayalım işte bilim mi yapsın mühendis mi olsun. Tabii ki öncelikle öğrencinin yani gencin kendisine bakmak lazım ne istiyor hayatta. Ama ondan sonra da yapabiliyorsa mümkünse ikisini birden yapabilmesini tavsiye ediyorum.
1: Tabii yani eğer bir şey olursa yani dikiş tutturamamak vardır ya aslında başarılıdır ama istediğini bulamaz. O zaman bir alternatif olabilir. Çünkü yaş ilerleyince o alternatifi yakalamak çok zor olabiliyor değil mi?
2: Zaten şimdi meslekler
1: Evet.
2: de birbirine girdi.
1: Tabii.
2: İşte YouTube'dan eğitim alıp bambaşka bir sektöre atılan bir sürü insan var.
0: Doğru.
2: Gelecekte de
0: Evet.
2: böyle olacak muhtemelen. Belki üniversite
0: Aynı
2: sistemi
0: fikirdeyim.
2: yavaş yavaş çökecek bilmiyoruz.
0: O geçişkenliklerin giderek arttığını gözlemlemeye başladık. Daha da gözlemleyeceğiz bundan sonra.
2: Aynen
0: Bana
2: öyle.
0: öyle geliyor.
2: Evet. Yoga hocası olmak istiyorum diye insanlar çıkıyor mesela bir anda. Spor hocası

0: oluyor. İşte mesela dediğimiz gibi eğitim alıyor, bilmem şan hocası oluyor. O kadar çok var ki artık.
1: Doğru.
2: Bunun da tabii bir kalitesi olmalı.
0: Tabii ki.
2: Ama siz o kaliteyi çok iyi yakalamışsınız.
0: Teşekkürler,
2: Müthiş
0: sağ olun.
2: hocalardan eğitimini almışsınız. Şebnem Ünal, Güzin Gürel. Bu hocalarla çalışmışsınız ve sonrasında bir yurt dışı süreciniz var. Yani sık sık yurt dışında Slovenya, Tayvan, Hırvatistan, Finlandiya, İtalya değil mi? Yani özgeçmişe baktığımızda
1: Doğru.
2: Burak da ben de o aman ya Rabbi dedik. Bu yarışmalara katılmak Türkiye'den bir soprano olarak kolay oldu mu o dönemde? Şimdi nasıl? Tabii o ilk başladığınız o emekleme dönemlerinde nasıldı? Çünkü siz Devlet Opera Balesi bünyesinde değildiniz. Ferdi olarak katılıyorsunuz. Kabul ettirmek, başvurmak ki sesiniz muhteşem, kolay da olmuştur bir taraftan ama yine de sormak
0: Estağfurullah,
2: istiyorum.
0: sağ olun. Aslında her şey Google'la başlıyor. Yani ben ne yapmak istiyorum? Nereden nereye gideyim, ne bulayım? Yani sürekli zaten bir araştırma halindeyiz. İşte geçen hafta mesela Yunanistan'a gitmeye karar verdim. Orada bir masterclass buldum. Ya masterclass'lar düzenlemek yanında bir yandan eğitim almaya da devam ediyorum. Çünkü eğitim kesilmez, bitmeyen bir şey benim için. Öyle olmalı zaten. Bu yaş ya da işte akademik titre bakacak bir şey değil. Ben sürekli gidip beslenmek istiyorum. İşte Yunanistan'da Atina Konservatuarı'nda bir eğitim alacağım 2 hafta. Sonrasında konserle beraber uluslararası bir
1: Harika.
0: platformda yine. Ondan öncesinde de Hypatia Bilim Festivali'nde olacağız Sığacık'ta. Orada yetişkinler ve çocuklar için Koroşan Atölyesi düzenleyeceğiz 5 günlük arkadaşım Mahir Erer Özen'le beraber. Bundan önce yani Nisan ayında da Erasmus'a gittim eğitim vermek için İspanya'ya, Cordoba Konservatuarı'na. Orada da Turgay Erdener dediniz geçen size misafir oldu. Onun eserlerini götürdük. Başka Türkçe eserler götürdük. Ve ben onları önceden yollamıştım. Öğrenciler bir anda baktım hepsi çalışmış söylüyor. Yani o kadar duygulandım ki.
1: Harika.
0: Türk eserlerin Cordoba Üniversitesi'nde konservatuarında dilen söylenmesi ve buna vesile olabilmek. Dedim ben bunu daha sık yapmalıyım yani. Erasmus çok güzel bir program. Türk eserlerini özellikle götürmemiz gerekiyor. Yani bu bağlar devam etmeli
1: Bir
0: bence.
1: de şu var, işte şimdi ben sizde şunu görüyorum. Sevdiğimiz bir işi yapınca fiziksel olarak ne kadar yorulursak yorulalım, öyle bir yorgunluk söz konusu olmuyor. İşte az önce söylüyorsunuz. Oraya gittim, buraya gittim. Geçen hafta Atina'daydım. Ondan sonraki hafta bir başka yere gittim. Ama bir işi, bir mesleği, bir sanatı adı her ne olursa olsun tutkuyla yapınca fiziksel yorgunluk diye bir şey söz konusu olmuyor herhalde.
0: Yok çok yoruluyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet. Biraz dinlensem diyorum. Bunu da sonra mı yapsam? Ama bir sonrası var mı yok mu bilmediğimiz için. Mesela Orhun Anlaşması var. Ona başvurdum. Kırgızistan'a gideceğim Ekim gibi mi inşallah. Onu mesela haftaya seneye bahara ertelemek istemiyorum. Mümkünse hani bir an evvel yapayım. Seneye bahara kim bilir ne fırsatlar çıkacak. O fırsatları da sıkıştırmamak ya da reddetmemek için. Böyle alanlar yaratıyoruz kendimize.
1: İşte o alanları aslında hepimiz yaratıyoruz bir şekilde. Başka da çaremiz yok. Çünkü bu hayattan beslenmediğimiz takdirde belli bir noktada durmak durumunda kalacağız. O da bizlerin çok kolay kolay yapabileceği bir şey değil. Bazen yayıncılık, bazen sanat, hepimiz bazı alanlardan, kendimize yarattığımız alanlardan bir şekilde beslenmek durumundayız. Sizin yola çıkarken çok güzel bir cümleniz var. Onu ben buraya aldım kağıda. İçinizden taşan müzik ve sahne sevgisini hobi olarak sınırlandırmayın, bırakın ruhunuz çağlasın demişsiniz. Yani aslında o ruhun çağlaması ifadesi benim çok hoşuma gitti. Onu biraz daha bizim için açar mısın lütfen? Yani
0: Evet.
1: herhalde bir tutkuyla yapmak o işi, sevgiyle
0: Tabii.
1: yapmak.
0: Evet. Aynen. ChatGPT yokken yazmışım. Ben de bunu ne
1: Anladım.
0: yazmışım diye bakıyorum. Güzel, doğru demişim. Evet, dediğim gibi insan hep içine dönmeli yani. Aslında cevaplar bizde var. O kadar çok dikkat dağınıklığı içindeyiz ki herkes bir şeyler söylüyor ve kendi sesinizi duyamıyorsunuz ya da duymak istemiyorsunuz. Karşı tarafın fikirlerine çok inanıyorsunuz, güveniyorsunuz. Ya insan her sabah, her akşam kendini sorgulamalı. Bugün
1: Doğru.
0: kendim için ne yaptım, mutlu muyum, tatmin miyim ki sabah da o ferahlıkla uyansın. Ya da bugün kendim için ne yapacağım.
1: Bir günün muhasebesi aslında baktığınızda.
0: Ya,
1: Doğru.
0: müzik de böyle aslında. Ben bu sene kendimi ne yaparak besleyeceğim, ne yapmalıyım? Hangi bestecilerin uzun süredir seslendirilmesi

0: türkü oluyor. En sonda Yıldız Dağı türküsünü düzenlemesini seslendirdim. Onun da şimdi remixi çıkacak önümüzdeki aylarda. Böyle bu sene bir 6 tane tekli yayını düşünüyorum inşallah. 2 tanesinin kaydına gideceğim. Sürekli üretimde olmak gerekiyor ve yayın yapmak gerekiyor.
1: Peki sürekli üretimdesiniz. Kendiniz için ne yapıyorsunuz? Hani hepimizin birazcık da
0: Evet.
1: rahatlamak adına, soluklanmak adına ayırdığı bir zaman dilimi vardır ya. Daha doğrusu ayırabiliyor musunuz o zaman dilimini? Öyle söyleyeyim önce.
0: Kendim için spor yapmaya çalışıyorum. Dinç olmam gerekiyor. Beden sağlığımız için.
1: O da işiniz için ama aslında
0: Evet,
1: baktığınızda.
0: iş, beden, zihin sağlığı için herkesin yapması gereken aslında haftada 2-3 böyle bir dışarı çıkıp o enerjiyi atmak gerekiyor. O stresi, o gerginliği atmak gerekiyor. Onun dışında neler yapıyorum? Sanat filmi izlemeyi çok seviyorum. Romanları çok seviyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok
1: Geçirmeyi
0: seviyorum.
1: seviyorsunuz.
0: İnsanlardan besleniyorum. Sohbet etmek çok hoşuma gidiyor. Böyle.
2: Buraya gelen müzisyenlerimiz ve dışarıda tanıdığımız dostlarımızdan hep gördüğümüz bir şey var. Sanatçıysanız, evde müzik varsa hayatınızda, sosyal hayatınızda müzikle bağlantılı şekilde hobileriniz evriliyor ve yani aslında o mesleğinizi besleyen hobiler edinmiş oluyorsunuz. Yani dostluklarınız, spor dediniz yine sanatım için. Her şeyi bir şekilde sanatı beslesin diye yapıyorsunuz ama ben şunu da sormak istiyorum bir taraftan. Yani Türkiye'de operayı nasıl buluyorsunuz diyeceğim ama özgeçmişinizden bir kesit vereyim. 2015 yılından beri içinde yer aldığınız Akapella Boğaziçi grubunuz 20. kuruluş yılında bir albüm yayınlamışsınız Etnos ve müzik videoları sosyal medyada 50 milyonun üzerinde
1: O
2: izlenmiş.
1: ciddi bir rakam.
2: Büyük bir rakam. Ve tabii ki bununla beraber sizin tanınırlığınız da artmıştır elbette. Peki bunun geri dönüşü nasıl oldu? Yani şimdi operaya son yıllarda ilgi müthiş. Gerçekten salonlar
0: Evet,
2: tıklım
0: doğru.
2: tıklım böyle 25 dakikada biletler bitiyor, pardon 25 saniyede böyle haberleri yapıyoruz. Ama bir taraftan bir de işin içinde olan birisi olarak siz nasıl görüyorsunuz? Operanın yükselişi, gelişmesi, daha çok dinlenmesi açısından izleniminiz nedir?
0: Ben evet son yıllarda bu Türkiye'nin bu konuda bir atak yapmasından çok memnunum. Keşke daha önce olsaydı ya da daha çok şehire yayılsa. Şu an sadece 5-6 şehrimizde opera var.
2: Evet.
0: Keşke daha küçük operalar, küçük salonlar desteklense ama yine de çok güzel. Biz de üniversitemizde operalar için öğrenciler yetiştiriyoruz bir yandan. Bu öğrencilerin mezun olduktan sonra işsiz kalmama ihtimalleri ne kadar artarsa biz de
1: O
0: o
1: kadar mı?
0: kadar şevkle öğretiriz. Yani işte sen git popçu ol, sen git öğretmen ol cümleleri ne kadar azalırsa bizim için o kadar iyi. Çünkü karşınızda bir tane fidan var, genç kişi var. Ben mezun olunca ne yapacağım diyor. Yani siz o kişiyi hem motive etmek zorundasınız,
1: Hem de rehber
0: beslemek
1: olmak
0: zorundasınız. Evet,
1: durumundasınız.
0: size bakıyorlar. Ben ne yapmışım? Hani ne yapmak istiyor bu öğrenci? Yurt dışı olanakları var. Onlara da yönlendiriyoruz. Hani bak şöyle şöyle yerlere başvurabilirsin. Aslında o kadar hem o kadar kolay ve bir yandan o kadar zor ki yani yurt dışı serüveni. İşte vize problemleri var, uçaklar pahalı. Oraya gidiyorsun, oraya da bir yatırım yapman gerekiyor eğitimler
1: Doğru.
0: için. İlk başta -3 ile başlıyor mesela. Nasıl gidecek oraya Google Search'e yazacak ki? Hani opera akademisi. Yani sürekli ittirmek zorundasınız karşınızdaki öğrenci. Yap hani bu yaz nereye gidiyorsun? Hani bir yere gittiğini görmüyorum. Niye bu sene bir yere gitmedi? Ya da işte bir dil kursuna git. Sürekli hem kendimizi bastırdığımız gibi yap et dediğimiz gibi karşı öğrencilerimizi de desteklememiz gerekiyor.
2: Ama çok şanslı değiller mi? Sizin gibi bir hocaları var. Görüyorlar. Yani devamlı
1: Bir
2: bir
1: rol model değil mi
2: rol
1: baktığında?
2: model, devamlı bir çaba içerisinde, devamlı bir yeni bir şey, özgeçmişine yeni bir şey katmak, yeni bir şey daha katarak daha iyisini, daha çok şeyi nasıl yapabilir mi? Yapan bir hocaları var ki dolayısıyla bir evet dediğin gibi bir rol model. Bu da onlar için bir şevktir, bir ilhamdır diye düşünüyorum. Ama tabii gençlerin kafası artık daha farklı çalışıyor. Yani biraz umutsuzluk da var elbette. Bu da çok normal aslında.
0: Evet. Yani doğru yani şimdi bakınca insanın bir yandan

0: Geleceğe de bir üretim bırakması
1: Tabii.
0: gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani hiçbirimiz, hepimizin sınırlı bir yaşam süreci var ve hani derler ya böyle bir hoş seda bırakmak.
2: Doğru.
0: Benim amacım da bu yönde. Mesela şunu da kaydedeyim, bunu da çalıştık, bunu da yapalım, yayınlayalım. Kafasına girdim son senelerde daha çok. İlk başta çok cesaretim yoktu. Hani çok mükemmeliyetçi olunca çünkü üretim sürecine giremiyorsunuz. Hep bekliyorsunuz. Biraz daha iyi olayım, biraz daha iyi olayım. Ama bunun sınırı yok yani.
1: Evet.
0: Sürekli beklememiz gerekiyor o zaman. Biz de o yüzden hızlı bir şekilde yeni bir albüm sürecine girdik. Gitarist arkadaşım Profesör Güray Alyörük'le. Onunla da bir 8-9 yıllık grubumuz var, duomuz var, gitar şan. Stüdyoya girdik geçen sene. Şimdi bu sene onlar kaydedildi ve onlar mix master sürecinde birkaç ay içinde bu yıl içinde de onu yayınlamak istiyoruz. Hatta tam bugün şansa denk geldi. 2023 yılında sahnelediğimiz, dünya premierini yaptığımız Bin Boğalar Efsanesi, Bozlak Operası'nın kayıtları yayınlandı. Spotify ve YouTube Müzik'te bulunabilir, başka platformlarda da. Bu da şöyle bir süreçti. Yaşar Kemal'in romanlarını daha önceden sahneye taşımış olan Michael Ellis'in son olarak Bin Boğalar Efsanesi romanını sahneye koymaya karar verdi. Ve bunu bozlak ve operayı bir araya getirerek yapmak istedi. Ve başka Türk enstrümanları da var. Hezarfen Ansambul var İstanbul'da. Çok modern müzikler sahneleyen ve çok zor eserlerin altına giren bir topluluk. Bununla beraber Ankara'dan mesela radyodan ünlü Türk müzikçiler getirildi. Böyle büyük, devasa bir kolaj yapıldı. Yine İdop'tan dansçıların bir araya geldiği bu opera için çok katmanlı bir projede hep beraber inanılmaz kısa bir sürede çok zor bir eseri sahneledik.
2: Peki şöyle bir şey söyleyelim. Bütün bu üretimler devam ediyor. Bir taraftan da az önce altını çizdiniz. Çocuklara yönelik de çalışmalarınız var ki o çok kıymetli. Çünkü sadece
1: Evet.
2: kendimiz için değil, bizden sonraki kuşaklar için de bir katma değer yaratabilmenin hem içinde bulunduğumuz sanat alanı adına hem de ülkemiz adına ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Peki çocukların bu şan eğitimine erken yaşta başlamaları ne açıdan önemli sizce? Birinci sorun bu. İkincisi siz şan pedagojisi alanında da çok ciddi eğitimler veren bir isimsiniz. Burada hangi yöntemin uygulanmasının daha kendi içinde kıymetli olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Şöyle şimdi ses telleri dediğimiz bu kas doku ergenlikten sonra daha oturduğu için küçük yaştaki çocuklara çok fazla şan temelli eğitim vermemeye çalışıyoruz diyeyim. Çok ciddi bir eğitim sürecine giremiyorlar yani diğer enstrümanlar gibi. 18-20 yaşlarından sonra artık yavaş yavaş ciddi eserlerin altına girmeleri gerekiyor. O sebeple böyle küçük kanonlar, işte çocukların bir arada koordineli bir şekilde bir şeyler yapabilmesine yönelik eserler, koro eserleri söyletmek uygun oluyor. Benim de bir 10 yıla yakın Koro Kültürü Derneği Yönetim Kurulu üyeliğim var. Burak Onur Erdem'in başkanlığında kurulmuş olan. O sebeple koro ile ilgili de çok büyük bir geçmişim var. Rezonans Korosu yine İstanbul menşeili bir koro. Orada da bir 4 sene
2: İsmi
0: söylemişliğim
2: çok
0: var.
2: güzel.
0: Evet, değil mi?
2: Çok
0: Çok
2: severim
0: severiz.
2: rezonans kelimesini.
1: Evet.
2: Biz ekip olarak çok
0: Ne
2: severiz.
0: güzel. O da 10 sene üstünde bir grup oldu artık, bir koro oldu. Onunla da uluslararası festivallere katıldık. Albümlerde yer aldık. Bu sebeple bu geçmişimden de aldığım bilgilerle hala yine çocuklara dokunmak çok keyifli geliyor yani.
2: Harika. Bu çok kıymetli.
1: Bir eser dinleyelim mi acaba?
0: Dinleyelim.

0: muhteşem bir sesi dinledik. Yıldız Dağ, değil mi? Ne
1: Evet.
0: zaman kaydedilmişti bu eser?
1: Bu eser geçen sene kaydedildi. Bu sene yayınladık Merih Aşk'ın düzenlemesiyle. Yine şans eseri, bu kaydı yaptığımız günde onun bir tane dördüncü albümü sanırım yayınlandı. Her şey denk geldi yani. Merih Aşkın'la başka iki single daha kaydedeceğiz. Toplam onunla dört eser üzerine çalışmış olacağız. Ve
0: Peki
1: bu...
0: bunları dinleyebileceğiz değil mi?
1: Tabii
0: Yani
1: hepsi
0: dijital olarak
1: var. Yayınlanıyor.
0: yayınlanacak. Bu çok kıymetli, evet.
2: Birçok prestijli sahnede yer aldınız. Konserler verdiniz. Az önce Yasemin de altını çizdi. Şu ana kadar sizi en çok etkileyen, büyüleyen sahne hangisidir diye sorsam, zor bir soru sormuş olur muyum?
1: Yo, hemen cevaplayamadım. Çok kolaydı. Bir anda karşıma çıktı orası şu anda. Akapella Boğaziçi ile Rusya Moskova'da Zarya Park denilen çok meşhur bir alan var. Orada yine bir Akapella Moscow Spring Fest'te pandemi öncesi diye isimlendiriyoruz artık. 2019 olması gerekiyor diye hatırlıyorum. O dönemde Türkiye'yi temsilen gitmiştik ve 10 günde 21 konser vermiştik. Böyle Moskova'nın çeşitli alanlarında, açık alanlarda sahneler kurulmuştu. Oralarda böyle yarım saat bir yerde söylüyoruz. Hemen metroya biniyoruz, gidiyoruz. Onların metroları da çok tarihi, böyle
2: Tabii.
1: müze gibi metrolar. Oralardan geçip bir sonraki istasyona gidip şarkı söylüyoruz. Ve o Zarya Park'ta inanılmaz bir kalabalık vardı. Zaten çok meşhur bir yer orası. Onun dışında Tayvan'da yine Akapella Boğaziçi ile Tayvan Korolar Festivali'nin onur konuğu olarak gittik. Orada sahne aldık. Yine geleneksel kostümlerimiz, ondan sonra Türk eserleriyle sahnede olmak. Bunlar hep böyle
2: Besleyici de
1: kuliste.
2: bir taraftan değil mi? Yani farklı
1: Evet.
2: ülkeler, farklı kültürler, farklı insanlar tanımak bir sanatçı olarak sizin için de çok besleyici olsa gerek diye
1: Evet,
2: düşünüyorum.
1: öyle. Ya böyle hep çarpıntı halinde kuliste böyle inşallah güzel söyleriz, güzel bir kayıt olur. Türkiye'yi iyi temsil ederiz. Duygularıyla sahneye çıktık.

0: dışında Bulgaristan'da Sofya Operası'nda Gece Kraliçesi'nin aryasını seslendirmiştim yine bir yarışmada. O da benim için çok önemli bir performanstı. Çünkü Bulgaristan kökenli olduğum için ailemden sonra oraya ilk giden kişiydim. Yani çekirdek ailemden kaç senesinde göç etmişler. 1978'de gitmişler en son. Ve ben onları temsilen oraya gidip bir Türk olarak Bulgaristan'da bir operada sahne almak benim için
1: Bambaşka bir
0: çok
1: duygu olsa gerek.
0: heyecanlıydı. Ya bunlar çok yüklü duygular olduğu için ya da ben mi acaba çok abartıyorum yani çok değer veriyorum. Ertesi günü de bu sahneden ertesi günü de uçağa atlayıp Kıbrıs'ta Akapella Boğaziçi ile Bella Pais Manastırı'nda sahne almamız gerekiyordu. Yani o da tamamen evrensel bir denk geliş yani. Biri 29 Ekim, biri 30 Ekim. Ve 3 ülke değiştiriyorum arada bir gecede. Şimdi olsa yapamam gibi geliyor yani
2: Yine
0: çok zor geliyor.
1: yaparsınız. Bence de yine
2: Bella
1: yaparsınız.
2: Pais'in de akustiği ne
0: Çok
2: kadar
0: güzel.
2: şahane değil mi? Alt taraf deniz ve o
0: Evet.
2: ambiyans harika gerçekten. Peki büyük opera eserlerinde söyleme gibi bir dileğiniz, bir projeniz var mı yakın zamanda? Şimdi biz haftanın yıldızlarını Tosca ile kapattık. Aydalar, Toskalar, Turandotlar. Yakın zamanda böyle bir projenin içinde yer alacak mısınız? İstiyor musunuz?
0: Evet
2: Sormak
0: çok istiyorum.
2: istiyoruz. Müthiş bir soprano. Yani biz de izlemek istiyoruz açıkçası.
0: Evet, Devlet Opera Balesi'nin sahnesinde yer almayı çok isterim. Daha önce de yine Gece Kraliçesi'nin bir aryasını seslendirmiştim İdop Orkestrası'yla beraber Süreyya Operası'nda. Bugün albümü çıkan eseri de yine Süreyya Operası'nda sahneledik iki kere. Dünya premierini. Yine o sahnede İdop'un sahnesinde bunları sahnelemek çok gurur verici bir şeydi benim için de. İKSV'nin programında olmak, yer almak. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki diyorum bu projelerin içinde yer aldım. Yani hayat fırsatlarla dolu.
1: Doğru. Sonsuz olasılıklar içeriyor.
0: Aynen
1: Tabii.
0: öyle. Yani bazı kapılar kapanınca çok da üzülmemek lazım. Başka güzel kapıların açılmasına vesile olarak görmek lazım.
2: Devamlı ama o kapıları açmak için de mücadele etmek gerekiyor.
0: Aynen öyle.
2: Yani o mücadeleyi siz hep sürdürmüşsünüz, hiç bırakmamışsınız peşini. Ve ben yetenekliyim deyip köşenize çekilmemişsiniz aslında. Çok insan var, keşfedilmeyi bekliyorlar. Halbuki kendilerini gösterecekler ki başka kapılar açılacak. Ki siz öyle bir sessiniz ki az önce senin bir talebin vardı. Ben de istiyorum açıkçası. Hasretinle yandı gönlümü dinlesek mi
1: Yani ben
2: acaba?
1: dün hayranlıkla dinledim.
2: Ben de.
1: Arzu ediyorum ki
2: Evet.
1: dinleyicilerimiz de bu güzel sese tanık olsunlar. Bizi kırmayıp şöyle minik bir bukle bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.
0: Tabii ki zevkle. Madem siz istiyorsunuz özel
1: Eksik olmayın.
0: olarak
1: Sağ olun.
0: söyleyeyim madem.

0: Harikasınız.
1: Muhteşem.
0: Haklı mıymışım?
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Yerden
2: Haklısın.
0: göğe haklıymışım değil mi?
2: Haklısın. Kesinlikle.
0: Bir de o filmin biliyorsun en karakteristik bir cümlesi vardır.
2: Ah, evet.
0: Türkan Şoray o bedeniyle ilerler ve iç sesiyle der ki sevgi neydi? Sevgi emekti. İşte sonuçta emek vermiş bir sanatçının ortaya çıkan eserlerini, çalışmalarını şu anda sevgili izleyicilerimize paylaşıyoruz. Peki klasik müzik tarihinde sizi en çok etkileyen dönem desem, hani ah şöyle bir zaman tünelinde bir yolculuk yapsam, gitsem ve o dönemde olsam dediğim bir dönem var, döneminiz var mı?
2: Herhalde Puccini verdi operalarını söyleyebilirim. Mesela Puccini'nin La Bohème operası, nasıl anlatayım bunu? Yani o setting, o karakterler, o saf duyguların sahnede yer alması, bir yandan fakirlik var, bir yandan fakirliğin içinden doğan bir

0: sevgi var ama sanat da var. Sonra işte aşk var, ölüm var. Her şey bir arada koymuş ve müzik sürekli devam ediyor. Yani bir kesinti yok, bir dalga var. O dalganın içinde bir anda bakıyorsunuz sona eriyor. Çok büyülü geliyor bana Puccini'nin eserleri.
1: Bize yaşattı yalnız farkında
0: Evet,
1: mısın? Yani işte bir
0: gerçekten
1: sanatçı
0: öyle.
1: anlatınca böyle oluyor Yasemin.
0: Net.
1: Şimdi ben anlatsam böyle işte
0: Estağfurullah.
1: çıktılar oynadılar falan derim en fazla yani.
0: Tabii. Geçtiğimiz haftalarda Çağatay Akyol, arp sanatçısı, çok kıymetli.
1: Evet, bir
0: Geldi
1: arpa
0: burada
1: sordu.
0: arpa anlattı. Aman
1: Şiir
0: yarabbim,
1: gibiydi.
0: yani şiir gibi
1: Ne
0: gerçekten.
1: güzel.
0: Onunla nasıl bütünleştiğini de aslında anlıyorsunuz. Yani dile kolay. 40 yıldır çalıyor o enstrümanı. O kadar bütünleşmiş ki artık eli
1: Evet.
0: kolu gibi olmuş.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi merak ediyorum. Tabii Puccini dediniz. O dönemlerde yazıldığında ve ilk sahnelendiği yıllarda pek çok defa eleştiri alıyor bu eserler. Ama bakıyoruz bugün 21. yüzyıldayız. Aradan 4-5 yüzyıl geçmiş ve hayranlıkla dinliyoruz. Bugün baktığımızda, yani bugün 21. yüzyılda yazılan eserlerin gelecekte yine sürdürülebilir olması için ne gibi nüansa ya da ne gibi özelliğe sahip olması lazım? Bugün yeni yazılan eserleri beğeniyor musunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Ve tabii ki seslendirmesi de hoşunuza gidiyor mu? Kesinlikle çok hoşuma gidiyor. Çok zevk alıyorum besteci arkadaşlarımın eserlerini seslendirmeyi. Mesela arkadaşıma yazıyorum işte bize bir eser yazı ver de hemen işte premier yapalım, kaydını yapalım diye teşvik etmeye çalışıyorum bir yandan. Bin Boğalar Efsanesi de aslında böyle bir eser. Dinleyince hani ben bunu nasıl çalışmışım ve nasıl prova alıp nasıl sahnelemişiz diyorsunuz. Yani çünkü her biri de bir nota var yani. Notalar bir arada ve ezberlemesi, sahnelemesi inanılmaz zor duyuluyor. Modern eser ama içinde bozlak da var. İçinde opera da var ve konuşma da var. Yani konuşurken bir yandan söylüyorsun, sonra tekrar konuşma, bir yandan dans. Kaos yani. Ben bunu İstanbul Ankara treninde giderken sürekli kulağımda müzik ezberleyerek öğrenmiştim ve içselleştirmiştim. Şimdi söyle deseniz söyleyemem yani, yok böyle gökyüzüne buharlaşmış gibi bilgiler. Ama içinde olduğunuzda yaşıyorsunuz. Yani modern eser, çok zor bir eser. Ama şimdi oturup dinleseniz zorlanabilirsiniz. Bunu nasıl geleceğe taşıyacağız diyorsunuz.
1: O da farklı farklı beyin fırtınalarını herhalde beraberinde getiriyor. Peki yani hepimizin hangi meslek alanı olursa olsun idolleri vardır ya Canan Hanım. Yani
0: Ah
1: bizi
0: evet.
1: motive eden, teşvik eden, besleyen, ya keşke onun gibi olsam dedirten isimler ve profillerdir. Sizin böyle kadın opera sanatçıları özellikle rol model olarak aldığınız, sevdiğiniz tabii bir de hangi yönleriyle aldığınızı merak ediyoruz.
0: O kadar çok ki, yani tek bir isim söylemek zor olur.
1: Bir çırpıda şöyle aklınıza gelenler.
0: Herkesten esinlendiğimiz bir sürü şey var. Mesela Diana Damrow Türkiye'ye gelmişti, o zaman da imza almıştım. Yani sen, o zaman küçücük çocuğum, 20 yaşlarındayım. İşte siz nasıl çalışıyorsunuz diye soruyorum. Ne yapmak lazım falan. Hep çalışacaksın diyor. Hani illa sesinle çalışmak zorunda değilsin. İşte yazarak çalışacaksın, dinleyerek çalışacaksın, içinden söyleyerek çalışacaksın. Ben böyle nasıl ya, sessiz çalışılabilir mi falan diye şaşırıyorum yani. Ne kadar safmışım diye düşünüyorum şimdi. Sadece ses çıkararak çalışabileceğini düşünüyordum o zamanlar. Halbuki bu bir beyin, beden, zihin, kalp koordinasyonu.
1: Doğru.
0: Yani uykunuzda bile çalışıyorsunuz aslında esere. Yani sadece ses çıkarmakla yetmiyor olay.
1: Evet.
0: Ben sadece bu olayın bu kısmına odaklanıyordum. Yıllarca da oraya odaklandım. İlk öğrenciyken ilk öyle oluyor. İşte ses, ses, sesim, sesim. Ama sonra bir bakıyorsunuz, ya senin evet bir sesin var ve bu sesi kucaklayıp sahiplenmen lazım yani. Dışarıda da çok güzel ve senden daha az güzel diyelim ya da daha az gelişmiş ses var. Sen o yolun bir yerindesin. Ama ona sahip çıkman lazım. Yani iyiyim, kötüyüm dememen, her gün üzerine bir şeyler daha koyman lazım. Ondan sonra başka sanatçılar, işte Leyla Gencer,
1: Evet.
0: Türkiye'den giden bir
1: Tabii.
0: sanatçımız, çok değerli. Yani şimdi mesela İtalyan bir arkadaşıma Leyla Gencer dediğimde, aa o Türk müydü diyor mesela. Yani hala bu isimlerin biliniyor olması o kadar sevilmiş ki yani. Hani Kendilerinden evet ya, görmüşler
1: o
0: değil
1: Türk
0: mi?
1: müydü diye şaşırıyor mesela. Böyle

0: konduramıyor mu? Yani bilmiyorum, Türkiye ile ilgili nasıl bir imajı var o
1: Ön
0: sırada?
1: yargılardan da kaynaklanan tabii
0: Tabii
1: ki
0: de.
1: mutlaka
0: O kadar
1: durumlar
0: güzel
1: var.
0: söyleyen bir insan hani ya İtalyan olabilir ya da işte Avrupalı olabilir gibi
1: Ya
0: düşünüyor
1: biz
0: yani.
1: yayınlarımızı hep paylaşıyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün temellerini attığı o sanat kültürüyle ve devrimiyle birlikte diyelim. O kadar tarih boyunca pırıl pırıl sanatçılarımız sahne aldılar ki yani her biri dünya çapında sanatçılar ve olmaya da devam ediyorlar. Bu aslında Cumhuriyet'in o aydınlanma fişeğinin bir ürünüydü baktığınızda. Dolayısıyla bunun ben tamamen bir takım önyargılardan kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Elbette.
1: Yani yoksa
0: Tabii.
1: bizim dünya çapında evrensel çapta çok kıymetli sanatçılarımız var. Bir
0: Tabii.
1: tanesi siz olacaksınız inşallah.
0: İnşallah.
1: Yani.
0: Sağ olun,
1: Şimdi
0: eksik olma.
1: yeni nesilleri yetiştiriyorsunuz. Akademik dünyadasınız ama dünya sahnelerine çok kez sahne almışsınız. Bu ilerleyecektir. Hiç şüphemiz yok. Bu sesi duyduktan sonra zaten tüyleriniz diken diken oluyor. Öyle Yani.
0: değil mi? Yani ben yıllar önce Melis Sümen'le, o işte balenin divasıdır gerçekten, saygıyla buradan selamlıyoruz kendisine. Şöyle bir şey demişti. Almanya'ya gittim, eğitim görüyorum. Tabii tren garının yanında bir şeyde, otelde kalıyorum. Hep sallanıyor otel, o trenin geçmesiyle beraber. Krizi fırsata çevirdim ve tren her geçeceği zaman kalkıp hareketlerimi yapmaya, yani koordinasyonumu sağlamlaştırmaya çalıştım. Ve ben çalışırken yan tarafımda da başka bir öğrenci kalıyordu. Senden bir şey olmaz demiş. Sen Türksün. Ve sonra çıkıp tabii ödüller alıyor Almanya'da, Rusya'da ve kendisine bir hediye ile geliyor. Meriç, senden özür diliyorum. Sen bir harikasın. Yani aslında başarımızla o imajı, o önyargıları kırıyoruz. İyi ki böyle sanatçılarımız var, sizler varsınız. Türkiye için aynı zamanda bir reklamsınız da.
1: Evet, bir
0: Bu çok kıymetli. Vitrin,
1: vitrinde çok değerli birer
0: tabii ki.
1: hazinesiniz.
0: Evet. Teşekkür ederim. Ben de iyi bir reklam olmaya çalışıyorum. Gerçekten amacım bu yönde. Ne kadar çok ülkede sesimi duyurabilirsem o kadar kârdır diyorum. Her sene, bu sene nereye gidebilirim? İşte ufkumu nasıl açabilirim? Türk sanatçıyı ne kadar hani gezebileceğini, şarkılar, aryalar söyleyebileceğini gösterebilirim diye sürekli düşünüyorum. Dediğiniz ön yargılar gerçekten var. Ben de çok rastlıyorum. Hatta işte pasaportun ne renk? Yurt dışındaki hocalar, eğitmenler, sanatçılar soruyor yani. Çünkü ona göre size iş verecek ya da ona göre size yön verecek. İşte şuralarda yapamazsın, işte şu pasaportu alırsan yaparsın gibi. Bunlar masalarda konuşulan şeyler
1: Halbuki
0: yani.
1: bu ön yargıların
0: Ya.
1: hiç olmaması gereken alanın ben sanat olduğunu düşünüyorum. Öyle değil mi
0: Kesinlikle.
1: yani? Çünkü sanat hep bize böyle öğretilmedi mi? Evrensel bir kavramdır. Evrenselliğin içerisinde bu kadar dışlayıcı, bu kadar ötekileştirici tanımlara, kelimelere ve şablonlara asla gerek yoktur. Yani sanat bunu zaten ruhuyla ve özüyle reddeder, reddetmesi gerekir. O yüzden hele bu alanda eğer bir de faaliyet gösteriyorsanız ağzınızdan çıkan her kelimenin son derece seçici, ince ve farklı olması gerektiğini bilmeniz gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet öyle.
1: Peki bir yapay zeka fırtınası geliyor,
0: Ya evet,
1: malum.
0: maalesef.
1: Herkes diyor ki nasıl bir gelecek, nasıl bir dünya olacak? Sizde böyle bir tedirginlik var mı? Hani benim de mesleğimi elimden alır bu yapay zeka falan diye.
0: Evet, var ama biraz azalmaya başladı açıkçası. İlk başta şöyle tepki verdim. Mesela biz single'lar, albümler yayınlıyoruz. Ama mesela arkadaşım efkarlanmak, hüznünü dağıtmak için yapay zekanın yaptığı şarkıyı 50 kere dinlediğinden bahsediyor. Çok alındım mesela. Nasıl yani? Hani senin yanındaki arkadaşın bir şey, ürün çıkarmış, işte seninle paylaşmak istiyor
1: O
0: falan.
1: kadar emek vermiş.
0: Mesela
1: Gecesini gündüzüne
0: farkında
1: katmış.
0: değil, değil mi mesela? İlla hani söylememiz gerekiyor. Bu da var, beni dinle dememiz gerekiyor. Ama yapay zeka, yani bu yapay zeka kıskançlığı gibi bir şeye dönüyor ama hani sonuçta yapay zeka da dünyadaki bütün verilerin en mükemmel versiyonunu yaratıyor. Elbette
1: Üreten yine
0: hayran
1: insan.
0: olacağız.
1: Üreten yine
0: Evet,
1: insan sonuçta
0: insanlık
1: baktığınızda.
0: en güzel
1: Sadece havuzdan bir
0: eseri.
1: şey çekiyor kendine baktığınızda.
0: Ya elbette biz de dinleyeceğiz yapay zekayı. Hatta böyle bir şeyi çok beğenince yapay zeka mı diye bir sorguluyoruz, Google'lıyoruz. Kim gerçekten mi, o mu yaptı başkasının sesi mi diye. Yapay zekayı şu şekilde kodlamaya çalışıyorum kafamda. Mesela şu an konuşuyorum ve hatalarla konuşuyorum. İşte kekeliyorum, ığlıyorum, nefes sesim duyuluyor ve
1: Hepimiz için her
0: organik
1: şey
0: bir
1: geçerli.
0: canlıyım yani. Aynı anda konuşuyoruz.
1: Tabii.
0: Bu aslında bu anı özel ve güzel kılan şeyler,

0: detaylar. Ama yapay zekanın mükemmelliği karşısında hayranlık duyuyoruz bir yandan ama etten kemikten değil, yani bizim gibi değil. Ona dokunamıyoruz. Yarın
1: Tabii.
0: öbür gün belki dokunabileceğiz ama bilmiyoruz, ama belki de ölümlü olmak mı güzel, bilemedim.
1: Yani bence duygular söz konusu olduğunda ne olursa olsun bence insanoğlu yapay zekadan her zaman birkaç adım önde olacak.
0: Tabii ki.
1: Yani
0: Evet.
1: onun yerini alması yapay zekanın bence mümkün değil. Tamam bir verili seti alıyor, kullanıyor havuzdan, kendince çekiyor ama sonuçta işte biz bugün konuşurken birbirimizin gözünün içine bakıyoruz, yüreğimizden besleniyoruz, duygulanıyoruz, düşünüyoruz. Yani birçok duyguyu aynı anda şu ortamda yaşıyoruz. Şimdi bunu hangi yapay zekanın verebilme şansı var? Hiçbir şekilde yok.
0: Burada bir tek bizlerin kaybetmemiz gereken şey okuma şevki ve merak dürtüsünü kaybetmememiz lazım.
1: Doğru.
0: Yani
1: Doğru.
0: merakınızı kaybederseniz araştırmayı da bırakıyorsunuz, okumayı bırakıyorsunuz. İşte o zaman yapay zeka sizden daha önde oluyor. Elbette verisi var çünkü. Ve duyguları besleyen en iyi şey de okumak ya. İşte o şiir, edebiyat, müzik. Onu bıraktığınız anda gerçekten sosyal medya, teknolojiye yeniliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Okumayı bırakmamak lazım. Şimdi yapımcılarımız der ki, Canan Hanım'dan bir müzik daha duyalım. Bir, evet, bakın siz duydunuz. Bir eser istiyorlar sizden. Çünkü
1: Bugün
0: bizim
1: hayranlarınıza dört kişi
0: yapımcılarımız...
1: daha katıldı Canan
0: Tabii.
1: Hanım.
0: Teşekkür ederim.
1: Yani.
0: Ben de size çok hayran kaldım. Çok profesyonelsiniz.
1: Eksik
0: İşinizi çok
1: olmayın.
0: güzel
1: Sağ olun.
0: yapıyorsunuz.
1: Sizinle birlikte güzeldi, buna inanın.
0: Çok keyifliydi benim için de burada sizlerle
1: Sağ
0: olmak.
1: olun.
0: Konuklarımızın enerjisinden besleniyoruz.
1: Harika.
0: Sizler geliyorsunuz. Biz bir sonraki hafta için öyle heyecanla çalışıyoruz ki sağ olun, var olun. Tabii bu eserden sonra da biraz toparlayacağız, sohbetimizin sonuna geliyoruz.
1: Maalesef.
0: Evet, maalesef güzel bir eserle sizi dinleyelim yeniden.
2: Bu eseri de İspanya'da Sevilla şehrinde bir meydanda, ünlü bir meydanında sahneledim. Yine bir köprü vardı, yapay bir köprü ama eserde de bir köprü geçtiği için orada bunu seslendirmek istedim. Akşam işte insanlar, turistler geziyorlar. Onlara böyle bir müzikal bir an yaşatmak istedim. Onu söyleyeyim.
1: Lütfen. Yavaş yavaş da toparlayalım.

0: Muhteşem.
1: Arkadaşlar bugünkü yayını bitirmesek olur mu? Hani şöyle devam etsek sabaha kadar. Canan Hanım söylese, biz onu dinlesek. Yönetimde konuşsak bu stüdyoyu bugün sadece bize verse. Böyle bir ütopik bir dünya. Olur mu böyle bir şey?
0: Sabaha kadar
1: Valla sabaha
0: dinlesek.
1: kadar dinlesek.
0: Canan Hanım gönüllü mü peki buna
2: Çok
0: diye sormak
2: teşekkür
0: isteriz.
2: ederim.
1: Yani hani
2: Çok
1: inanın tüylerim
2: kibarsınız.
1: diken diken oldu derler ya.
2: Eksik olmayın.
1: Yüreğinize işledi sesiniz.
2: Elbette hatalarım vardır. Kusura bakmayın
1: Estağfurullah.
2: dinleyicilerimizden. Ses
0: Muhteşemdi.
2: açmadan.
0: Muhteşemdi.
1: İyi ki zamanında tutkularınızın peşinden gitmişsiniz.
2: Çok
1: İyi
2: sağ
1: ki
2: olun.
1: varsınız.
2: Siz
1: İyi
2: de
1: ki o
2: öyle.
1: güzel sesinizle

0: bizim yüreğimize, dinleyicilerinizin yüreğine işlemeye devam ediyorsunuz. Kendi ifadenizde olduğu gibi o güzel sesinizle çağlamaya devam edin.
1: Çok teşekkür
0: Sağ
1: ederim.
0: olun, var olun.
1: Ve yine nice nesiller yetiştirin, öğrenciler yetiştirin. Sizin
0: İnşallah.
1: izninizden gelen, sizden feyiz alan, sizi idol alan öğrenciler.
0: Çok teşekkür
1: Maalesef
0: ederiz.
1: yayınımızın sonuna geldik
0: Bitti
1: sevgili
0: yine, bitti.
1: dinleyiciler.
0: Maalesef her seferinde biraz daha üzülüyoruz. Böyle sesleri, böyle iyi sanatçıları dinledikten sonra bu hafta hiç bitmesin diyoruz ama yine bitti. Biz kapanışı her zamanki gibi şöyle yapıyoruz değil mi? Hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun efendim.
1: Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

hayal, hayat, sanat. Hayal, hayat, sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

0: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yayını TRT Haber canlı yayınıyla devam ediyor.
1: Merak ediliyordu. Bir önceki saat diliminde canlı yayında ekrana taşıdık. Elbette onun verdiği mesajları değerlendireceğiz. Bu noktada bir konuğumuz var, bize yardımcı olacak. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mustafa Kartoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Şimdi aynı zamanda muhabir arkadaşlarımız da bütün sahada olup bitenleri, yaşananları yerinde takip etmeye devam ediyor. Önce onların aktaracaklarına kulak vereceğiz. Ahmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programını bizlerle paylaşacak. Az sonra da NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etmesi bekleniyor. Erdoğan'ın bu programa ilişkin ayrıntıları da alacağız. Rutte'nin verdiği mesajları da Doğan Can Aksoy'dan dinleyeceğiz. Ama önce sözü Ahmet Yılmaz'a bırakalım.
3: "36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi yarın resmi olarak başlayacak. Diplomasinin kalbi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ankara'da atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında lider diplomasisinin bugün başladığını belirtelim. Geçtiğimiz saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında Ankara'ya gelen Bulgaristan Başbakanı Radev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Birazdan da NATO Genel Sekreterini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugüne ilişkin ikinci görüşmesini gerçekleştirecek. NATO Liderler Zirvesi kapsamında bu görüşmede hem yarın başlayacak NATO zirvesinin son hazırlıklarının hem de bölgesel ve küresel konuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Rutte tarafından ele alınmasını bekliyoruz. Tabii bununla sınırlı kalmayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamındaki lider diplomasisi. Yarın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya gelecek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Liderler bu yıl içerisinde 7 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiler ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl içerisinde en çok görüştüğü liderinde ABD Başkanı Donald Trump olduğunu vurgulayalım. Yarın liderler bu yılın ilk yüz yüze görüşmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecekler ve önemli bir görüşme gerçekleştirecekler. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra hem yarın hem de çarşamba günü zirve kapsamındaki ikili görüşmelerine devam etmesini bekliyoruz. Lider diplomasisi bağlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oldukça yoğun görüşmeleri olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında yarın başlayacak zirve resmi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın liderler onuruna bir akşam yemeği verecek eşi Emine Erdoğan'la birlikte. 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda bakan ve üst düzey bürokratlar bu zirvede yer alacak. Ayrıca bazı liderlerin de davetli liderlerin de bu zirveye katılacağını söyleyelim ki katılımcı düzeyinde, liderler düzeyinde en çok liderin katıldığı NATO zirvesi olacağını da belirtelim. Yarın başlayacak NATO Ankara zirvesinin. Ayrıca hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne buraya çok yakın bir noktada Ato Kongrezyum

0: var. O noktada da NATO tarihinde ilk kez bir savunma sanayi forumu düzenlenecek. Hem bu forum kapsamında Türkiye'nin savunma sanayi alanında geldiği seviye bu forum kapsamında gösterilecek, hem de gelecek vizyonuna ilişkin perspektifini koyacak Türkiye savunma sanayi forumu kapsamında. Çarşamba günü arkamda görmüş olduğunuz sergi salonunda liderler oturumu gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile birlikte katılımcı devlet ve hükümet başkanlarını burada karşılayacak. Aile fotoğrafı verilecek, sonra liderler oturumuna geçilecek. Liderler oturumunda başta NATO'nun savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, caydırıcılığının arttırılması noktası başta olmak üzere pek çok konu liderler tarafından kapsamlı olarak ele alınacak ve bu oturum sonrasında da hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de diğer liderler NATO zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler.
1: ...36. NATO Liderler Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lider diplomasisinin başladığını ifade etti Ahmet Yılmaz. Az sonra da bir kabulü olacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. O kabulden dakikalar önce kameralar karşısına geçti Rutte ve basın mensuplarının da aynı zamanda sorularını yanıtladı. Hem Türkiye'ye hem de ittifaka dair önemli mesajlar var. Bu mesajların ayrıntılarını dinleyeceğiz. Bunun için sözü muhabir arkadaşımız Doğancan Aksoy'a bırakacağız.
2: Rasim Kılıç, önemli bir basın toplantısıydı. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu bu toplantıyı takip etti ve canlı olarak ülkelerine aktardı. İşte bu noktada da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin önemli mesajları vardı. Bunların arasında elbette ki Türk savunma sanayi ve Türkiye'nin ittifaktaki rolü de geliyordu. İşte bu noktada Mark Rutte Türkiye'nin 1952 yılından bu yana, yani ittifaka üye olduğu zamandan bu yana büyük öneminin devam ettiğini ifade etti. Türkiye'nin en büyük askeri güçlerden biri olduğunu ifade etti ve yine son 5-10 yıl içerisinde de savunma, Türk savunma sanayisi çok büyük bir rol aldı. 3000 firma var savunma sanayinde vurgusunu yaptı. Askerlerin ihtiyaç duyduklarını Türk savunma sanayi karşılıyor. Bu noktada Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli, haritadaki yeri önemli ve zirvenin burada Ankara'da yapılıyor olması çok önemli ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yine şu anda Türkiye'nin savunma sanayi anlamında yaptığı birçok şeyden NATO'nun faydalandığını da altını çizdi. Aselsan'ın bunun örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifak içerisinde destekliyor ifadesini kullandı. Yine NATO içinde Avrupa Birliği dahil pek çok, Avrupa Birliği'ndeki pek çok ülkenin Türkiye'nin bu gücünden faydalandığının altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu noktada Türk savunma sanayine ilgi var açıklamasını yaptı. NATO bir ittifak ve mümkün olduğu kadar ittifak içerisinde birlikte çalışma noktasında engelleri olabildiğince kaldırmamız gerekiyor vurgusunu da yaptı. Yine bizler ekonomik yapımızı askeri kabiliyete dönüştürüyoruz. Paramızı füzelere, mühimmata ve gelecek saldırılara karşı koymaya ayırıyoruz açıklamasında bulundu. İşte bu noktada aslında yarın NATO Kongresi'nde gerçekleşecek o savunma sanayi forumuna da değindi ki bu bir NATO Liderler Zirvesi'nde ilk olacak aslında ve bunun Türkiye'de olması da çok önemli. Türk savunma sanayinin geldiği noktayı da gösteriyor. İşte Mark Rutte bu noktada yarın bir savunma sanayi forumu olacak ve hepimiz için sağlam, güvenilir savunma yapılarımızı ortaya koyacağımız bir gösteri olacak ifadesini kullandı. Bu savunma sanayi forumu için ve bu noktada çünkü caydırıcılığımızı göstermek zorundayız dedi. Yani aslında NATO'nun caydırıcılığını çok net bir şekilde Ankara Liderler Zirvesi'nde düzenlenecek bu forumda ortaya konacağının da altını çizdi. Tabii pek çok farklı konuda da açıklamaları vardı. Özellikle NATO'nun yapısının değişmeye devam ettiğine vurgu yaptı ve Mark Rutte'ye ihtiyacımız olanları verebilmek hepimizin önceliği dedi. Amerika Birleşik Devletleri NATO'ya neler sunabileceğini yeniden değerlendiriyor açıklamasını yaptı ve biz güvenebileceklerimizle yola devam etmek istiyoruz. Amerikalıların ne sunabileceğini çok iyi biliyoruz. Avrupalılar da bu noktada adımlarını atıyor dedi. Aslında son zamanlardaki o önemli tartışma konusuna değinmiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa güvenliğindeki ağırlığının azalmaya başlaması bu noktada gündem maddelerinden bir tanesiydi. NATO dönüşümsel bir süreç yaşıyor dedi Mark Rutte ve NATO olarak biz 3-5 sene önce sürdürülebilir değildik. Şimdi ise sürdürülebilir bir ittifak inşa ediyoruz açıklaması. Aslında bu bulundu. Daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü bir NATO demektir dedi. Bu anlamda aslında Avrupa'nın ittifak içerisindeki payının ve yükünün artacağına da dikkat çekti. Zira bu Ankara zirvesinin en önemli konu başlıklarından bir tanesi de elbette ki bu olacak. Yani Avrupa'nın

0: NATO ittifakı içerisindeki yeri olacak. İşte bu noktada Mark Rutte yine 50-60 seneden bu yana Avrupalıların ve Kanadalıların da Amerika Birleşik Devletleri ile aynı harcamaları yapması istediğine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 50-60 sene sonra bu dile getirildi dedi ve kolektif bir şekilde yine Hürmüz Boğazı'nda ticaret ve seri sefer serbestliğini devam ettireceğimiz noktasında da mutabık kaldık dedi. Bu noktada yine zirvede konuşulacak konulara değindi. Ayrıca Avrupalıların şu anda da NATO'daki komutayı devraldığını dikkat çekti ve Amerikalıların da bu nokta Avrupalılarla iş bölümü yaptığına vurgu yaptı. Mark Rutte ayrıca 250 milyar dolar ekstra harcama yapılacağını 2025-26'da Avrupalılar ve Kanadalılar tarafından da yine ifade etti ki bu da aslında yine Ankara zirvesinin önemli konu başlıklarından biri ittifaktaki müttefikler arasındaki külfet paylaşımı. İşte bu külfet paylaşımında da Avrupalıların ve Kanada'nın daha da artık etkin bir şekilde rol alacağını belirtti. Yine daha fazla askeri birliği işe aldık dedi. Askeri kapasitesinin genişlettiğinden bahsetti Mark Rutte ve bunun sonuçlarının da 1-2 yıl içerisinde çok daha net bir şekilde ortaya çıkacağı ifadesini kullandı. Son olarak elbette ki yine önemli gündem başlıklarından bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşıydı. Bu da aslında çokça soruldu Mark Rutte'ye ve Mark Rutte Ukrayna'nın ihtiyacı olan her şeyi onlara vermekte olacağız ve onları destekleyeceğiz. Desteğimizi almaya devam edecek Ukrayna ifadelerini kullandı ve Ukrayna'nın güvenliği bizim kendi güvenliğimizle çok yakından bağlantılı ifadelerinde kullandı. İşte Mark Rutte'nin NATO Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Rasim Kılıç, tekrarlayalım. Bu kritik basın toplantısında çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu da ülkelerine aktardı.
1: Rutte'nin basın toplantısındaki açıklamalarının ayrıntılarını Doğancan Aksoy bizlerle paylaştı. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni Mustafa Kartoğlu ile birlikte bu mesajları değerlendireceğiz. Hem de zirveye dair görüşlerini dinleyeceğiz. Önce Rutte'nin açıklamalarıyla isterseniz başlayalım. Türkiye'ye bir parantez açalım. Türkiye'nin NATO içerisindeki liderliğinin, haritadaki yerinin, zirvenin burada düzenlenmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. Rutte'nin Türkiye mesajlarını nasıl değerlendirirsiniz?
2: Esasen tabii bunu Türkiye'ye ihtiyaç duymayı da geçen daha belki etkili bir ifade olarak muhtaç oldukları dönemde söylemek yerine biraz daha erken dile getirselerdi veya biraz daha erken buna uygun davranıyor olsalardı. Çünkü NATO üyelerinin ki geçmişte bazı genel sekreterler de dahil Türkiye ile iç politikasında bir politikacı gibi davrandıklarını gördük biz.
1: Hocam çok özür dilerim. Rutte'ye kabul başlamış bunun bilgisini. Hemen paylaşalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sıralarda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul ediyor değerli izleyenler. Görüşmenin adresi Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. O noktadan görüntü elimize ulaştığında yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Sayın Kartoğlu lütfen devam edin.
2: Şunu söyleyeyim. Şimdi bu ne zaman muhtaçlık durumu mevzu bahis oldu. İşler biraz tersine dönmeye başladı. Bir önceki Genel Sekreter Türkiye'nin hatırını son derece koruyan bir genel sekreter olarak görev yaptı. Çok riskli, çok gergin dönemler de geçti onun döneminde. Ama başarıyla yönetti Stoltenberg süreci. Sonra da Mark Rutte'ye devretti. Rutte de Türkiye ile Hollanda arasındaki gergin ilişkiler döneminin başbakanı olsa da NATO genel sekreteri olarak pozisyonunu doğru bir biçimde üstlendi ve bugün geldiğimiz noktada esasen NATO'nun kuruluşundan beri geçerli olan Türkiye'nin özelliklerinin en az yarısını vurgulamış oldu. Coğrafi pozisyonu, askeri gücü ve kabiliyetleri konusu. Kabiliyetlerle birlikte kapasite geliştirmesi Türkiye'nin mümkün oldu. Geliştirdiği kapasiteyle de bugün NATO için zaten vazgeçilmezdi. Bu sefer de öncü rolü üstlenen bir müttefik haline geldi. O yüzden asıl mesele aslında Türkiye'nin kabiliyetlerine ve coğrafyasına uygun kapasite geliştirmesiydi. Bu baskılandı uzun zaman. Bugün bu kapasiteyi geliştirdi ve hak ettiği pozisyonu aldı. Şu ana kadar bu açıklamalar çok hoş, çok güzel, kulağımıza da iyi geliyor. Ama NATO'nun burada liderlerin vereceği kararlarla önüne koyacağı ya da hepimizin önüne koyacağı gelecek vizyonunda Türkiye'nin çok daha güçlü bir karar verici olarak yer alması lazım. Onu da zannediyorum bu zirve sürecinde ve sonuç bildirgesinde görebileceğiz.
1: Şimdi bu zirve

0: Gezinin en önemli başlıklarından biri de şüphesiz ayın 8'inde zirvenin yapılacağı günden bir gün önce, yani yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasında yapılacak
1: Evet.
0: görüşme. 17 yıl sonra ilk kez resmi ziyaret için Ankara'ya gelen bir ABD başkanı olacak Donald Trump. Dolayısıyla bu zirve marjında yapılacak görüşmede hayli dikkat çekecek. Önce arkadaşlarımızın bu konuyla ilgili hazırladığı haberi ekrana taşıyalım. Sonra Trump ve Erdoğan ekseninde NATO diyeceğiz.
2: I would have not gone for most people, but
3: zirve Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenleniyor olmasaydı gider miydim sanmıyorum. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımdan gidiyorum.
4: Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması, Kaan uçakları için motor satışı, kasa yaptırımlarının kaldırılması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı görüşmenin gündemi yoğun. Trump 10 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan başkanı olacak. Trump'a yaklaşık 1000 kişilik bir heyet de eşlik edecek. Yeni başkanlık uçağıyla yapılacak ziyarette Trump özel helikopterini ve başkanlık limuzinini kullanacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran Trump'ın ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.
5: Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
4: Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde öncelikli başlık savunma olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler onuruna vereceği yemeğe katılacak. Donald Trump, çarşamba günü zirvenin aile fotoğrafı çekiminin ardından NATO liderleri çalışma toplantısına iştirak edecek. Trump'ın aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şahrani'nin de bulunduğu liderlerle ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ankara'dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek.
0: Güngör Bey, açıklamalar ve beklentiler bu yönde. Tabii ki Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında pek çok gündem başlığı var. Bunlar masaya yatırılacaktır. Sizin beklentiniz Sayın Kartoğlu, sizin beklentiniz bu yönde hangi konu başlıkları gündeme
1: gelecek? Şimdi tabii bir NATO bağlamında olan ikili ilişkiler var ki bunlar zaten bizim asıl mevzumuzu oluşturuyor. Yani NATO bir güvenlik ittifakı, savunma ittifakı ve savunma ürünleri birinci sırada önemli. Türkiye demin bahsettiğim Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesi, kabiliyetiyle şekillenen kapasitesi çok büyük ve bu sadece burada değil, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde de Türk şirketlerinin ortak şirketleri Amerikan savunmasına mühimmat ve ekipman üretiyor. Amerikan savunması Türkiye'den ayrıca mühimmat ve ekipman tedarik ediyor. İngiltere'den Almanya'ya, oradan Norveç'e kadar yine Türk şirketleriyle ortak üretim yapıyor Avrupalı müttefikler. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda bir F-35 krizi, bir katsa krizi, krizi demeyelim ama sorunu devam ediyor. Şimdi müttefikler arasında herhangi bir ilişki biçiminde, herhangi bir alanda hasım kavramının geçmemesi gerekir. Ama katsa yaptırımlarının yasanın başlığında hasım ifadesi var ve Türkiye bununla muhatap. O konuda gelişmelerin olabileceği, katsanın kaldırılabileceği yönünde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları vardı malum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çağrı yapmıştı. Demişti ki Teksas'tan Ankara'ya güvenliğimizi güçlendirelim. Teksas'ta F-35'ler üretiliyor. Şimdi bugün
0: Rutte'nin de açıklamaları
1: Rutte'de,
0: aynı. Evet.
1: Rutte'de Arkansas'tan Türkiye'ye dedi. O olanı söyledi. F-35'e atıf yapmadı. Çünkü bir kasten yaptı. Arkansas'ta da mühimmat üretiliyor. Yani top mermileri, işte füzeler filan. Ve orada da Türkiye'nin, yani Türk şirketlerin tedarikleri var. Büyük de bir lojistik üssü çünkü askeri üretimin lojistiği de oradan sağlanıyor. Hem Avrupa'ya hem de Amerikan ordusunun üstlerine. Şimdi böyle olunca aslında herkesin birbiriyle bir şeyler konuştuğunu, aynı konuyu konuştuğunu biraz anlıyoruz. Evet. Cumhurbaşkanı F-35'lerin üretildiği yeri işaret ediyor. NATO Genel Sekreteri mühimmatın üretildiği, halen zaten ilişkinin doğru, sorunsuz yürüdüğü bir yeri işaret ediyor. Öbürüne Trump karar verecek çünkü. Liderler karar verecek. O genel sekreterin işi değil.
0: Bir anlamda da sanki şu mesajı verdi. Yani bu iki ülkenin kendi arasında çözebileceği bir durum ama bizim nezdimizde bakış açımız
1: tabii
0: bu.
1: Orada nasıl bir ilişki varsa ve biz bunu çok güçlü ve güvenli buluyorsak, evet, öbür tarafta da kurulursa o da bize güç ve güven kazandırır. Evet. Demek istiyor.
0: Şimdi bugün itibariyle liderlerin gelmeye başladığını ifade etmiştik. Ankara'da liderlerin iniş yapacağı iki ayrı havalimanı kullanılacak. Bunlardan biri daha önceki adı Etimesgut Havalimanı olan yeni adıyla Ankara Havalimanı. Bir diğeri de mevcuttaki Esenboğa Havalimanı. Şimdi muhabir arkadaşlarımız o noktada bizi bekliyor olacak. Önce Ankara Havalimanı'na gidelim ve ayrıntıları Yiğitcan Karatepe'den dinleyelim. Hangi lider şu ana geldi? Bundan sonraki süreçte hangilerinin gelmesi planlanıyor? Yiğitcan'a soralım.
6: Rasim Kılıç bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi karşıladı Ankara Havalimanı ve gün içinde de yine uçuşların buraya devam edeceğini ifade edelim. Özellikle yarından itibaren yoğun bir uçuş trafiği olacak Ankara Havalimanı'nda. Kameraman arkadaşım Ümit Gültekin'le birlikte görev yapıyoruz bulunduğumuz noktada. Tabii güvenlik tedbirleri nedeniyle çokça da yaklaşmıyoruz alanı, izin verilen alanlarda görevimizi icra ediyoruz. Ankara Havalimanı'nın hazırlanmasında özellikle NATO'nun büyük bir önemi vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Haziran tarihinde açıldı ve hem pist büyütüldü, 3000 metreye ulaştı pist uzunluğu, 60 metreye kadar da genişletildi. Böylece NATO kapsamında Türkiye'ye gelecek olan liderlerin kullanacağı o özel büyük gövdeli uçakların iniş yapabilmesi sağlandı Ankara Havalimanı'na. Aynı zamanda tam 44 uçağı aynı anda apronunda barındırabiliyor. Yani aslında şunu gösteriyor, Türkiye büyük bir hazırlık yaptı NATO için ve sadece Ankara Havalimanı bile aslında tek başına tüm liderlerin gelişini karşılayabilecek güçte ve yapıda. Türkiye'ye 32 ayrı ülkeden toplamda devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100'e yakın bakanı ve binlerce diplomatı ağırlayacak. 3 havalimanı kullanılacak. İçinde etrafında bulunduğumuz Ankara Havalimanı, Esenboğa Havalimanı ve Mürted Hava Meydanı'nda önümüzdeki günlerde kullanılan havalimanları olacak. Protokol yolları ve havalimanı bulvarları üzerindeki reklam panolarına da özellikle Türkiye'nin küresel iklim vizyonu yansıtan COP31 tanıtımları ve Türk savunma sanayi ürünleri de yerleştirildi. Şehrin ana arterlerinde ve geçiş noktalarına da yine NATO için hazırlıklar yapıldı. Bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve yardımcısının Ankara Havalimanı'na indiğini ifade etmiştik. Yarınsa daha yoğun bir hava trafiği olacak burada. Finlandiya, Hollanda, Kanada peş peşe Ankara Havalimanı'na inecek. Yine günün öğleden sonra saatlerinde Birleşik Krallık, Karadağ, Almanya, İspanya, Danimarka ve İtalya devlet ve hükümet başkanları, cumhurbaşkanları burada yer alacak. Ancak yarın beklenen en önemli konuksa Amerikan Başkanı Donald Trump olacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın da yarın öğlen saatlerinde işte bizim yakınlarında bulunduğumuz Ankara Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Bizler de buradaki haber nöbetimizi işte bu çerçevede sürdürüyor olacağız. Türkiye 32 ayrı ülkeden devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. 100'den fazla bakan ve binlerce diplomat da Türkiye'de olacak. İşte bu büyük hava trafiğini yönetmek için de tüm önlemler alındı ve o önlemlere ilişkin de işleyiş aslında bugün itibariyle başladı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Rasim Kılıç.
0: Yiğitcan Karatepe'ye teşekkür edelim. Ankara Havalimanı'ndaki son tabloyu bize aktardı. Bir sonraki durağımız da Esenboğa Havalimanı olacak. O noktadan da Emin Kuvat karşımızda. Emin.
7: Rasim Kılıç, NATO, devlet ve hükümet başkanları zirvesinin başlamasına artık saatler kaldı. 36. zirve için dünyanın da gözü kulağı Ankara'ya, başkente çevrildi. Biz de kameraman arkadaşım Bedrettin

0: edebiliriz. Sabah saatlerinden itibaren Esenboğa Havalimanı'nda hareketlilik vardı demiştik. İlk başta Bulgaristan Başbakanı Esenboğa Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. Ardındansa öğle saatlerinde Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı iniş yaptı Esenboğa Havalimanı'na. Geride bıraktığımız saat diliminde Estonya Başbakanı geldi ve artık akşam saatlerinde ise 22.05'te İsveç Başbakanı'nı, 22.25'te ise İzlanda Başbakanı'nın Esenboğa Havalimanı'na inmesini bekliyoruz. Tabii ki aynı zamanda yine başbakanlar ve cumhurbaşkanları haricinde de yine temsil edecek, ülkeleri temsil edecek bakanlar da Esenboğa Havalimanı'na an be an inişlerini gerçekleştiriyorlar. Bunu da ifade edebiliriz. NATO Liderler Zirvesi başkent Ankara'da 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde olacak. Yarın itibariyle başlayacak resmi başlangıç demiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşme gerçekleştirecek. Kuşkusuz ki en önemli gündem başlıklarından bir tanesi ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem savunma sanayindeki son durum görüşülecek hem de ikili işbirliklerine ilişkinde detaylı görüşmeler yapacaklar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmeleri bugün itibariyle başladı aslına bakarsanız. Bulgaristan Başbakanı'nı kabul etti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve şu anda da tabii ki NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Tabii ki bizler de kameraman arkadaşım Bedrettin Çelik'le birlikte tekrar ifade etmekte fayda var. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndayız ve buradaki devlet ve hükümet başkanlarının gelişini bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Rasim Kılıç.
1: Emin Kuvat'a da teşekkür edelim. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mustafa Kartoğlu ile birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi Rutte'nin basın toplantısında öne çıkan vurgulardan biri de bir önceki liderler zirvesinde alınan %5'lik savunma sanayi payı kararıydı. Bu külfet paylaşımıyla ilgili de önemli mesajlar oldu. Biraz karneye bakacaklar. Yani yarın çarşamba günü bununla ilgili somut planlamalar yapılmış mı yapılmamış mı bunu tespit edecekler. Ülkelerin verdiği rapora göre bu noktadaki mesajlarını nasıl okumak gerekir?
2: Şimdi bir tabii bütün bu savunma harcamalarının %5'lik dilime yukarıya orana çekildiğini söyledi. Netleştirdi. Bunu daha önce de açıklamıştı. Bir kez de bugün altını çizdi. Ve Kanada'nın ve Avrupa'nın bu yükü almasında Trump'ın çağrısını ya da baskısını işaret etti ve bir şey daha söyledi. Bu kapasiteyle, bu kapasite arttırımıyla diyelim, bu bütçenin bir ekonomik büyümeye de sebebiyet vereceğini söyledi. Ekonomilerimizi de güçlendirecek dedi bu. Çünkü son tahlilde savaş varken bir korunma, iki savaş olmasın diye bir hazırlık ve caydırıcılık bir ekonomik faaliyet gerektiriyor ve bir masraf gerektiriyor. Bunun ülkeleri zayıflatmaması gerekiyor. Özellikle NATO bağlamında bu çok önemli. Oradan da Türkiye'ye bağladı ve Türkiye'nin savunma sanayinin geldiği noktada NATO'yu, Amerika'nın çekildiği noktalardan NATO'yu çok ciddi bir biçimde desteklediğini söyledi. Aselsan'a özel bir atıfta bulundu ama demin de söyledim, Türk şirketleri halen İspanya'dan Norveç'e kadar kuzeyden gidelim, oradan güneye doğru hemen birçok Avrupa Birliği ülkesi aynı zamanda NATO üyesine savunma sanayi desteği veriyor. Polonya, Romanya gibi ülkeler de doğrudan o ülkelerin savunma sanayi altyapısını kuruyor. Biz bunu hani daha önce hep bunu Amerika Birleşik Devletleri yapardı, öyle düşünün. Ve geldiğimiz noktada artık bunu Türkiye yapabiliyor. Bir NATO üyesi ve bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin savunma sanayi altyapısını kurarak. Evet, ben burada biraz bu yarınki özellikle şeyde Savunma Sanayi Başkanlığı'nın düzenleyeceği forumda, Savunma Sanayi Forumu'nda ve belki bir gösteride, aynı zamanda bir fuar alanı gibi, çünkü bu NATO alanı Türkiye için çok ciddi bir
1: ekonomik, bir anlamda gösteri olacak zaten tabii, demişti.
2: Bir ekonomik tabloda herhalde önümüze gelecek gibi görünüyor.
1: Şimdi biz burada özellikle yayın yaptığımız bölümün hemen arkasında sergi sergi salonu var ki zaten 8'inde liderler zirvesinin olduğu bölümde de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte liderleri hemen arkamızdaki kapıda karşılayacak ve sonrasında o sergi salonunun bulunduğu alana geçecekler ve dolayısıyla toplantı zirveye ev sahipliği yapacak adreste hemen arkamızdaki yer olacak. Ama sanırım buradaki basın mensupları da dahil.

0: olmak üzere en çok merak edilen alan içerisi. İşte o alana ilk kez TRT Haber girdi değerli izleyenler. Muhabir arkadaşımız Cansu Doğan'ın liderlerin toplanacağı adresteki detaylarına, izlenimlerine şimdi bir bakalım.
1: Dünyanın gözünü Ankara'ya çevirdiği o zirveye, NATO Ankara Liderler Zirvesi'ne sadece artık saatler kaldı. Şu anda o zirvenin gerçekleştirileceği alana doğru TRT Haber olarak gideceğiz. Ancak öncesinde hemen arkamda bulunan Türk bayrağını, devasa Türk bayrağını ve yanında Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirecek olan NATO Liderler Zirvesi bayrağını göstermek istiyorum. Bu yoldan yarın ittifak liderleri teker teker geçecekler ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelecekler. Şimdi TRT Haber olarak özel bir yere gidiyoruz. Dünya bu zirveyi tarihi olarak değerlendirdi. Peki o zirve hangi salonda yapılacak? Gelin ittifakın yol haritasının belirleneceği, yeni gündem başlıklarının ele alınacağı, belki de dünyanın gündemine oturacak görüşmelerin, değerlendirmelerin yapılacağı o salona gidelim. İşte şimdi o salonu, o binayı en yakından TRT Haber gösterecek. Hemen arkamda gözüken bu bina, sergi salonu olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde kullanılan bu binada tarihi kararlar alınacak. Yarın devlet ve hükümet başkanları burada olacak. NATO Liderler Zirvesi'nin ilk günü gerçekleşecek ve burada önemli kararlar alınacak. Ve alınmadan önce de tabii ki de bir kapı önü konuşmaları gerçekleşecek. Hemen biraz daha ilerlemek istiyorum. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. O kapı önü konuşmaları nerede yapılacak? Onu da sizlere göstereceğim. Hemen o kapı önü konuşmalarının yapılacağı yer şu anda ekranlara geliyor. Sütunların hemen arkasında NATO yazısının yer aldığı bir NATO döşemesinin yapıldığı alan var. İşte liderler gelecekler. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte tarafından kabul edilecekler, karşılanacaklar ve ardından da dünyaya mesajlarını iletecekler. TRT Haber olarak ilk defa bu kadar yakınına girdik. Normalde Millet Kütüphanesi'nden, basın merkezinden bu alan görüntüleniyordu. Ancak ki bizler bu alana girerek zirve kapsamında toplantı alanı olarak belirlenen bu alanı yakından görüntüledik. Neler var, neler olacak sizlere aktarıyoruz. İşte bu gördüğünüz noktada kapı önü konuşmaları gerçekleşecek. Rutte olacak ve diğer devlet liderleri de yine burada açıklamalarını yapacaklar. İttifakın yol haritasının belirleneceği o noktaya TRT Haber olarak adım adım ilerledik. En yakından görüntüleme fırsatı yakaladık diyelim ve artık yarın yapılacak olan o görüşme heyecanla bekleniyor. Çünkü bu zirve Türkiye'nin zirvesi ve Türkiye bu noktada NATO'nun en büyük, en merkezi aktörlerinden biri.
0: Evet, zirvenin nabzını tutmaya devam ediyoruz. TRT Haber ekranlarında Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ile birlikte değerlendiriyoruz. Sayın Kartoğlu, özellikle bu zirveye gelmeden önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da "Erdoğan olmasaydı gelmezdim" açıklaması da biraz ABD ve NATO arasındaki gerginliği, ABD ve Avrupa arasındaki gerginliği ifade eden cümlelerden biri olarak söylenmişti, kabul edilmişti. Dolayısıyla burada bu zirvede gerginliğin azaltılması yönünde bir adım bekliyor musunuz? Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan buna yönelik de bir mesaj verdi açıkçası.
2: Şimdi tabii Mark Rutte'nin açıklamalarında
0: Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Rutte'yi kabule dair görüntüler paylaşıldı. Hemen ekrana şimdi taşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul ediyor. O kabule dair ilk görüntüler de paylaşıldı değerli izleyenler. Şimdi o anlara ilişkin görüntüleri de ekrana taşıyalım. Bu kabulden dakikalar önce kameralar karşısına geçmişti. NATO Genel Sekreteri Rutte konuşmasına da Cumhurbaşkanı

0: Erdoğan'a teşekkür ederek başlamıştı. Bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim ifadesini kullanmıştı NATO Genel Sekreteri. Basın toplantısı biter bitmez Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisine doğru yöneldi. NATO Genel Sekreteri Rutte ve az önce de o kabulün başladığı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Kabule ilişkin ilk görüntü de paylaşıldı. Halen görüşmenin devam ettiğini söyleyelim. Türkiye ile ilgili önemli vurguları vardı. Rutte'nin Türkiye'nin NATO için çok önemli olduğunu, en büyük askeri güçlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin NATO içerisindeki liderliği büyük önem taşıyor dedi. Zirvenin Ankara'da yapılmasının çok önemli olduğuna işaret etti ve savunma sanayine bir parantez açtı. NATO Türkiye'nin savunma sanayi üretim kapasitesinden önemli ölçüde faydalanıyor. Türkiye savunma sanayisi aracılığıyla birçok ülkeye destek sağlıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul ediliyor. Şu sıralarda görüşme devam ediyor. O görüşmeye ilişkin ilk görüntüler de şu anda ekranlara yansıdı. Sayın Kartoğlu, devam etmek gerekirse ABD ve NATO arasında soğuk rüzgarlar eserken bu bir çözüm olacak mı derken arkadaşlarımız uyarıyor. Anıtkabir ziyaretine dair görüntüler de gelmiş. Hemen onu da ekrana taşıyalım. NATO heyetinin Anıtkabir'i ziyaretine yönelik görüntüler ekrana geliyor değerli izleyenler. Aslanlı yolda yürüdüler. Ardından Mozole'ye çelenk sundular. NATO heyetinin Anıtkabir'e yönelik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahına yönelik ziyareti de bugün gün içerisinde yapılan programlardan bir tanesiydi. Onun görüntüsü de paylaşıldı ve ziyarete dair o görüntüleri, o anları da biz de TRT Haber'de sizlerin ekranına taşıyoruz değerli izleyenler. NATO heyetinin Anıtkabir'i ziyaretinde az önce Aslanlı yolda yürüdükleri ana ilişkin görüntüler vardı ve sonrasında da NATO'nun çelengini Mozole'ye sundular ve saygı duruşunda bulundular. NATO heyetinin Ankara'daki temaslarında duraklarından bir tanesi de Anıtkabir oldu değerli izleyenler. Anıtkabir'i ziyarete ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Sayın Kartoğlu, yine biz bu noktadan devam edelim. ABD, NATO ve Avrupa Birliği üçgeninde bu ziyaret, Türkiye'deki bu ziyaret gerginliği azaltır mı?
1: Azaltsın diye yapılıyor bir anlamda. Çünkü Makrut'te dikkat ederseniz hem Beyaz Saray ziyaretinde Donald Trump'a bir sunum yapmıştı. Buraya orada söyledi. Burada da %5'i garanti altına aldığını bir kez daha vurguladı. Trump'ın en çok istediği şey. Ve dolayısıyla hani istediğiniz her şeyi yaptık. Geri kaldı bir hani iyi niyet gösterisi olarak bunu samimi bir dille bizi döverek ifade etmen. O kaldı. Onu da Tayyip Erdoğan sağlasın diye, Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlasın diye Avrupa'nın bir bekleyişi var. Bu çok net. Bunu Dışişleri Bakanı da zaman zaman ima etti. Ve Trump aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı ben zirveye katılmazdım ifadesini kullanarak da bunu teyit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi demek ki. NATO, Avrupalı müttefiklerin ağırlıklı talepleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupalı müttefikler arasındaki bu soğukluğu giderecek bir nikah tazelemeye sebebiyet verecek bir yol açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla bu zirve için Avrupa'nın beklentisi, en büyük beklentisi, birinci beklentisi bu o ittifakın devamı. İttifakın devamı Birleşik Devletler olmadan düşünülemez. Birleşik Devletler'in sürekli bir desteği ve moderasyonuyla da yürümesini istemiyorlar. Daha doğrusu Birleşik Devletler'in sürekli moderasyonuyla yürümesini istemiyor Avrupa. Birleşik Devletler de diyor ki hem benim moderasyonumu yani patronajımı tırnak
0: Evet.
1: içinde kabaca söylüyorum ama anlaşılsın diye istemiyorsunuz ama hem de en çok parayı benden istiyorsunuz
0: Yani
1: diyor.
0: bir külfet paylaşımı
1: Ha,
0: en azından
1: şimdi bu
0: yapabilirsiniz diyor.
1: paylaşımı yaparsak problem. Aslında onun külfet paylaşımı dediği şeyin de biraz netleştirelim. Birleşik Devletler şunu söylüyor. Siz %5'e payınızı çıkartın, bu ne demek? Bu sonuçta bir rakama tekabül ediyor. Şu kadar milyar dolar. Ben de şu kadar milyar dolar veriyorum. ben harcadığım şu kadar milyar doların önemli bir kısmını NATO için değil,

0: NATO dışındaki savaşlarım yahut işte üslerim vesaire için kullanıyorum. Ama Avrupa bunun ülke dışında kullandığı çok bir para yok. O içeride kullanıyor bu parayı, harcıyor. Satın almayı kimden yapıyor? %65 Amerika Birleşik Devletleri'nden. Aslında Trump'ın istediği şey şu. Bütçenizi arttırın. Benden daha çok mal alın. Ben de son tahlilde toplam savunma harcamalarımın önemli bir kısmını finanse etmiş olayım. Onun istediği şey bu. Yoksa
1: Evet.
0: Avrupa ile Amerika arasında öyle bir dengesizlik, ciddi bir dengesizlik yok. Zira hem Ukrayna'ya yardım hem başka harcamalarında, savunma harcamalarında ürünlerin önemli bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'ne satın alıyorlar zaten. Ama Trump'ın istediği olacak gibi görünüyor. Çünkü Avrupa'nın da üretim kabiliyeti ve aslında kapasitesi ne Amerika kadar var, ne büyük ölçüde bazı ürünlerde Türkiye kadar var. Dolayısıyla benim buradan beklentim her ikisinin de karşılanması. Yani zaten Amerikan ürünlerini satın almak zorunda ve durumunda Avrupalılar. En son Fransa-Almanya arasında bir yeni nesil savaş uçağı projesi planlanmıştı. Fakat ondan vazgeçtiler. Bu ne demek? Bundan sonra da satın almalarını ya Amerika'nın hem F-35 hem sonrasındaki geliştireceği uçaklardan alacaklar. Hem Eurofighter'ın gelişmiş modelleri için ortaklıklarını devam ettirecekler Avrupa içinde. Hem de belki Kaan'la ortaklık yaparak Türkiye'den tedarik etmeye çalışacaklar. Dolayısıyla o taraftan Amerika'nın, Trump'ın istediği oluyor. Onu kurumsallaştırmaları gerekiyor. Amerikalılar onu sağlamıştır. Yoksa hakikaten Trump buraya kadar zahmet
1: Evet.
0: etmezdi. Türkiye ile de bence Trump da bunu destekliyor. Türkiye ile de bu anlamda savunma sanayi tedariki anlamında, savunma bütçelerinin ne Türkiye'nin ortaklığı anlamında, sadece NATO bağlamında değil, Avrupalı NATO müttefiklerinin neredeyse tamamının Avrupa Birliği üyesi olduğunu düşünün. Ve Avrupa Birliği'nin kendi savunması için, ki aynı zamanda bu NATO savunması demek, kendi savunması için oluşturduğu bir bütçe ve bir proje var. Çok milyar euroluk bir
1: A
0: proje
1: safe
0: ve
1: proje.
0: SAFE projesi, bir de onun üç çatısı var. Dolayısıyla bunun içerisinde birlik üyesi olmadığı için Türkiye yandan girsin, AB üyesi bir ülkeyle ortaklık yapsın gibi böyle biraz ucuz yollar açmaları çok doğru değil. Bence orada daha doğrudan Türkiye'nin SAFE katılımı söz konusu olabilir. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı NATO için istediği şeyler kadar Türkiye için de istediği şeylerden biri olarak öne
1: Evet,
0: getirir diye
1: bakalım
0: düşünüyorum.
1: burada
0: Evet.
1: gündeme gelip bir açıklığa kavuşur mu? Şimdi aslında günlerdir Ankara NATO zirvesine hazırlık yapıyor. Bu güvenlik anlamında da elbette böyle ki şu sıralarda da o tedbirler devam ediyor değerli izleyenler. Muhabir arkadaşımız Züleyha Cebeci alınan önlemlerle ilgili ayrıntıları paylaşacak. Hemen sözü notlarıyla Züleyha'ya bırakalım.
2: Rasim Kılıç Mevlana Bulvarı üzerinde çok önemli bir noktadayız. Hemen arka planda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve Beştepe Devlet Hastanesi'ne giden yolu görüyoruz. Sağ tarafımda Aşti'ye giden yol, sol tarafımda Samsun yolu ve hemen karşı tarafta da Gazi Hastanesi ve Bahçeli Evler metrosu bulunuyor. Çok önemli bir güzergah dedik. NATO Sekreteri de Mark Rutte geride bıraktığımız saat dilimlerinde bu yoldan geçti ve burada da üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatlerinden beri buradaki atmosferi anlatmaya çalışıyoruz. Mevlana Bulvarı üzerinde çok sayıda polis ekibini görebilmek mümkün ve bu önlemler kapsamında 56 bin güvenlik görevlisi sahada olacak denmişti ve Mevlana Bulvarı'nın pek çok noktasında da o güvenlik önlemleri devam ediyor. Tabii vatandaşlar da merak ediyor nereler kapalı olacak diye. Bulunduğumuz bu noktada akıcı bir trafik söz konusu. Sadece liderlerin geçişi esnasında trafik kısıtlı olarak kapatıldı ancak şu anda gayet normal seyrinde devam ediyor. Ne zamana kadar? Yarın sabaha kadar. Yarın sabah itibarıyla hemen sol tarafta polislerin beklediği bir nokta var. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim dönmesini. Bariyerler hazırlanmış durumda. Bu bariyerler yarın kapatılacak ve Alparslan Türkeş Caddesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden cadde, Sakıp Sabancı Bulvarı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin etrafında kırmızı alan olarak işaretlenen noktalarda herhangi bir araç geçişi yapılamayacak ancak

0: yaya trafiğine herhangi bir kapatma söz konusu olamayacak. Yani vatandaş dışarıya çıktığında yarın yaya olarak istediği her yere gidebilecek. Peki başka nereler açık olacak? Sağlıkla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Bir sağlık kuruluşuna, hastaneye gidecekse kişi toplu taşımayı kullanabilecek, ancak toplu taşıma alternatif güzergahlardan hareket edecek. Yani kırmızı alan olarak ifade edilen noktalarda toplu taşımaları göremeyeceğiz. Bunun yanı sıra eğer alışveriş merkezine gidilecekse yine alışveriş merkezleri de açık olacak. Ancak alışveriş merkezinin otoparkına kesinlikle park edilemeyecek. Ve bir diğer önemli detay, başkentte metro ve Ankara'yı seferleri de yine yarın yapılabilecek. Ancak hemen yan tarafa dönmesini rica edeceğim kameraman arkadaşımın. Bu noktada Bahçeli Evler metrosu hemen arka planda. Aşti'den eğer bindiyse, şehirler arası otogara geldiyse kişi, Bahçeli Evler metrosunda bu durakta inemeyecek. Ya da Söğütözü metrosu var, o iki durakta kesinlikle inilemeyecek. Bir önceki ya da bir sonraki durakta inmek gerekecek. Şimdi yine polis ekiplerine doğru dönmek istiyorum. Yine sanırım bir geçiş olacak. O geçiş içinde hazırlık yapılıyor. Trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Tamamen lider geçişi esnasında biz bu yolun kapatıldığını görmüştük. Bugün her noktada kontrollü geçişleri görebilmek mümkün. Yani başkentteki o olağan hayatı, NATO öncesi hayatı görebilmek mümkün. Ancak yarın daha sıkı tedbirleri göreceğiz. Vatandaşın dışarıya çıkmasını ya da alışveriş merkezine, hastaneye gitmesini engelleyecek herhangi bir durum söz konusu değil Rasim. 56 bin güvenlik görevlisi zirve süresince sahada olacak. Kentin giriş ve çıkışlarında 6 bin kamerayla izleme de yapılacak. Yine siber tehditlere karşı siber ekipler de görev başında olacak.
1: Züleyha Cebeci tedbirlerle ilgili ayrıntıları bizlerle paylaştı. Sayın Kartoğlu, biz bugün özellikle yayın süresince ve burada karşılaştığımız basın mensubu arkadaşlarımızla sohbetimiz, özellikle İstanbul'dan gelenler bize şunu söyledi. Bizim gözümüz işte çok korkmuştu. Ankara'da güvenlik önlemleri üst düzeyde, nasıl giriş yapacağız, çok erken gelmek gerekir vesaire gibi söylemlerden sonra bugün çok şaşırdıklarını ifade ettiler girişte.
2: Doğru, aslında ben de yani beklemiyordum değil. Yani birçok gazeteci demek ki yani dünden itibaren, belki bilmiyorum, dördünde başladı galiba bu kartların teslimi, evet, vesaire filan. Zamanında birçok kişi halletmiş olmalı. Bir de hakikaten geldim, otobüsler çok hazır. Shuttle otobüsler, yani tur yapacak, ring yapacak otobüsler hazır. Ve arka arkaya geliyorlar. Nasıl gideceğiz sorunu ortada yok. Polisler güvenli, yani numaralı, herhalde plaka numaraları bildirilen, evet, görevli araçları çok kolay geçiriyorlar. Herhangi bir yerde sıkışıklık yok. İletişim Başkanlığı'ndan kartlarımızı hani böyle el üstünde tutularak biraz da aldık, öyle söyleyeyim. Çünkü hakikaten birden fazla masa, birden fazla cihazda, birden fazla işlem aynı anda yürütülebiliyordu. Külliyenin girişinde de aynı şekilde, oteller aynı şekilde, hem İletişim Başkanlığı otel, otel külliye yahut otel ato kongrezyum, evet, kongre merkezi, buralar arasındaki bu ring seferleri de çok doğru, çok güzel planlanmış.
1: Yüz tanıma sistemleriyle süreç biraz daha
2: hızlandırılmış. Bir de girerken işte, öyle ben hani biraz daha kalabalık olur. Bir, çünkü güvenlik, hakikaten güvenlik bir yerde ciddiye alınacaksa herhalde en çok burada, bugünlerde ciddiye alınır. Orada da bir sistem kurulmuş. Kartınızı bir yere gösteriyorsunuz ve yüz tanıma sistemiyle oradan geçebiliyorsunuz. Bu bilgilerin tamamı zaten NATO ile paylaşılmıştı daha önce basın, evet, akreditasyonu yapılırken. Biz herhangi bir sorun yaşamadık. Kaldı ki bugün işte medya merkezi olarak çalışan Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin binanın tamamında da hem bilgilendirme broşürleri, materyalleri, hem de yardım masaları çok yoğun. Başınızı nereden çevirirseniz bir görevliye rastlıyorsunuz. Ve birçok dili de hakimler görebildiğim kadarıyla, her dilde de gelen yabancı gazetecilere hizmet verebiliyorlar. O yüzden hani Mark Rutte de bugün her şey mükemmel başladı dedi, evet, ya. Ve bizim taraftan da, yani medya tarafında da her şey mükemmel.

0: ortamı açısından da. Şimdi az önce Trump'tan yeni açıklamalar geldi. Türkiye'ye seyahatine artık yakın bir zamanda Trump özellikle işte İran'la ilgili, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bunun için Washington'a gideceğiz ve sözü ayrıntılar için Tuna Şanlı'ya bırakacağız.
1: Washington'dan Ankara'ya merhaba Rasim. Donald Trump Beyaz Saray'da Oval Ofis'te yaptığı açıklamalarda özellikle Ukrayna ve İran'a değindi. Ve açıklamalarında Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak Putin üzerinde bir baskı hissediyor dedi Donald Trump. Ve görüşmeleri dahil olduklarını söyledi. İki tarafla da görüşmeler yürüttüklerini belirterek sonlandırıp sonlandıramayacağımızı göreceğiz ifadesini kullandı ve özellikle İran'la ilgili açıklamalarında da bir anlaşma yapılması yönündeki arzusunu bir kez daha yineledi. İzleyicilerimize hatırlatalım, bundan 17 gün önce imzalanan bir mutabakat zaptıydı. Dolayısıyla aslında kalıcı barış anlaşmasına giden yolda hararetli görüşmeler şu anda arka planda telefon üzerinden devam ediyor. Yüz yüze görüşmeler de gelecek haftalarda yine planlanacak. Dolayısıyla bu yüz yüze görüşmelerde de bilhassa Hürmüz Boğazı, İran'ın nükleer programı, Lübnan'daki kırılgan ateşkes ve İsrail'in saldırıları gibi pek çok konu masaya yatırılacak. Ama özellikle işte İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, İran'ın yeniden inşası için bir fon ayrılması söz konusu. Bunlarla ilgili de görüşmeler yürütülecek. Donald Trump İran'a karşı uyguladıkları ablukanın sonuç verdiğini söyledi. Hemen izleyicilerimize onu da hatırlatalım. Bu abluka kaldırıldı mutabakat zaptıyla birlikte. Ama özellikle bu abluka sayesinde İran ekonomisinin zor durumda kaldığını ve bunun da İran'ı masaya yanaştırdığını ifade etti. Ve İran ekonomisinin özellikle enerji satamıyor oluşu sebebiyle de darboğazda olduğunu bir kez daha vurguladı. Yani aslında demeye çalıştı ki İran'ın bizimle anlaşma yapmaktan başka çaresi yok demeye getirdi. Bunu zaten sıklıkla söylüyor Trump. Ama diğer taraftan İran'ın elinde hala Hürmüz Boğazı kozu var. Yani işler kötüye gidecek olursa Hürmüz Boğazı'nı yine drone saldırıları veya füze tehdidi altında tutarak uluslararası tedarik zincirini, petrol sevkiyatını olumsuz etkileyebilecek bazı araçlar hala İran'ın elinde var. Dolayısıyla Washington'daki ortak görüş İran'ın elindeki bir Hürmüz Boğazı nüfuzundan dolayı aslında Trump'ın söylemlerindeki kadar rahat bir anlaşmaya ulaşamayacak yönünde ve İran'a karşı bazı tavizler verebileceği yönünde. Ki zaten mutabakat zaptında da İran lehine maddeler dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra bir de itiraf vardı Donald Trump'tan. İkinci kez bu itirafı yaptı. Dedi ki petrol fiyatları şu anda savaşın öncesindeki fiyatların da altına geriledi dedi. Yani İran'a açtığı savaşın petrol fiyatlarını arttırdığını bir kez daha itiraf etmiş oldu Donald Trump. Ama şu an gelinen durumda gerçekten günde 10 milyon varil petrol geçiyor Hürmüz Boğazı'ndan. Amerika Birleşik Devletleri'nde yine benzinin ortalama fiyatı 4 doların altına geriledi. Eğer bu trend devam ederse önümüzdeki aylarda enflasyonda da bir düşüş başlayacak. Kasım'daki kritik ara seçimler öncesi de Donald Trump bu trendi, bu gidişatı bozmak istemiyor. Dolayısıyla Washington'da genel inanış Amerika ve İran'ın yeniden savaşa dönmeyeceği, hatta çok büyük çaplı bir kriz yaşanmayacağı ama en fazla işte geçen hafta sonu, iki hafta önceki hafta sonunda yaşadığımız gibi Hürmüz bu bazı kaynaklı bir takım karşılıklı işte sıcak temasların sağlanacağı, küçük krizler yaşanabileceği yönünde. Ama aslında artık bu saatten sonra en azından yakın ve orta vadede Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gerginliğin daha da artması beklenmiyor. Trump'ın bugünkü açıklamaları da aslında geleceğe ilişkin bu anlamda bazı ipuçları da veriyordu bize. Rasim.
0: Trump'ın açıklamalarının ayrıntılarını Washington'dan dinledik. Sayın Kartoğlu, Rutte'nin basın toplantısıyla ilgili öne çıkanlardan bir başlık daha sormak isterim. O da Çin'le ilgili bir başlıktı. Özellikle Çin'in füze denemesiyle ilgili yorumlarını soran gazeteciye verdiği yanıtta Çin konusunda naif davranmamalıyız dedi. Pasifik'te yaşananların Transatlantik bölgesinde de etkili olduğunu ifade etti. Biraz daha Rusya'nın özellikle savaşı bu kadar devam ettirmesinin nedenlerinden biri olarak da Çin gibi, Kuzey Kore gibi ülkeleri adres gösterdi. Ne dersiniz bu değerlendirmeler için?
2: Evet, yani şimdi tabii Çin bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile çalışmak istiyor ama bir taraftan da o komünist bloktan vazgeçmek istemiyor. Çünkü korumak istediği bir Kuzey Kore var.

0: Zira Kuzey Kore'yi bir tehdit unsuru olarak kullanıyor kendisini riske atmadan. Öbür taraftan da Rusya ile ilişkilerini bozmamaya çalışıyor. Çünkü Rusya ile birlikte Orta Asya'da, Türkistan'da ya da ortak çıkarları var. Dolayısıyla Çin ile uzlaşma konusunda Batı'nın, genelde Amerika Birleşik Devletleri'nin çok hevesli bir yaklaşımı yok. Ticari olarak uzlaşalım, onu Rusya tarafından biraz bize doğru yaklaştıralım çabası yok. Çünkü bunun biraz boşuna bir çaba olacağını düşünüyorlar. O yüzden de Rusya'nın doğrudan destekçisi olmaması ya da bu sürecin bir şekilde böyle uzaması şu anda Batı İttifakı'nın, NATO İttifakı'nın da beklentisi. O yüzden Çin'e naif bakmamayı Madrid zirvesinde zaten kararlaştırmışlardı. Yakın tehdit Rusya ama büyük tehdit Çin. NATO'nun yaklaşımı bu. Dolayısıyla hala aynı pozisyondalar. Bunu değiştirecek herhangi bir şey yok. Belki Ukrayna krizi bittikten sonra, ya bu savaş bittikten sonra ya da bir yere bağlanmaya başlandıktan sonra yeni bir dönemde sıfırdan bu konular konuşulmaya başlanır. Ama şu anda olmayacağı kesin. Ama Rutte'nin ağzından Çin'e yönelik bu ifadenin de kullanılması aslında Çin'in bugünlerde kendisinin konu edilmesini istemediği bir ortamda bu şekilde gündeme gelmesi Çin'i de biraz rahatsız etmiştir diye düşünüyorum.
1: Evet, Sayın Kartoğlu, teşekkür ederiz. Yani biraz şey de dikkat çekti aslında, yani uluslararası basın mensuplarının çoğunun da Avrupa'dan geldiğini dikkat edecek olursak Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili soruların sayısı biraz fazla. Yani kendi, onların gündemi biraz
0: kendi
1: bu gibi.
0: Kendi gündemi sanki de aslında, evet. Rutte'nin de Ukrayna gündemi, evet, belki olağandan biraz daha fazla. Olağandan derken 2 yıldır, 3 yıldır, 4 yıldır olağan bir gündem, evet, çünkü o. Zaten kendisi olağanüstü ama 4 yıldır olağanlaşmış bir gündemdi. Onu da aşan bir yer ayırdı Rutte Ukrayna gündemine.
1: Peki. Teşekkür ediyoruz. Katkı sağladınız. Bu geri kalan 2 gün boyunca da görüşlerinize başvurmayı sürdüreceğiz. Şimdi bir noktaya daha gideceğiz. Yani az önce altını çizdik ya, liderler zirvesinin dışında savunma sanayi forumu var ama sadece bu etkinlikler, toplantılar bununla sınırlı değil. Örneğin SETA ve Münih Güvenlik Konferansı ortaklığında düzenlenen bir program da var. Adı Müttefikler Ankara'da. O programın detaylarını da muhabir arkadaşımız Ahmet Çakıcı anlatacak.
2: Rasim Kılıç, savaşlar ve krizler tarafından kuşatılmış uluslararası sistemin yeni güvenlik stratejisi ne olacak? İşte Ankara'da, başkenti Ankara'da düzenlenecek olan o tarihi NATO liderler zirvesinde bu soruya yanıt aranacak. Ancak yalnızca liderleri buluşturmayacak NATO zirvesi. Aynı zamanda yine bu süreçlere katkı sağlayacak olan etkinlikler de düzenlenecek. İşte biz de NATO ile eş zamanlı olarak düzenlenecek o önemli etkinliklerin, programların adreslerinden birisindeyiz. Ankara Palas'tayız. Burada NATO ile eş zamanlı olarak 7-8 Temmuz tarihlerinde İletişim Başkanlığı, SETA ve Münih Güvenlik Konferansı ortaklığında Allies in Ankara, yani Müttefikler Ankara'da programı düzenlenecek. Peki bu program neden önemli? 40 oturum düzenlenecek ve güvenlik uzmanlarını, üst düzey diplomatları ve karar alıcıları bir araya getirecek bu 40 oturum. Hangi konular ele alınacak? Elbette ki ittifakın kilit üyesi olan Türkiye'nin NATO'daki yeri, NATO'ya katkısı ve rolü ele alınacak. Yine Ukrayna meselesi, Ukrayna meselesindeki diplomatik çözüm arayışları ele alınacak. Avrupa'nın güvenlik mimarisi, askeri caydırıcılığı, Baltık ülkelerinin yine askeri kapasitesi ele alınacak konular arasında olacak. Tabii önemli dedik, zira başkent Ankara liderleri buluşturmasının yanı sıra bir uluslararası diyalog merkezi haline de gelecek bu etkinlikle, bu programla birlikte. Yarın saatler 8.45'i gösterdiğinde İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmasıyla başlayacak. 2 gün sürecek Müttefikler Ankara'da programı ve 9'dan itibaren artık o kritik başlıkların masaya yatırılacağı, ele alınacağı oturumlar başlayacak. İlk oturumda sabah saatlerinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de olacak. Bir söyleşiye katılacak Milli Savunma Bakanı ve o 40 oturumda önemli başlıklar masaya yatırılacak. Allies in Ankara, Müttefikler Ankara'da programı NATO'yu tamamlayıcı ve NATO'ya katkı sağlayacak nitelikte bir program olarak 2 gün boyunca eş zamanlı olarak düzenlenecek Ankara'da.
1: Ahmet Çakıcı'ya da teşekkür edelim. Barış'ın anahtarı Ankara diyoruz. Diplomasinin kalbinin Türkiye'de attığını ifade ediyoruz. 36. NATO Liderler Zirvesi yarın ve çarşamba günü burada Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Bizler de TRT ekranlarında özel yayınlarla bütün detayları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sabah erken saatlerde başlayan özel yayınımız sürüyor ki önümüzdeki iki gün boyunca da devam edecek. NATO Liderler Zirvesi'nde hangi mesaj verildiyse, hangi ayrıntı varsa bu milletin ekranında, sizin ekranınızda olacak. Yayınımız az sonra 15 Temmuz Millet Stüdyosu'ndan Aslı Noyan ve konuklarıyla devam edecek. Yeniden buradaki gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi 22 yıla daha sonra yeniden Türkiye'de düzenleniyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifaktaki önemli rolüne dikkat çekti. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmesine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirledik dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini belirtti. Amerika ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 22 yıl aradan sonra NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi yeniden Türkiye'de düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tarihi zirve için Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. Dünyanın yakından takip edeceği toplantılarda küresel güvenlikten savunma sanayine uzanan kritik başlıklar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i Beştepe'de kabul etti. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de görüştü. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifaktaki önemli rolüne dikkat çekti. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli ifadesini kullandı. Ankara zirvesi için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk savunma sanayindeki gelişimin ittifak için önemine değindi. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmesine çevrildi. Trump 10 yıllardan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan başkanı olacak. Trump'a yaklaşık 1000 kişilik bir heyet eşlik edecek. Yeni başkanlık uçağıyla yapılacak ziyarette Trump özel helikopterini ve başkanlık limuzinini kullanacak. Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de resmi törenle karşılanacak. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde öncelikli başlık savunma olacak. Bu kapsamda milli muharip uçak Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının tedariki, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü ve Katsa yaptırımlarının kaldırılması ele alınacak. İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi de masada. Bu hedefe ulaşmak için yeni işbirliği olanakları gözden geçirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderler onuruna vereceği yemeğe katılacak. Donald Trump çarşamba günü zirvenin aile fotoğrafı çekimi ardından NATO liderleri çalışma toplantısına iştirak edecek. Trump'ın aralarında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şar'ın da bulunduğu liderlerle ikili görüşmesi de bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ankara'dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyecek. Donald Trump'ın Ankara ziyareti öncesinde Türkiye ile Amerika arasındaki öncelikli gündem netleşmeye başladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump görüşmesindeki başlıklara dair beklentiyi açıkladı. Kaan motorları, savunma ve güvenlik işbirliği ile ticaret konularının ele alınabileceğini söyledi.
2: Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
1: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığını bildirdi. Ancak eksiklerin giderilmesi ve güçlü caydırıcılık için Amerika'dan Türkiye'ye tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan NATO Liderler Zirvesi'nin önemine dikkat çekti. Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımlı zirve olmasının beklendiğini vurguladı. Zirvede NATO'nun geleceğinin yanı sıra küresel mimarinin nasıl şekilleneceğinin de değerlendirilebileceğini belirtti. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede ittifakın geleceği ve küresel güvenlik gündemi ele alınacak. Türkiye, NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra davetli ülke temsilcilerini ağırlayacak. Zirve yeni stratejik konsept çerçevesinde düzenlenecek. Zirveyi dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3000 basın mensubu takip edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki uluslararası medya merkezine ulaşım yalnızca basın servisleriyle sağlanacak. Özel araç, toplu taşıma ve yaya girişine izin verilmeyecek. Uluslararası medya merkezi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturuldu. Merkezde yaklaşık 1800 çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası, televizyon stüdyoları ve 40 kurgu odası yer alıyor. Böylece NATO tarihindeki en kapsamlı medya çalışma alanlarından biri hazırlandı. Zirvenin yayıncı kuruluşuysa Türkiye'nin haber ekranı TRT olacak. TRT 96 kamera, 18 canlı yayın aracı ve 26 yayın noktasıyla zirveyi dünya kamuoyuna aktaracak. Billboard ve dijital ekranlarda NATO zirvesinin yanı sıra Türkiye'nin COP31 başkanlığı, savunma sanayi ve Go Türkiye tanıtım kampanyasına ilişkin görseller yer alacak. Başkentin simge yapılarından Atakule, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne özel ışıklandırıldı. Ankara, uluslararası diyaloğun merkezi haline gelecek. NATO zirvesiyle eş zamanlı müttefikler Ankara'da programı düzenlenecek. Açılışı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yapacağı etkinliğe bakanlar, üst düzey yetkililer ve güvenlik uzmanları katılacak. NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. Devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20'den fazla ülke liderinin eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri değerlendirecek. Ankara'da tarihi zirve için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Güvenlik çemberi büyükelçilikler ve liderlerin konaklayacağı oteller çevresinde yoğunlaştırıldı. Belirlenen bazı yollar bugünden itibaren araç trafiğine kapatılıyor. Bu güzergahlarda park halindeki araçlar kaldırılacak. Başkent 6000 kamerayla

0: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nden anlık izleniyor. Şehir genelinde polis ve jandarmadan oluşan toplam 56 bine aşkın personel görev aldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da kullanması planlanan araç ve helikopter parçalarını taşıyan askeri uçak da Esenboğa Havalimanı'na indi. Hava sahasında da önlemler artırıldı. Esenboğa Havalimanı'nda zirve süresince sivil uçuşlara geçici düzenlemeler uygulanacak. Salı saat 10-18, çarşamba 14-21 saatler arasında hava trafiği kontrollü şekilde yürütülecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirledik dedi. 42 ilde 61 organize tarım bölgesinin hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Yumaklı, Uşak'ta Banas Sera organize tarım bölgesini ziyaret etti.
1: Organize tarım bölgelerini stratejik bir alan olarak belirledik. 42 ilde 61 organize tarım bölgesi gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 46'sında tüzel kişilik gerçekleşti. 20'sinin altyapı yatırımları tamamlandı. 15'inde de üretime başlandı. Şu ana kadar üretime başlanan yerlerde 10 bin istihdam gerçekleşti. 60 bin ton üretim gerçekleşti ve 160 bin büyükbaş hayvan üretimi, ki organize tarım bölgelerinin bazıları hayvansal üretimi yapacak şekilde dizayn edildi. Ekonomiye katkıları yıllık 20 milyar liraya ulaştı. 2026 yılında 5 organize tarım bölgesini daha üretime kazandırmış olacağız inşallah.
0: Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A uzaydaki ilk yılında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Görevi süresince 192 milyon kilometre yol kat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 6A'nın Türkiye'nin uzay ve haberleşme kabiliyetini yeni bir seviyeye taşıdığını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini belirtti. Evde bakım yardımı 15.755 liraya, sosyal ve ekonomik destek ödemesi 11.038 liraya yükseltildi. Bakan Göktaş, yaşlı aylığının 7.257 liraya, %40-69 arası engelli aylığının 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli aylığının da 8.689 liraya yükseldiğini açıkladı. İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için uygulanan sosyal ve ekonomik destek hizmetinde çocuk başına yapılan destek tutarı 9.723 liradan 11.038 liraya çıktı. Bakan Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının da 17.632 liraya yükseltildiğini belirtti. Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artışlı şekilde hak sahipleri hesaplarına yatırılacak. Çocuklar için düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı. Kur'an ve dini değerlerin öğretilmesinin yanı sıra oyunlar ve çeşitli etkinlikler planlandı. Diyanet İşleri Başkanı Safiye Arpaguş, Bursa'daki açılış töreninde

Sanat dünyası büyük bir değerini daha yitirdi. Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı lüküs hayatla damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay İstanbul'da 81 yaşında hayatını kaybetti. Zihni Göktay yarın İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. İlk tören Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenecek. Göktay'ın cenazesi öğle vakti Şakirin Camii'nde kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek. Amerika ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ali Hamenei için Tahran'da anma töreni düzenleniyor. Törene katılan İranlılar Hamenei'yi uğurlamak için cadde ve sokakları doldurdu. Cenaze namazında Ali Hamenei'nin 3 oğlu da hazır bulundu. Tahran sokaklarındaki veda töreninin ardından Hamenei'nin naaşı bugün Kum kentine götürülecek. Amerika ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da sürmesi beklenirken Tahran yönetimi temkinli konuştu. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, mutabakat saptının uygulanmasının zor da olsa mümkün olduğunu belirtti. İran ordusu ise ateşkes süresince savaş kapasitesini geliştirdiklerini duyurdu. NATO zirvesinde ele alınacak önemli başlıklardan biri de Ukrayna'daki durum. Ancak zirve başlamadan taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya bir hafta içinde ikinci kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun şekilde saldırdı, 14 kişi hayatını kaybetti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3342'ye yükseldi. Venezuela İletişim ve Enformasyon Başkanlığı tarafından deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi verildi. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3342'ye yükseldiği, yaralı sayısının ise 16740'a ulaştığı bildirildi. Bakanlık arama kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar 6462 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını belirtti. Depremlerden toplam 856 binanın etkilendiği, bunlardan 190'ının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Afet bölgesinde 17 binden fazla kişinin barınma sorunu yaşadığı bildirildi. NATO devlet ve dinlediğiniz haberlerden özetler. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de düzenleniyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifaktaki önemli rolüne dikkat çekti. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmesine çevrildi. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirledik dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini belirtti. Amerika ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor.

0: Dünya Kupası'nda heyecan iki karşılaşmayla devam edecek. Saat 22'de Portekiz İspanya'yla, saat 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Belçika'yla karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. İstanbul'da 16 gün çalışacak Sarı Kırmızılar 23 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Fenerbahçe'nin Avusturya'daki çalışmaları başladı. İlk etapta Topuk Yaylası'nda olan Sarı Lacivertler 14 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. 12 dev adam 6'da 6 yapmak istiyor. Erkek milli basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemeleri ilk tur grubundaki son maçında İsviçre'yi konuk edecek. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1 ve Tabii ekranlarından yayınlanacak. Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı baş antrenörü Ferhat Akbaş, Asya Voleybol Konfederasyonu tarafından yılın antrenörü seçildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu'yla Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde

0: de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 16, İstanbul 20, İzmir ve Diyarbakır 22, Sakarya ve Zonguldak 17, Muğla ve Artvin 18, Antalya 24, Kayseri 13, Van ve Tokat 15, Ordu 21, Nevşehir 14, Erzurum 10 ve Şanlıurfa 25 derece.
1: Yol durumu.
0: Bursa-Yalova yolunun 39 ile 42. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, hayat, sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kadim Kökler.
1: Ağaçlar geçmişte günümüz, günümüzde gelecek arasında köprü kuran, bulunduğu yerin tarihine tanıklık eden, kültürünü ve sanatını etkileyen canlılar. Kendilerine bahşedilen uzun ömürle kuşaklar arasında adeta köprü işlevi gören bir unsur olan ağaçlar. Bugün yepyeni bir programa başlıyoruz. Kadim Kökler. Kadim Kökler programıyla ağaçlar gibi bizi biz yapan köklerimizi, değerlerimizi ve maneviyatımızı konuşacağız. Anadolu'nun ağaçların ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesini paylaşacağız. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Anadolu'nun şehirlerini, mitolojik öykü ve efsanelerini, şehrin ağaçlarıyla birlikte aktarmayı, ağaçları anlatırken insanı da anlatmayı, geçmişte ağaçlara verdiğimiz önemi, günümüzde de devam ettirmeyi ve ekosistemlerin bu en önemli unsuruna ilişkin farkındalığımızı arttırmayı amaçlıyoruz. Kadim Kökler'in ilk programında Hacettepe Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nden çok kıymetli akademisyen Profesör Doktor Yunus Koç'la birlikteyiz. Anadolu'nun tarihinden bahsedeceğiz. Türklerin Anadolu'daki köklerinden konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
2: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: İlk program Kadim Kökler. Dileriz sizinle beraber kök salıp bize şans getirirsiniz hocam.
2: İnşallah hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Kolay gelsin. Önemli bir program olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadim kökler hem doğada hem de insanlık aleminde köksüz hiçbir şey yok. Kök evet. Bizi var eden temel unsurlardan bir tanesi. Biz varlığımızı bunlara borçluyuz. Ben kökleri, kadim kökleri iki boyutta...
1: Peki hocam bir şey soracağım.
2: Buyurun.
1: Kadim kök ne demek tam olarak?
2: Kadim eski demek. Kanunu kadimdir mesela. Osmanlı literatüründe bunun adı kanunu kadim. Eski kanunlar. Onun için kadimin Türkçesi eskiden beri var ola gelenler. Bu eskiliğin de tarifini yapmıyor. Çünkü o diyor insanlık ortamına göre, sosyolojik durumuna göre değişebilir. Hatırlamadığımız dönemlerden beri var ola gelen yapılar. Hatırlamadığımız.
1: Peki hocam hatırlamadığınız dediniz ama kök derken daha derine inmiş olması mı gerekir yoksa daha genişe mi nüfuz etmesi gerekir? Bu anlamda Anadolu'yu kadim yapan kadim nedir?
2: Anadolu'yu kadim yapan derinliğidir. Tarihsel derinliği. Kadim Anadolu dediğimiz zaman bir kere açık ve net bir şekilde milattan önceki dönemleri hatırlarız. Yani biz Kadim Anadolu ya da Kadim Türkler dediğimiz zaman da öyle mesela. Ben onun için bir coğrafyanın derinliğini anlıyorum kadim dediğimiz zaman. Bir de insanların derinliğini anlıyorum. İnsanların geçmişini anlıyorum. İki, coğrafya ve insan zaten olmadan tarih ve bugün olmuyor. Hem coğrafya hem insan olması lazım. Dolayısıyla coğrafyanın kadim evreleri... Bizim bildiğimiz kadarıyla Anadolu'da şu anda işte fosillerden ya da bırak konum fosilleri ya da işte jeolojiyi insanlığın faaliyetlerini aktardığını gördüğümüz evrelerden biri. Yani milattan önce 10.000'den beri, 12.000'den beri arkeolojik kalıntılar bize kadimi tarif ediyor.
1: Evet, yani izine ulaştığımız evet. En geri tarih. En eski tarih.
2: İnsanla söz konusu olduğunda görebildiğimiz, kanıtlarını görebildiğimiz. Çünkü kanıtını evet. Görmediğimiz zaman görmediğimiz şeyler hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Kanıt lazım bize. Diyoruz ki insanlık en azından bilimsel çerçevede insanlık tarihinin şu kanıtlar üzerinden baktığımızda Anadolu'daki varlığı,

0: kadim derecesi milattan önce 10 bin lira kadar gidiyor diyoruz. Bugün müzelerimizde bulunan, bugün Göbektepe'de bulunan, bugün işte Konya'da arkeolojik kazılar üstünden ele geçen malzemeler 10 bin diyor. Ama bu Anadolu'nun bilinen jeomorfolojik yapısının işte 2 milyon yıl, 3 milyon yıla kadar götürdüğümüz evreleri var. İnsanlık dışındaki, insanlık öncesinde bilinmeyen, insana ait olanların dışındakilerini gördüğümüzde onun sonu yok. İşte o 2 milyona kadar gidiyor. Yani ele geçen fosilleri vesaire falan filan başka bir tablo çıkartıyor. Ama biz insanla beraber gitsin diyoruz.
1: İnsanla başlıyoruz.
0: Tabii ki insanla başlasın. Sonuçta bizim çalışma alanımız, varlığımız coğrafya üstündeki insanla başlıyor. İnsanı anlatmamız gerekiyor. Yoksa yani mitolojide var mesela milattan önce 3000'de, 5000'de, 10000'de olup bitenleri biz arkeolojiyle görüyoruz ama mitoloji çok daha eskisini anlatabiliyor bize. Mitoloji başka bir şey. O işte hatırlanmayan ve kademelenmiş bir sürü anlatının üstte geldiği bir dönem. Eski Yunan mitolojisi var, Anadolu mitolojisi var. Bunlar mitolojik şeylerdir. Bunlar kanıtlanmaz.
1: Peki hocam Anadolu'da bugünkü davranışlarımızı, tutumlarımızı, hafızamızın derinliklerini en çok Anadolu'da en eski hangi iz etkiledi mesela? Evet. Kök dediğimde sizin aklınıza ilk en sona hangisi gelir?
0: Şimdi orada,
1: şu çok önemli bir kırılmaydı dediğiniz.
0: Doğru. Anadolu diyelim milattan önce 10 binden itibaren varlığı takip edebildiğimiz, insan olarak, araştırmacı olarak takip edebildiğimiz bir katmanlaşması var. Bunların milattan önce 200'lerden itibaren Roma dönemi var mesela. Roma bugün Anadolu'nun her tarafına gezin, dolaşın, bakın kalıntı bulursunuz. Amfiteyatrı var.
1: Yaygın.
0: Yolu var. Tiyatrosu var. Efendim agorası var. Nekropolü var. Akropolü var. Bunlar pazar yeri var. Mezarlıkları var. Dolayısıyla Torosların tepesinde bile amfiteyatrı var. Bu bize Anadolu'nun kadim evresinin Roma döneminin kalıcı eserler bıraktığının en kesin kanıtı.
1: Bir de şunu söyleyebilir miyiz? Yani belli ki Romalılar da burayı bayağı yurt biliyorlarmış.
0: Kesinlikle.
1: Değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii. Yani Roma büyük bir medeniyet, kabul edelim. Bunu Imperium Romanum diyor kendisine. Dolayısıyla Torosların tepesinden Alplerin engebelerine kadar birçok alana yol ağı yapıyor. Mesela bu niye yol ağı yapıyor? Yoksa keçi yolundan gider gelir.
1: Kıymet vermiş yani bu
0: aynen
1: coğrafyaya.
0: Kıymet veriyor. Orada kalıcı olacağını düşünüyor. Oraya kendi hayat koşullarını, hayat prensiplerini getiriyor ve öyle yaşıyor. Torosların tepesinde amfiteyatrı niye yapıyorsun? Ya da ne bileyim Sagalassos
1: var. Bu vakitler bir de yani.
0: Tabii yani Sagalassos'a gidiyorsun Burdur'da. İnanılmaz bir şey böyle. Dolayısıyla bu kadimin kalıntılarını Roma'da çok bariz bir şekilde görüyoruz. Yunan'da var. Efes'te biraz Yunan kalıntısı vardır. Onun gibi antik Yunan biliyorsunuz milattan önce 5. yüzyıldan itibaren kalıntılar bırakıyor. Roma'dan önce. Ama daha az. Anadolu'da daha az. Ama Anadolu'ya damgasını vuran kalıntılar Roma dönemidir. Evet. Bunun üstüne Roma işte Bizans'a dönüştüğü zaman milattan sonra 3. 5. yüzyılda Bizans'a dönüşüyor. Bizans kalıntıları var. Artık bakıyoruz bir Ayasofya var. Bizans eseri. Yani Justinian döneminde inşa edilmiş devasa bir eser. Ya da ne bileyim işte Anadolu'nun değişik yerlerindeki dini yapılar. Bunlar da Roma'dan sonraki o kadimin
1: katmanı.
0: Evet. Bizans'ı da görüyoruz. Bu arada coğrafya üzerindeki fiziki katmanlardan takip ettiğimizde arkasından 12. yüzyıldan itibaren yani 1000'li yıllardan itibaren de Türk katmanını görüyoruz. Türkler geliyorlar. Önce antik Yunan, sonra Romalılar, sonra Bizans'la beraber varlığını sürdürüyor. 1000'li yıllardan itibaren bir kısmı mesela 8. 9. yüzyılda kuzeyden gelen Türkler var, Peçenekler, Kumanlar. Bunlar da Anadolu'ya insan katmanının Türk dönemini açıyorlar. Dolayısıyla onlar da yapı bırakıyor.
1: Bir şey soracağım. Şimdi
0: onlar da kendi kültürlerini bırakıyorlar.
1: Osmanlı çok kültürlere ve tarihe saygılıydı. Maddi tarihin kalıntılarına da çok saygılıydı. Peki bu ilk gelen Türkler de buldukları bu Bizans ve Roma'dan kalma kalıntılara onlar da saygılılar mıydı?
0: Saygı başka bir şey. Şöyle değer verme. Yani evet. Değer veriyor. Onlara değer veriyor ve onları kullanıyor. İstimal ediyor. Yani gündelik hayatında onları kullananlara saygı duyuyor. Hayır, onları kullananlara saygı duyuyor. Mesela Hristiyanlar kiliselerine gidiyor. Onlara saygı duyuyor. Onları tamir ettiriyor. Birlikte yaşama kültürünü geliştiriyor. Hukuku egemen ve eşit bir şekilde kullanıyor. Türklerde çok yaygın bir husus bu. Yani başka kültürleri, bu Osmanlı için böyle, Selçuklu için böyle, Selçuklu öncesi Karahanlı, Gazneli, Harzemşah, Orta Asya'daki Türkler için böyle, ondan önce Göktürkler, Uygurlar için böyle, farklı kültürleri önemli bir arada yaşama ve yaşatma ve onları idare etme kapasitesi var.
1: Türk kültürünün kodlarında var o
0: evet,
1: zaman.
0: Evet, kodlar var. O mesela hani dedik ya kadim bir coğrafyanın kadim katmanlaşması var. Bir de insanın katmanlaşması var. İnsan dediğimiz o kimlikleriyle beraber var olan Türkler, Çinliler, işte ne bileyim Japonlar, Romalılar ya da ne bileyim Almanlar falan diyor. Bunlar kimlik gösterir aynı zamanda. Bizim kimliğimizi dışa vurur. Dil, konuştuğumuz dille beraber kimliğimizi oluşturur. Bunun da katmanları var. Bu katmanlar Orta Asya'da diyelim Moğolistan'da Orhun yazıtları 730'larda biliyorsunuz dikilmiş. Orada mesajlar var. Diyor ki benim diyor toplumum şöyle bir tablo var. Bunun üstüne Atan Bumin Kağan Kağan oturmuş diyor. Bu bir katman. Türklerin yönetim geleneğindeki bir katman. Bunu transfer ediyor mesela.
1: Bu hocam hani Labo'nun kitle psikolojisi kitabında da anlatır ya. Kitlelerin bir kitle olduklarındaki bir takım hem davranış özellikleri vardır. Bir de ırkların ve milletlerin bir takım kültürel kodları vardır
0: kesinlikle.
1: Gibi. Bu ona mı tekabül eder?
0: Ona tekabül ediyor. Bizim mesela
1: Türklerin bu, yaşama saygılı.
0: Yaşama saygıları dahası birlikte yaşamayı doğayla iç içe bir şekilde sürdürme estetiği. Buna bir estetik demek lazım. Yani yaşamak, tamam mı? Birlikte sürdürme estetiği. Çünkü bunu bir tutum olarak görüyor, dışlamıyor. Bakın Moğolistan'dan bu tarafa 10 bin kilometre karayoluyla düşünüyor. Kıvrım kıvrım kuş bakışı 8 bin 7 bin ama kıvrım kıvrım yollarla geliyorlar. O dil üzerinden o bakış açısını ve kültürel katmanlaşan yapıları devam ettiriyorlar. Bunu siyasal sisteme de aktarıyorlar. Yani şimdi insanlar bireysel olarak biz hepimiz boylar halinde yaşarken orada bir tutum geliştiriyoruz. Bunu siyasal sistem yani toplumun siyasi örgütlenmesi, devlet örgütlenmesi, idari örgütlenmesini elinde tutanlar da benimsiyor. Dolayısıyla bu siyasetin de bir parçası oluyor. Birlikte yaşama ve yaşatma.
1: Gerçek bir gelenek
0: evet,
1: yani.
0: Gerçek bir gelenek. Bunu bize bu da insanların tabii ya ne bileyim Rusya steplerinde başka bir grup var diyelim Slavlar, Cermenler var işte Almanya, Orta Avrupa'da vesaire ya da işte Anglo-Saksonlar, Anglılar var, Saksonlar var. Bunlar kendi kodlarında kendi bir kültürlerini geliştirirken aktarımı da dil üzerinden yapıyorlar. Bugün Almanca oluyor, öbürü İngilizce oluyor vesaire. Bizim Türkçemizde Hunlardan beri var ola gelen yapı üzerinden bu aktarımın kodlarını görüyoruz biz. Bu kodlar aynı zamanda davranışla dışa vurduğu için de anlamlı oluyor. Yoksa havada kalmış değil. Dışa vuruyor.
1: Yaşayan.
0: Yaşıyor, gösteriliyor, uygulanıyor. Uygulandığı ölçüde de anlamlı hale geliyor ve sürdürülüyor. Türklerin kadim kodlarından bahsettik. Bu kadim kodlar Orta Asya'da oluşuyor. Moğolistan ve güneyinde, Tanrı Dağları'nın eteklerinde. Sonra İran coğrafyasına geliyor. Büyük Selçuklu'yla İslamiyet'le tanışıyorlar. Müslümanlaşıyorlar. Dinlerini değiştiriyorlar. Önceki dinlerinin kodlarını muhafaza ederek bir şekilde İslamiyet'i anlıyorlar. Bak bu da önemli. Mesela her toplum İslam'a girerken kendi kodlarıyla giriyor. Bazılarını değiştiriyor. Bazılarını dönüştürüyor. Bazılarını yeni form aktarıyor. İyiliği emreder hale geliyor. Kötülüklerden sakındırmaya çalışıyor. Bunu insan özünde birlikte dönüştürerek varlığını sürdürüyor. Kendini de muhafaza ediyor. Mesela yeni bir din diyelim 10. 11. yüzyılda İslamiyet'i kabul ediyorlar. Ama kendi kodlarını hep muhafaza ediyorlar. En başta dillerini muhafaza ediyorlar. Yani İslamiyet'i kabul eden İranlılar da Türkler de kendi dillerini kabul ediyor. Koruyor. Devam ettiriyor. Ama Kuzey Afrika'daki hiçbir yapı kendi dilini muhafaza edemiyor mesela. Onlar Arapça konuşmaya başlıyorlar bir süre sonra.
1: Yani dili korumak dili aslında korumak, hafızanın kodu, çok önemli bir şey.
0: Kadimi de korumak oluyor.
1: Evet.
0: Kadimi devam ettirmenin yegane yolu dil.
1: Evet.
0: Çünkü coğrafya değişiyor. Coğrafya nerede? Orta Asya'dan İran'a, İran'dan Anadolu'ya geliyorsun. Coğrafya değişiyor. Komşuların değişiyor. Kültürün değişiyor. Yeni kültürlerle tanıştığın için. Ama dil üzerinden o kadim kodları sürdürme refleksi, tutumu hep devam ediyor.
1: Bu o zaman hocam tarih biraz da hani daha çok hatırlananların dışında bir de neyi unuttuklarımız üzerinden de bir okuma yaptığımızda dil bu anlamda kadim köklerin bugünkü bize gösterdikleri açısından da çok mu önemli bir araç?
0: Çok önemli çünkü unutanlar var. Mesela Avrupa'ya gidip Hunların, Avrupa Hunları vesaire farklı bir kültür coğrafyasında diğer halklarla karışarak dilden unuttular Bulgarlar, Peçenekler vesaire gibi. Bu unuttukları andan itibaren başka kültür içinde yok oluyorlar. Dilleri onları ayakta tutuyor. Gagavuzlar duruyor mesela daha sonra gittikleri için başka bir dünya. Ama 10 bin kilometrelik macerada ve aradan geçen 400 yıl, 500 yıl gibi bir uzun sürede, çünkü 840'ta başlıyor hareket. 1040'ta Dandanakan'dalar, İran'dalar. 1240'ta Anadolu'dalar. 1444'te Varna'dalar. Mesela böyle bir
1: 1453'te dünyanın merkezindeler diyelim.
0: Dolayısıyla bu kadimi sürdürme refleksi dil üzerinden canlı bir şekilde devam ediyor.
1: Evet. Şimdi siz en son kökleri böyle katman katman anlatırken Türk boylarına gelmiştik sanırım. Dilerseniz oradan devam edelim. Programında neredeyse yarısına geldik. İlk program, heyecanlıyız aynı zamanda.
0: Ben de
1: da.
0: Çok heyecanlıyım.
1: Muhtemelen sizinle daha çok program yapacağız hocam biz. Lütfen devam edelim dilerseniz. Türk boyları geldi Anadolu'ya.
0: Evet. Şimdi şöyle, kadimi oluştururken tabii boyların bir arada olması çok daha önemli. Çünkü boylar birbirinden bağımsız hareket ettiği zaman kayboluyor, dağılıyorlar. Bir de Orta Asya çok geniş, inanılmaz düzlüklerden oluşan bir yer ve farklı coğrafyalarda kaybolma ihtimalleri çok yüksek. Ama bir arada kaldıkları zaman da bu kadimi de, kadim kodları da yeniden üretme ve yeni coğrafyalarda yaşatma refleksleri güçlü kalıyor. Bunu bir de siyasetle, yani devlet kurmayla, siyaset dediğim devlet kurmadır. Çünkü devlet dediğimiz şey siyasal bir organizasyon. İdari organizasyon. Aynı zamanda
1: bugünkü devlet aklı dediğimiz şey bu köklerden
0: kesinlikle
1: mi beslenmiştir?
0: Kesinlikle. Bak, onu çok iyi hatırlattınız. O köklerden besleniyor. Diyor ki mesela Orhun yazıtlarında açık ve net. Üste mavi gök yaratıldı. Altta Yavuz yer yaratıldı. İkisinin arasında Kişioğlu yaratıldı. Kişioğlu'nun üstüne Atambumin Kağan oturdu. Tanrı böyle istediği için oturdu diyor. O tanrısal iradenin kutlu olmanın bir göstergesi olarak bunları anlatıyor. Bunu da şöyle kanıtlıyor. Diyor ki ben böyle oldum ama açları doyurdum. Çıplakları giydirdim. Esir olan boyları esaretten kurtardım. Halkımı daha zengin kıldım. Bunları yaptığım zaman ben barış içinde boyları bir arada tuttuğum için kutlu oldum diyor.
1: Bu bir önemli işlevden bir şey. De bahsediyor aslında.
0: Aynen. Yani devlet kurmanın gereklerini anlatıyor. Devletin ne demek olduğunun gereklerini, fonksiyonlarını ve nasıl meşru olduğunu anlatıyor. Bunları yapamazsan diyor, meşru olamazsan dağılır diyor. Dolayısıyla boyların tek tek varlığı, buna biz yani Orta Asya'daki boylar şimdi Orhun yazıtlarında var, sayıyorlar. Basmalılar var, Kırgızlar var, Oğuzlar var, Uygurlar var, Tatarlar var, ondan sonra Sabırlar var, Yalakarlar var, değişik boylar var. Bunlar o dönemin boy konfederasyonu içerisinde güçlü olanlar, zayıf olanlar var ama esas merkezi tutanlar enteresan bir şekilde Oğuzlar. Bak Oğuz, biz Anadolu'ya gelenler Oğuz'uz.
1: Kadim köklere en iyi taşıyıcısı Oğuzlar mıdır?
0: Oğuzlar, bunun beraberinde bir de Uygurlar var. Uygurlar biraz Çin'de kaldıkları için asimilasyona uğradılar ama Oğuzlar 700'lü yıllardan itibaren, 500'lü yıllarda 1. Göktürk, arkasından 600'lü yıllarda 2. Göktürk, 750'lerde dağıldıklarında Oğuz Yapgu Devleti'ni kuranlar batıya doğru geldikçe ve Büyük Selçuk Devleti içerisindeki Oğuz varlıklarını gördüğümüz ölçüde ana kitle.
1: Taşıyıcı
0: kitle, ana kitle. Sonra bunlar da kendi içinde 24'e ayrılıyor Anadolu'ya geldiklerinde. Anadolu'ya gelmeden önce biraz farklılaşıyorlar. Oğuzlar diyor ki artık 24 tane oldular. 24 Oğuz boyundan bahsedilebiliyor. Şimdi kodları taşıma noktasında bir kere hayat tarzı önemli. Hayat tarzına dikkat etmek lazım. Yani neyle meşgul oluyoruz? Hayatımızı sürdürmek için nelerle uğraşıyoruz? Yani bir ekonomimiz neye dayalı? Yani insanların bu ekonomik üretim biçimlerini dikkate almadan kadimlerini de, kadimliklerini de ve bunlar üstünde ürettikleri kültürleri de anlamamız mümkün değil. O dönemdeki o hareket halinde yerleşik olmayan yaylak kışlak ya da işte sürülerin otunu doyabilmesi için durmadan otlak arama serüvenleri hareketi beraberinde getiriyor. Hareket ama kültür kaybolmuyor. O kadar çok harekete rağmen kaybolmuyor. Onun için önemli diyoruz. Kaybolanları nüfus bakımından küçük gruplar oldukları için kaybolduklarını söylüyoruz. Bunu destekleyen ikinci husus da devlet organizasyonu. Yani gittikleri her yerde bir organizasyon peşinde oluyorlar ve bunu hemen hayata geçiriyorlar.
1: Peki bu disiplinin motivasyonu sizce hangi kadim kök? Bir disiplin var.
0: Tabii bu disiplinin motivasyonu Orhun yazıtlarında söyleniyor zaten. Orhun yazıtlarının biliyorsunuz dikildiği dönemler 730'lar, 740'lar. Baktığımız zaman Türkçenin ilk yazılı metinleri. Yani şimdi orada o kodları, motivasyonu da veriyor. Diyor ki bunları yaparsan varlığını sürdürürsün. Bunları yapmazsan kaybolursun diyor. Bitti. Bir nerede bulunacaksın? Birbirine kavga etmeyeceksin.
1: O zaman bir varoluşçuluk üzerine gidersek determinist bir yaklaşımla aslında diyor ki disipline olup devlet kurup aklı başında olursam yaşarım, yoksa yok olurum.
0: Yoksa yok olurum.
1: Buna da inanıyor.
0: Açık ve net bir şekilde. Hayır, bunu tecrübeyle anlatıyor.

0: Bak diyor, önceden böyle böyleydiniz,
1: Hı.
0: yok oldunuz diyor. Sonra bunu bir şekilde yaptığınız zaman da diyor, hem müreffeh oldunuz, boylar bir arada tut, devlet oldu, güçlü oldunuz diyor. Basit, çok tecrübeye dayalı. İşte kadim tecrübeye dayalı bilgi bu. Yani bir yerde bilgiyi böyle ben bugün kalktım içime doğdu demiyor. Ondan önceki yüzyıllar boyunca yaşanmış tecrübelerin kadimin birikimini tak diye yazıya döküyor. Bu diyor, bu burada varsanız, var olmak istiyorsanız dünyada devletiniz olacak, birlikte olacaksınız. Şunlar şunları da yapacak. Çin'e karşı dikkatli olacaksınız.
1: Hı
0: Büyük
1: hı.
0: kadim
1: Güçlere.
0: güçlere karşı dikkatli olacaksınız. Mesela diyor ki onun diyor Çin'in ipeği yumuşaktır. Şu
1: Gönülçeler.
0: gönülçeler, ondan sonra şu konulara dikkat etmek gerekir. Gelirlerse nifak sokarlar falan filan diyor. Bunlara dikkat edeceksiniz diyor. Çok açık ve net yani, bir siyaset kitabı. Kadim siyasetname gibi. Ve onu
1: İnanılmaz.
0: biz bugün de Osmanlı 1300'lerin başında kurulurken 1299'da aynı felsefeyi görüyor. Oğuzname'ye ve bu birikime hep atıfta bulunuyor. Diyor ki böyle böyle olmuş. Bunları biz bir araya getirirsek, o kadim siyaset geleneğini unutmazsak büyürüz, gelişiriz. Diğerleriyle ittifak edersek daha da güçleniriz. Nifak olursa zayıflarız diye bunu kendi siyasetnamelerine de
1: Yunus Hocam, siz bunları
0: aktarıyor.
1: anlatırken bir anda böyle hani güncel siyaset aklıma geldi. Dünyanın içindeki durum aklıma geldi ve hep şey deniyor ya, Türkiye masada oyun kurucu, Türkiye hep adaletli, Türkiye çevresiyle iyi ilişkiler kuran, komşuluğunu önemseyen, aslında neredeyse işte Oğuzların
0: Tabii ki.
1: ta Orhun
0: Aynen.
1: Anıtları'ndaki
0: Türk devlet,
1: yazılanlar.
0: doğru, Türk devlet geleneği, kadim devlet geleneği dediğimiz zaman da bu zaten. Yani kadına dokunmayacaksın, savaşsan bile çocukları koruyacaksın, savaş alanında bile düşmanını bile mertçe karşılayacaksın. Ya yani bütün bunlar önemli. Siyasette de böyle. Yani komşularına ilişkin bir egemenlik peşinde değil ama onlarla dost ve müttefik olarak, onlarla bir takım şeyleri paylaşarak ilerleme ve belli bir şemsiye altında bulunmayı öngören bir devlet aklı. Bugün de böyle. Bundan 200 sene önce de böyleydi.
1: Peki hocam, özellikle de Osmanlı ve Selçuklu, Anadolu'daki bu geçmişten gelen ve belki Orta Asya'dan yanlarında getirdikleri kadim kökleriyle bağlantılarını daha da güçlendirmek adına maddi ve manevi hangi unsurları yönettiler?
0: Yönettikleri unsur, dikkat ettikleri konu şu: kültürel olarak bir dışlamayacaksın bakın. Komşusunu, egemen olduğun kültürü aman dilemiş, bak bu da önemli. Aman dilemiş kitleyi dışlamayacaksın, şemsiyenin dışına atmayacaksın. Yani aman dilemiş, teslim olmuş zaten bir şey, anlaşmış ya da ne bileyim işte, ittifak etmiş. Bunlara adaletli davranacaksın. Kendi vatandaşıyla, bu vatandaşları ya da senin vatandaşın olmuş, dini, ırkı neyi olursa olsun bunları eşit bir şekilde yöneteceksin diyor. Yani şimdi Osmanlı'yı Türkler kurdu. Osman Gazi'nin boyu belli, kayı boyundan, ama diğer boylarda etrafta işte Çavuldurlar var, Bayındırlar. Onlar bir araya getirdiklerinde bile, ha bir de Batı Anadolu'da gayrimüslimler var çoksa, Bizans'tan kalma, Bizans'tan devrolmuş. Bunları diyor adaletli bir şekilde yöneteceksin. Ya bu adalet çok önemli ya. Biz bugün farkında değiliz ya ne kadar önemli olduğunu. Dünyada da böyle, içeride de böyle. Onun için adalete
1: Hocam, o kadar vaktim kısaldı ki.
0: çok önem
1: Peki
0: vermişler.
1: bu kadim köklerin modern zamanlardaki Osmanlı'daki uygulama araçları, ahilik geleneği, vakıflar, imaretler gibi midir? Nedir?
0: Uygulama aracı mahkemelerdir. Bak mahkeme. Mahkemede mahkeme adaleti. Kanunu kadimi. Bak kadim diyorsun ya. Kanunu kadim diyor. Kanun neyse onu uygulayacaksın. Topluma yansıma şekilde tabii ki vakıfların bir tarafta cami olacak, öbür tarafta kilise olacak, öbür tarafta ne bileyim havra olacak vesaire. Bunlara diyor, çünkü Mahmut da aynı şeyi söylüyor. Ben diyor Tebaam'ın kilisesini, havrasını, camisini eşit bakarım diyor mesela. Yani onun için böyle bir eşitlik ve adalet ilkesi üzerinden yürüdüğü zaman o kadim geleneği, kadim siyaseti, kadim devlet anlayışını koruduğunu, korumasının mümkün olduğunu anlıyor, biliyor. Aynı şey bugün de söz konusu. Bugün de aynı türden adaleti etrafımızdaki ülkelere olan yaklaşımımızda birinci derecede ön planda tutuyoruz. Devlet aklı böyle bir şey. İçeride de aynı şeyi söylüyoruz, dışarıda da aynı şeyi söylüyoruz ve uyguluyoruz bunu. Bir de eğitim ve kültür aracılığıyla gelecek nesillere de o kadimi aktarıyoruz biz.
1: Evet. Aktarıyoruz, aktarabiliyoruz değil mi hocam
0: Aktarabiliriz
1: şu
0: tabii ki,
1: anda?
0: tabii.
1: Gönül
0: Evet.
1: rahatlığıyla bunu söyleyebiliyoruz.
0: Söyleyebiliriz, hiç şüphe yok onda.
1: Peki.
0: Eksiğimiz var ama aktarıyoruz.

0: diyorsun.
1: Evet, emin olun çok heyecanlıydık ama böyle gerçekten tadı damağımızda kalan bir sohbeti bizimle paylaştınız. Bugün bu ilk programda Anadolu'nun kadim köklerine doğru keyifli, huzurlu bir yolculuk yaptık. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nden Profesör Doktor Yunus Koç'tu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve elbette sonuna geldik. Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Serpil Kızılpınar ulaştırdı. Ve sunucunuz ben Mine Ataman, hocamla sohbete eşlik etmeye çalıştım. Başka bir programda buluşmak üzere. Keyifle ve huzurla kalın.
2: Kadim Kökler.

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO-Ankara zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği başladı. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde Ankara'da yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi'nin gündemi ele alındı. Cumhurbaşkanı, Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler gündemdeydi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesine ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifaktaki önemli rolüne dikkat çekti. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli ifadesini kullandı. Ankara zirvesi için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk savunma sanayindeki gelişimin ittifak için önemine de değindi. Rutte, Türkiye NATO'daki en büyük ve eğitimli en iyi ordulardan birine sahip. Özellikle son 5-10 yılda savunma kapasitesini hızla geliştirdi, dedi. Tarihi NATO zirvesi için Ankara'ya gelen müttefik ülke temsilcileri Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. NATO heyetine Lüksemburg daimi temsilcisi Stefan Müller başkanlık etti. Müller, Anıtkabir özel defterine asırlık ilkeniz, yurtta barış, dünyada barış, ittifakımızın ruhunun özünü yazdı.

ısıtıyor ve yolumuzu aydınlatıyor yazdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Ankara Zirvesi'nin tarihi önemli bir buluşma olacağını söyledi. Cevdet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde NATO zirvesinde alınacak güvenlik tedbirleri toplantısına katıldı. Teşkilatların büyük bir titizlikle hazırlandığını belirten Çiftçi, NATO zirvesi Türkiye'nin güvenlik tecrübesini dünyaya göstereceği önemli bir buluşma, dedi. Türkiye, NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kanada Genelkurmay Başkanı Jenny Karinyan'ı askeri törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Romanya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mirutsa'yı ağırladı. Ziyaret TUSAŞ tesislerinde gerçekleşti. NATO zirvesinde ele alınacak önemli başlıklardan biri de Ukrayna'daki durum. Ancak zirve başlamadan taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya bir hafta içinde ikinci kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun şekilde saldırdı, 22 kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Ayrıca kuvvetli mevkidaşı El Sabah'la da bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörü Amor'un Türkiye'deki devam eden yargı süreçlerini hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Bakan Gürlek, hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz, dedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Dünya Kupası'nda heyecan iki karşılaşmayla devam edecek. Saat 22'de Portekiz İspanya'yla, saat 3'te ise Amerika Birleşik Devletleri Belçika'yla karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar TRT1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak. 12 dev adam 6'da 6 yapmak istiyor. Erkek milli basketbol takımı 2027 Dünya Kupası elemeleri ilk tur grubundaki son maçında İsviçre'yi konuk ediyor. Saat 19'da başlayan mücadele TRT1 ve Tabii ekranlarından yayınlanıyor. Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu'yla Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Ne bahar kaldı ne gül, ne de bülbül sesi var. Bekir Ünlü Ataerden dinliyoruz.

bana benden başka hiçbir şeyim kalmadı. Hatıralardan başka küstüm sevgiye aşka. Yok bana benden başka hiçbir şeyim kalmadı. Hatıralardan başka.

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bu unutulmaz eseri Emel Sayın sizler için seslendiriyor.

Programımız Çiğdem Yarkın'dan dinleyeceğiniz Erdoğan Yıldızel'e ait Hicaz makamındaki şarkıyla devam ediyor. Anlatılmaz bin derd ile geçiyor çileli ömrüm.

Yıldırım Gürses sözü ve bestesi kendisine ait eserle geliyor mikrofona. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime.

Elif Güreşçi, bestesi Cevdet Çağla'ya ait kürdili bir eserle sizlerle. Nur salkımısın, gül ki bahar bahtıma yansın.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Kapat gözleri kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve diğer mektubumuz Mısır'dan.

0: Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi. Az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO zirvesinin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun NATO diplomasisi başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli dedi. Tarihi NATO zirvesi için Ankara'ya gelen müttefik ülke temsilcileri Anıtkabir'i ziyaret etti. İçişleri Bakanı Çiftçi Başkanlığı'nda NATO tedbirleri toplantısı düzenlendi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. 22

0: Yıllardan sonra NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi yeniden Türkiye'de düzenleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO zirvesinin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 2 gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, diplomatları ve gazetecileri ağırlayacak. Toplantı salonları son teknoloji iletişim altyapısıyla hazır hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi de uluslararası medya merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Esenboğa, Ankara ve Mürtet havalimanlarında uçuş trafiği gün boyu sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Ankara zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde Ankara'da yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi'nin gündeme ele alındı. Bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Zirve kapsamında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti. Beştepe'deki görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel meseleler gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'daki Türklerin iki ülke arasındaki bağı kuvvetlendirdiğini, bu konuya Bulgaristan'ın da hassasiyetle yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesine ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifakı önemli rolüne dikkat çekti. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli ifadesini kullandı. Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk savunma sanayindeki gelişimin ittifak için önemine de değindi. NATO Genel Sekreteri, Türkiye NATO'daki en büyük ve eğitimli en iyi ordulardan birine sahip. Özellikle son 5-10 yılda savunma kapasitesini hızla geliştirdi. Şu anda 3000 civarı savunma sanayi şirketi var. Her gün askerlerimizin bizi savunmak için ihtiyacı olan savunma ürünlerini imal ediyorlar. Bütün bu nedenlerden dolayı Ankara, İstanbul, bütün Türkiye çok önemli. Haritadaki yeri önemli, NATO'daki liderliği önemli, dedi. İttifakımızı daha da güçlendireceğiz. Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız, diyen Rutte, Ukrayna'nın özellikle hava savunmasında acil desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesi öncesi liderlerin gündemine ilişkin de bilgi verdi. En önemli maddelerden birinin savunma harcamaları olduğunu hatırlatan Rutte, müttefik ülkeleri harcamaları somut askeri yeteneklere dönüştürmeye çağırdı. NATO Genel Sekreteri, Ankara zirvesinin önemine dikkat çekti. Ankara'da ülkelerin savunma harcamalarında %5 hedefine ulaşmak için net, somut ve güvenilir planlar sunmalarını bekliyorum, dedi. Mark Rutte, Lahey'de 2025'te düzenlenen zirvede kararlaştırılan savunma harcaması taahhütlerinin uygulandığına dikkat çekti. NATO ülkeleri savunma harcamalarını artırıyor, dedi. Rutte, düzenlenecek savunma sanayi forumunda 10 milyarlarca dolarlık yeni sözleşmeler açıklayacağının müjdesini verdi. Zirve nedeniyle müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO yazmanlığının üst düzey yetkililerinin oluşan bir heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. NATO heyetine Lüksemburg daimi temsilcisi Stefan Müller başkanlık etti. Aslanlı yoldan yürüyen heyet Atatürk'ün mozolesine NATO konseyi yazılı çelenk bıraktı. Müller Anıtkabir özel defterine asırlık ilkeniz yurtta barış, dünyada barış, ittifakımızın ruhunun özünü yansıtıyor ve yolumuzu aydınlatıyor, yazdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO Ankara Zirvesi'nin tarihi bir önemde bir buluşma olacağını söyledi. Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. NATO Ankara Zirvesi'nin tarihi önemde bir buluşma olacağını vurguladı. Cevdet Yılmaz, güçlü liderliği, etkin savunma sistemi ve barışçıl diplomasisiyle öne çıkan Türkiye Cumhuriyeti, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda ifadelerini kullandı. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir gündemle ülkemize resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Amerikan Başkanı Donald Trump'ı ağırlayacak açıklamasını yaptı. Tarihi NATO zirvesi kapsamında güvenlik birimleri teyakkuzda. Tedbirler İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda yapılan toplantıda gözden geçirildi. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda Bakan Çiftçi, Türkiye'nin diplomatik ağırlığını vurguladı. Zirvenin kurumsal kapasitesini, güvenlik tecrübesini ve ev sahipliğini tüm dünyaya göstereceği önemli bir buluşma olduğunu belirtti. Teşkilatların büyük bir titizlikle hazırlandığını belirten Çiftçi, NATO zirvesi Türkiye'nin güvenlik tecrübesini dünyaya göstereceği önemli bir buluşmadır dedi. Çiftçi, zirvenin güvenliği için sahadaki en küçük bir ayrıntının dahi büyük önem taşıdığını hatırlattı. Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'nın tedbirleri titizlikle yürüttüğünü vurguladı. Devletin tüm kurumlarıyla sürecin içerisinde olduğunu kaydetti. Donald Trump'ın Ankara ziyareti öncesinde Türkiye ile Amerika arasındaki öncelikli gündem netleşmeye başladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump görüşmesindeki başlıklara dair beklentiyi açıkladı. Kaan motorları, savunma ve güvenlik işbirliği ile ticaret konularının ele alınabileceğini söyledi.
1: Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında 20'den fazla ülke liderinin eşini yarın Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri ve buna karşı işbirliği imkanlarını değerlendirecek. Emine Erdoğan, ev sahipliği yapacağı yemekte de Türk mutfağını Türk misafirperverliği ile tanıtacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mesaisini NATO Liderler Zirvesi'ne de ev sahipliği yapan Ankara'da sürdürdü. Fidan, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah'la da Ankara'da bir araya geldi. Fidan, bugün ayrıca Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Chatham House tarafından düzenlenen Avrupa genelinde NATO müntefikleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi başlıklı etkinliğe katılarak hitapta bulundu. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Romanya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Mirutsa'yı ağırladı. Ziyaret TUSAŞ tesislerinde gerçekleşti. Haluk Görgün, yakın zamanda Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilen korvetin, Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliğinin ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu vurguladı. "İşbirliğimiz NATO ittifakının güvenliğine katkı sağlayacak," dedi. Görgün, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanlarının ele alındığı görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörü Amor'un Türkiye'deki devam eden yargı süreçlerine hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörü Sanchez Amor'a Türkiye'nin yargı süreçleri mahkemelerin takdirine göre işler sözleriyle tepki gösterdi. Bakan Gürlek, hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz. Devam eden davalarla ilgili mahkeme kapılarında sanki hüküm verircesine beyan bulunmak kabul edilemez dedi. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye kendi yasalarını uygulayacak güce, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini belirleyecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Milli irademizi, yargı sistemimizi, hukukun üstünlüğünü hiçbir siyasi gündemin baltalamasına izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirledik dedi. 42 ilde 61 organize tarım bölgesinin hayata geçirileceğini belirtti. Bakan Yumaklı, Uşak'ta Banaz Sera organize tarım bölgesini ziyaret etti.
2: Organize tarım bölgelerini stratejik bir alan olarak belirledik. 42 ilde 61 organize tarım bölgesi gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 46'sında tüzel kişilik gerçekleşti. 20'sinin altyapı yatırımları tamamlandı. 15'inde de üretime başlandı. Şu ana kadar üretime başlanan yerlerde 10 bin istihdam gerçekleşti.

0: 60 bin ton üretim gerçekleşti ve 160 bin büyükbaş hayvan üretimi, ki organize tarım bölgelerinin bazıları hayvansal üretimi yapacak şekilde dizayn edildi. Ekonomiye katkıları yıllık 20 milyar liraya ulaştı. 2026 yılında 5 organize tarım bölgesini daha üretime kazandırmış olacağız inşallah.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde artışa gidildiğini belirtti. Evde bakım yardımı 15.755 liraya, sosyal ve ekonomik destek ödemesi 11.038 liraya yükseltildi. Bakan Göktaş, yaşlı aylığının 7.257 liraya, %40-69 arası engelli aylığının 5.793 liraya, %70 ve üzeri engelli aylığının da 8.689 liraya yükseldiğini açıkladı. İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için uygulanan sosyal ve ekonomik destek hizmetinde çocuk başına yapılan destek tutarı 9.723 liradan 11.038 liraya çıktı. Bakan Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının da 17.632 liraya yükseltildiğini belirtti. Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Türk limanları Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilime rağmen büyüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türk limanlarının yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Yılın ilk yarısında limanlarda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %1,5 artarak 279,1 milyon tona ulaştı. Konteyner elleçleme miktarı ise %1,3 artışla konteyner ölçü birimi olan 7 milyon TEU'nun üzerine çıktı. Haziran ayında en fazla yük elleçlemesi Kocaeli Bölge Limanı'nda yapıldı. En fazla yük taşınan ülke İtalya oldu. Onu Amerika Birleşik Devletleri ve Mısır takip etti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. CHP'de disiplin süreci devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararlarına yapılan 8 itirazı reddetti. Eski bir kurul üyesi ile 7 eski il başkanının itirazı kabul edilmedi. Kesin ihraç dosyalarında nihai kararın 13 Temmuz'daki toplantıda verilmesi bekleniyor. Amerika ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da sürmesi beklenirken Tahran yönetimi temkinli konuştu. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, mutabakat zaptının uygulanmasının zor da olsa mümkün olduğunu belirtti. İran ordusu ise ateşkes sürecinde savaş kapasitesinin geliştirildiğini duyurdu. Amerikan Başkanı Trump da İran'la anlaşma yapmayı tercih ederim derken, diğer seçeneğin İran'ın elektrik üretim santrallerinin tamamını bir saatte imha etmek olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer serbestisini hatırlattı. Amerika-İran mutabakatının ardından bölgeden normalleşme sinyalleri de geliyor. İran'ın Dayer limanıyla Katar'ın Er-Ruveys limanı arasındaki deniz ticaret hattı 5 ay sonra yeniden hizmete açıldı. Hattın açılmasıyla ulaşım maliyetlerinin düşmesi ve mal tedarikinin hızlanması bekleniyor. NATO zirvesinde ele alınacak önemli başlıklardan biri de Ukrayna'daki durum. Ancak zirve başlamadan taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya bir hafta içinde ikinci kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun şekilde saldırdı, 22 kişi hayatını kaybetti. Rusya 613 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Artan saldırılar nedeniyle Kiev'i suçladı. Kiev'in Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde kendini göstermek için saldırdığını savundu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO zirvesinin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun NATO diplomasisi başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli dedi. Tarihi NATO zirvesi için Ankara'ya gelen müttefik ülke temsilcileri Anıtkabir'i ziyaret etti. İçişleri Bakanı Çiftçi Başkanlığı'nda NATO tedbirleri toplantısı düzenlendi. A milli basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İsviçre'yi 95-72 mağlup etti. A milliler böylece C grubunu 6'da 6 yaparak lider tamamladı.

0: FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz ve İspanya şu sıralarda çeyrek finale kalabilmek için karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor. Bu gece ayrıca son 16 turunda ev sahibi Amerika, Belçika ile karşı karşıya gelecek. Saat 3'te başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino, Birleşik Amerikalı futbolcu Balog'un kırmızı kart cezasının ertelenmesine ilişkin Amerikan Başkanı Donald Trump'tan telefon aldığını doğrularken, FIFA'nın yargı organları özerk şekilde çalışır, FIFA disiplin talimatını uygular ve kararlarını yürürlükteki düzenlemelerle önlerindeki somut olayların özelliklerine göre verir, dedi. Infantino, FIFA'nın bağımsızlığı, futbolun güvenilirliği ve dürüstlüğü açısından hayati önem taşımaktadır şeklinde açıklama yaptı. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. İstanbul'da 16 gün çalışacak Sarı Kırmızılar 23 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Fenerbahçe'nin Avusturya'daki çalışmaları başladı. İlk etapta Topuk Yaylası'nda olan Sarı Lacivertler 14 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı Baş Antrenörü Ferhat Akbaş, Asya Voleybol Konfederasyonu tarafından yılın antrenörü seçildi. Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleriyle öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 16, İstanbul 20, İzmir ve Diyarbakır 22, Sakarya ve Zonguldak 17, Muğla ve Artvin 18, Antalya 24, Kayseri 13, Van ve Tokat 15, Ordu 21, Nevşehir 14, Erzurum 10 ve Şanlıurfa 25 derece. Yol durumu. Bingöl-Solhan yolunun 8 ile 12. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yeni Köprü-Hakkari yolunun 1. kilometresindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve
1: Arkası yarın.

0: Martı 3. Bölüm. Yazan Anton Pavlovich Çehov. Çeviren ve radyoya uyarlayan Rukiye Aydın Kambur. Yöneten Tilbe Saran. Efektör Ersin Temelli. Yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Tilbe Saran, Konstantin Gavrilovich Treplev, Engin Hepileri, Pyotr Nikolayevich Sorin, Levent Öktem, Irina Nikolayevna Arkadina, Senan Kara, Polina Andreyevna, Serpil Göral, Yevgeni Dorn, Bülent Şakrak, Nina Zareçnaya, Irmak Örnek, Boris Alekseyevich Trigorin, Yetkin Dikinciler, Semyon Medvedenko, Ali Rıza Kubilay, Maşa, Nergis Öztürk, Yakov, Murat Şenol, İlya Şamrayev, Cem Cücenoğlu.
1: Pyotr Sorin, emekli olduktan sonra hayatını yeğeni Konstantin'le köydeki çiftliğinde geçirmektedir. Moskovalı ünlü bir oyuncu olan kız kardeşi Irina Arkadina ve sevgilisi dünyaca ünlü yazar Boris Trigorin yaz tatili

için bu köye misafir gelmişlerdir. Çiftlikteki bu ünlü konukların şerefine Treplev, sevgilisi Nina Zarechnaya için bir oyun yazar. Göl manzaralı derme çatma sahnede sergilenecek bu özel gösteriye çiftliğin kahyası İlya Şamrayev, karısı Polina Andreevna, kızları Maşa, öğretmen Semyon Medvedenko, doktor Yevgeni Dorn, Pyotr Sorin, Irina Nikolaevna Arkadina ve Boris Trigorin davetlidir. Yazar oyunu takdim eder. Ay gölün üzerinde yükselirken Nina tiradına başlar.

0: Bravo! Bravo!
1: Bravo!
0: Bravo!
2: Bravo! Bravo!
3: Ey siz! Geceleri bu gölün üzerinde süzülen aziz eski zaman hayalleri, gözlerimizi uykuyla kör edin ve bize rüyalarımızda 200 bin yıl sonra neler olacağını gösterin.
1: Oh, 200 bin yıl sonra hiçbir şey olmayacak.
3: Tamam dayı, öyleyse bırakalım. Bir hiçi göstersinler, öyle mi?
4: Hadi şu hiçbir şey görelim, kapatın gözlerinizi. Hadi biz uyuyoruz.
5: İşte bu yüzden çıkmak istemiyorum insanı.
4: Ne oldu? Açalım mı gözleri?
6: Ay, doktor, perde kalkınca göl ne güzel ortaya çıktı. Aa, bak bak, ay da suya yansımış. Bak çok hoş, çok hoş.
7: Ya çok hoş. Nina da ne kadar güzel. Bembeyaz elbiseyle çok hoş. Kayanın üzerinde de vardı.
4: İnsanlar, aslanlar, kartallar, keklikler, boynuzlu geyikler, kazlar, örümcekler, sularda dilsiz balıklar, deniz yıldızları, gözün göremediği her şey tek kelimeyle tüm hayatlar, bütün hayatlar, bütün hayatlar oluşlarının acıklı çemberini tamamlayıp sönüp gittiler. Yeryüzünde hiçbir canlı yaratığın kalmadığı günden bu yana binlerce yüzyıl geçti. Şu zavallı ay boşuna saçıyor ışığını. Çayırlarda turnalar çığırışarak uyanmıyor. Ihlamur korularında mayıs böceklerinin sesleri duyulmuyor şimdi. Soğuk, soğuk, soğuk. Boş, boş, boş. Korkunç, korkunç, korkunç. Canlıların vücutları toz oldu. Ölümsüz madde vücutları taşa, suya, buluta çevirdi. Ruhlarını eritti, tek ruhta topladı. Evrenin bu tek, bu ortak ruhu benim. Ben. Bendedir Büyük İskender'in, Sezar'ın, Shakespeare'in, Napolyon'un ruhu. Sonuncu sülüğün ruhu da bende. İnsanların bilinci, hayvanların içgüdüleriyle birlikte benim içimde eridi, kaynaştı. Her şeyi, her şeyi hatırlıyorum. Her bir hayatı yeniden yaşıyorum.
8: Kostya, bu ne uyduruk bir şey bu? Bu mu oyu?
3: Anne!
8: Yapayalnız. Konuşmak için ağzımı 100 yılda bir açarım. Ve sesim bu boşlukta kederle yankılanır ama beni hiç kimse duymaz. Ve siz de solgun alevler beni duymuyorsunuz. Gün doğumunda çamurlu bataklıktan yükselirsiniz. Gün batımına kadar düşüncesizce, sebepsizce, yaşam belirtisi göstermeden yanıp durursunuz. Sonsuz maddenin babası şeytan, içinizde yeni bir yaşam oluşur korkusuyla atomlarınızın sabit kalmasına izin vermez. Siz de durmaksızın değişirsiniz. Ben, evrenin ruhu, yalnızca ben kesin ve ebediyim. Bomboş, derin bir kuyuya atılmış bir tutsak gibi. Nerede olduğumu ve beni nelerin beklediğini bilmiyorum. Tek bildiğim, maddi güçlerin kaynağı olan şeytanla yaptığım bu amansız ve çetin savaştan zaferle ayrılacağım. Sonra madde ve ruh mükemmel bir uyum ile birleşecek ve dünyevi iradenin egemenliği başlamış olacak. Fakat bu yavaş yavaş ve kademeli olarak binlerce yıllık bir sürecin sonunda ay, dünya ve parlak Sirius olup toza dönüştükten sonra olacak. O vakte kadar, ah,
7: korkunç,
8: korkunç, korkunç. İşte, işte acımasız düşmanım şeytan yaklaşıyor. Onun o korkunç ve kızıl gözlerini görebiliyorum.
4: Kükürt mü bu? Kükürt koktu sanki. Bu ne bu şimdi? Oyun için mi yakıldı bu?

0: Haksız mı? Doktor Dorn şapkasını sonsuz maddenin babası olan şeytana hürmet için çıkardı.
1: Yeter! Yeter! Tamam, bu kadar yeter. Bitti. Oyun bitti. Kapat. İndir, perdeyi indir.
0: Ha, ne oldu? Tamam, niye bu kadar öfkelendin?
1: Tamam, bitti. İstemiyorum. İndir. İndirin perdeyi. Yakov, neredesin?
2: Tamam,
1: Yakov,
2: geldim.
1: Tamam,
2: indiriyorum.
1: İstemiyorum.
0: Ama ya, durup dururken.
1: Buraya gel. Buraya gel. Oturur musun? İstemiyorum. Gerçek, hayır.
3: Lütfen, Yakov. Tamam. Yani affedersiniz, gerçekten çok çok affedersiniz. Yalnızca seçilmiş bir azınlığın oyun yazıp sahneye çıkabileceğini unutmuşum. Tabii, çok özür diliyorum ben. Tekelinizi bozdum, affedersiniz anneciğim. Affedersin, ben zaten... Ya neyse ya.
0: Sinirlendi mi? Hayır, bu çocuğun derdi ne böyle?
4: Genç birinin onuruyla böyle oynamamalısın Irina.
0: Ama ne dedim ben?
4: Kalbini kırdın.
0: Ama bütün bunların eğlence olduğunu kendisi söyledi. Ben de eğlendim işte, ciddiye mi alsaydım?
4: Yine de...
0: Ne yani? Büyük bir sanat eseri mi yazmış? Demek ki bütün bunlar, bu gösteri, kükürt kokuları, ışıklar... bizi eğlendirmek için değil, bir oyunun nasıl yazılması gerektiğini... neyin sergilenmeye değer olduğunu göstermek için yazılmış. Öyle mi? Ya bıktım bu çocuktan. Hadsiz. Sürekli üstüme geliyor. Yeter ama... Bu küstahlığa kimse katlanmaz. İnatçı, bencil bir oğlan işte.
4: Seni mutlu etmek
0: istiyor. Öyle mi? Öyleyse sıradan bir oyun seçseymiş. Bu uyduruk, bu yoz oyunu bizi izlemeye niye zorluyor? Tamam, ciddi olmadığı sürece her türlü saçmalığı dinlemeye razıyım ama... o yeni bir biçim ortaya koyduğunu, yeni bir dönem başlattığını iddia ediyor ya... bence yeni hiçbir şey yok. Sadece yüzsüzlük.
5: Yani tabii herkes elinden geldiğince ne istiyorsa yazabilir.
0: Ne istiyorsa yazsın Boris ama beni rahat bıraksın.
6: Oo, öfkeleniyorsun. Jüpiter.
0: Jüpiter değilim ben. Bir kadınım. Ayrıca öfkelenmedim. Yalnızca genç bir adamın vaktini böyle saçmalıklarla harcamasına üzülüyorum. Ben onu niye incitmek isteyeyim?
5: Ruhun maddeden ayrı olduğuna dair elimizde bir kanıt yok. Üstelik ruh atomların bir... toplamı da olabilir. Bay Trigorin, bir gün öğretmenler hakkında bir oyun yazmalısınız. Bir öğretmen olarak söyleyebilirim ki zor, çok zor bir hayatımız var.
0: Katılıyorum size Medvedenko. Evet. Neyse, şimdi bırakalım oyunları, atomları. Ne güzel bir gece. Şarkıyı duyuyor musunuz?

0: dinleyin. Ne güzel bir ses dostlarım, değil mi?
1: Evet evet, gölün karşı tarafında şarkı söylüyorlar.
0: Boris, yanıma oturun. 10-15 yıl önce bu gölde her gece müzik ve şarkı seslerinden geçilmezdi. Gölün etrafında 6 ev vardı. Bütün o ses, gürültü, kahkaha, aşk. Bilseniz ne çok aşk vardı. Ve bilin bakalım, o zamanın genç yıldızı ve herkesin hayran olduğu adam kimdi? Doktor Yevgeni Sergeyevich Don. Şimdi çekici, fakat o zamanlar karşı konulmazdı. İçim sıkılıyor. Neden zavallı oğlumu incittim, huzursuz oldum. Konstantin, oğlum. Kostya.
2: Ben Konstantin'e bakmaya gidiyorum.
0: Evet, lütfen, lütfen güzelim.
2: Konstantin. Anlaşılan oyun devam etmeyecek. Ben çıksam mı acaba?
3: Bravo!
4: Bravo!
5: Bravo!
0: Bravo Nina!
5: Bravo!
0: Bravo!
2: Teşekkür ederim.
0: Oyunculuğunuzu hayranlıkla izledik. Bu güzellikte, bu tatlı bir sesle kendinizi köyde saklamanız gerçek bir suç. Çok yeteneklisiniz. Kesinlikle sahneye çıkmalısınız.
2: En büyük hayalim bu. Ama sanırım asla gerçekleşmeyecek.
0: Niye? Kim bilir? Belki gerçekleşir.

0: Tanıştığıma memnun oldum. Bütün kitaplarınızı okudum.
1: Utanmayın. Rica ederim, utanmayın. Trigorin'den korkmayın tatlım. Ünlüdür ama çok da alçak gönüllüdür. Bak. Aa, şimdi o da utandı.
2: Şu perdeyi açalım mı? İçimiz karardı.
3: Yakov, oğlum perdeyi kaldırın.
4: Hadi arkadaşlar, perdeyi kaldırıyoruz.
5: Tamam, tamam, geldim.
4: Hadi yardım edin. Acele, hadi bakalım.
0: Tuhaf bir oyundu değil mi?
6: Tuhaf mı? Hı. Oyun ha, evet. Ben hiçbir şey anlamadım ama ilgili seyrettim. Siz çok içten oynadınız. Dekor da çok güzeldi. Hı. Çok balık var mıdır gölde?
0: Hı hı, evet.
6: Severim balık tutmayı. Böyle akşam vakti gölün kıyısında oturup olta mantarlarının kıpırdanışlarını seyretmekten daha keyifli hiçbir şey bilmiyorum.
0: Ya, ben hep yaratmanın keyfini almış birine başka zevkler boş gelir diye düşünürdüm.
1: Ya hiç böyle konuşmayayım, iltifat edilince şaşkına döner.
3: Hiç unutmam, Moskova Operası'nda bir gün o meşhur Silva kalın bir do sesi verdi böyle. O sırada tesadüf seyircilerin arasında bizim kilise korosundan da bir bas oturuyormuş. Şaşkınlığımızın derecesini tasavvur edin. Bakın şimdi, birdenbire yukarıdan tam bir oktav daha kalın, "Bravo Silva" diye bir ses duyulmaz mı? Tıpkı şöyle, "Bravo Silva." Hepimiz donup kaldık bak. "Bravo Silva, bravo Silva, bravo Silva."
2: Şeytan geçti.
0: Ben artık gitmeliyim. Hoşça kalın.
1: Nina nereye? Neden bu kadar erken? Bırakmayız sizi.
0: Babam bekliyor.
1: Ne fena bir baba bu. Demek sizi tutamayacağız. Ne yapalım? Yazık.
0: Bilseniz benim için de ne kadar zor buradan gitmek.
1: Birisi sizi götürsün de eşlik etsin yavrum.
0: Hayır, hayır, hayır.
7: Gitmeyin lütfen.
0: Gitmek zorundayım.
7: Sadece bir saatcik. Hadi ama ne olacak?
0: Hayır. Hayır, kalamam, imkansız. Hoşça kalın.
1: Yani ne şanssız bir kız. Söylediklerine göre ölen anneciği o koskoca servetini son meteliğine kadar kocasına bırakmış. Bu baba olacak adam da tüm varlığını ikinci karısına bağışladığı için çocukcağızın şimdi 5 parası yok. Yani ne yazık. Çok yazık değil mi?
2: Evet, babası tam bir hayvan. Söylemekten çekinmiyorum çünkü bunu hak ediyor.
7: Hadi içeri geçelim. Çok nem var. Bacaklarım sızlamaya başladı.
1: Ayaklarında kütük gibi olmuş. Yürüyemez olmuşsun. Gel, gel bakalım seni bahtsız ihtiyar. Gidelim.
3: Polina, hadi biz de gidelim. Hadi karıcığım, koluma giriniz.
7: Köpek havlıyor yine. Lütfen Şamrayev, salıverin şu hayvanı.
3: İmkansız. Ortalık hırsız kaynıyor. Ambar tahıl dolu. Köpek orada ulumazsa hırsız girer diye korkuyorum. Tam bir oktav aşağıdan ya. Bak.
4: Bravo Silva. Bravo Silva. Bravo Silva.
6: Efendim?
4: Bravo Silva.
3: Ya bunu söyleyen operacı filan da değil. Kilise korosundan basit bir adam.
4: Bravo Silva.
6: Kilise korosundan ne kadar kazanıyorlar acaba?

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimizle 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimizle 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Apollon Piton'u öldürdükten sonra zaferinin gururuyla dolaşırken küçük Eros'u görür ve onun okçuluğunu küçümser. Eros buna öfkelenir ve iki ok hazırlar. Biri altın uçlu ve aşk uyandıran, diğeri kurşun uçlu ve aşktan nefret ettiren. Altın oku Apollon'a, kurşun okuysa nehir tanrısı Phineus'un kızı Daphne'ye fırlatır. Apollon, Daphne'yi görür görmez aşık olur. Daphne ise evlilikten ve aşktan uzak durmak isteyen, avcılığı ve özgürlüğü seven bir bakiredir. Apollon onu kovalamaya başlar. Daphne korku içinde kaçmaya başlar. Apollon hızlanır. Daphne daha da hızlanır. Tam yakalanmak üzereyken Daphne babasına yalvarır. Ey Phineus, eğer nehirlerin ilahi gücü varsa ya beni değiştir ya da bu güzelliği yok et ki beni böyle peşine düşüren bir bedenim olmasın der. Duası tamamlanır, tamamlanmaz dönüşüm başlar. Apollon yetiştiğinde Daphne bir ağaca dönüşmüştür. Apollon ağacın kabuğunun altında kalbinin hala attığını hisseder ve şöyle der. Madem benim eşim olmadın, benim ağacım olacaksın. Saçımı, lirimi, zafer tacımı sen süsleyeceksin. Romalı komutanlar zafer kazandığında başlarını senin yapraklarınla taçlandıracak. Dönüşüm ya da başkalaşım konuları mitoloji içerisinde öne çıkan, dikkat çeken yaygın temalar arasında değerli dinleyenler. Birçok mitolojik anlatıda tanrılar ve doğaüstü varlıklar bazen kendileri biçim değiştirerek farklı varlıklara dönüşebilir, bazen de başka varlıkları dönüştürebilirler. İnsanlar da doğanın gizemlerini çözmek ve tanrıların güçlerini anlayabilmek için bu dönüşüm ya da başkalaşım hikayelerini kullanırlar. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında bu ilginç konuyu, Türk mitolojisinde mitolojik varlıkların dönüşümünü konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan'la konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.

0: Dönüşüm mitolojide karşımıza sık çıkan bir olgu mu ve neyi ifade eder mitolojik dönüşüm? Hatta Türk mitolojisinde de dönüşüme rastlıyor muyuz? Diğer mitolojilerdeki dönüşüm olgusundan farkı ya da benzerlikleri var mı?
1: Evet Orkun Bey, dönüşüm hem bizim mitolojimizde hem halk edebiyatı türlerinde, masal, destan ya da efsanede oldukça sık karşılaştığımız temel bir motif aslında. Mitolojik düşüncenin ilk aşamasından itibaren insan kendisini doğadan, dolayısıyla hayvanlardan hiçbir zaman ayrı tutmamış. Bu nedenle de bir varlıktan diğer varlığa geçiş, yani insandan hayvana veya işte hayvandan insana geçiş motifi oldukça kabul gören bir motif, ki o dönemde de yaygın olan bir süreçten bahsediyoruz. Temelinde neler var mitolojik dönüşümün? Varlıkların birliği. Ne demek bu? Ruh ile doğanın, yani doğaya ait her şeyden bahsediyoruz bu arada, tamamen bir ve beraber olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Yani beraberlik hukuku var. Kutsallığa yakınlık var. Ne bu? İnsanların hayvanlara ve doğa varlıklarına dönüşebilme inancı aslında Tanrı'ya ve kutsal olana yakın olma arzusunun bir göstergesi. Bunun dışında kurtuluş veya ceza olarak karşımıza çıkıyor bizim dönüşüm. Çünkü dönüşüm bazen kahraman içine düştüğü zor durumdan kurtarılmak için bir araç oluyor. Bazen de yaptığı hataların cezası olarak dönüşüm motifi bizim karşımıza çıkmış oluyor. Bunun dışında bizim mitolojimizde nasıl dönüşüm var? Hayvana dönüşüm var. Biraz sonra konuşacağız Orkun Bey. Nesneye dönüşüm var. Taşa dönmesini örnek verelim burada. Semai cisimlere dönüşüm var. Ve bunun dışında yine bitkisel ya da gıdasal bir dönüşüm var. Başka mitolojilerle farklarımız ya da benzerliklerimiz var Orkun Bey. Benzerlikler neler? Evrensel nitelikler var bütün mitolojilerde ortak. O da insanın geyiğe dönüşmesi. Bütün mitolojilerde ortak bir motif.
0: Geyik.
1: Evet geyiğe dönüşmesi ve yıldız olması motifi yine ortak. Farklar var. Ne? Türk mitolojisindeki metinlerde, o mitik metinlerin hepsinde kahramanlarla ilgili olan dönüşümler genellikle bir zorunluluktan ziyade kahramanın kendi isteğiyle, tercihiyle olan bir dönüşüm. Ama diğer mitolojilere baktığımız zaman kahramanın isteği dışında işte bir cezalandırma, yani mutlak bir hakimiyet sonucunda da bir dönüşüm karşımıza çıkmış oluyor.
0: Az önce bahsettiniz, isterseniz açalım biraz Türk mitolojisinde dönüşümün kökenine indiğimizde karşımıza nelerin çıktığı hususunu.
1: Evet, biz bu dönüşüme baktığımız zaman rastgele bir dönüşüm unsurundan bahsetmiyoruz Türk mitolojisinde. Şöyle, birinci kural beraberlik hukuku ve ruhların birliği. Neydi bu? Dönüşümün en derin kökeninde Orkun Bey, insanın doğa ile kurduğu bağ ve o bağa saygı duymak zorunda olduğu, keza yine o bağla arasındaki ilişkin devam edebilmesi için de belirli kurallara uyması gerektiğinin zorunluluğu var. Ve dolayısıyla da insan kendisini hayvanlardan ya da doğadaki herhangi bir nesneden, taş olabilir, su olabilir, ağaç olabilir, ayrı bir tür olarak ve üstün bir tür olarak konumlandıramaz. Bunun dışında animizm vardı. Neydi o? Doğadaki her şeyin bir ruhu olduğu ve ona kutsiyet atfedilmesi ve korunması gerektiği vardı. Her şeyin bir iyesi vardı, yani ruhu vardı ve biz de bu ruhlar arasında insanlar form değiştirebiliyordu. Yani dönem dönem ihtiyaç hali içerisinde doğadaki herhangi bir canlının ruhuna bürünebiliyordu. Bir de Tanrı'ya ya da işte kutsala yakın olma arzusu vardı, söylemiştik. Kutsal formlar vardı. Neydi bu? Türk mitolojisindeki dönüşümde asla sıradan bir dönüşüm olmuyordu. Dönüşülen varlıklar kurt, kartal, geyik ya da işte turna kuşu olarak karşımıza çıkıyordu. Bunlar bizim inanç sistemimizde kutsal kabul edilen hayvanlar olduğu için.
0: Hocam peki mitlerde dönüşüm motifi bize ne anlatır, neyi anlatıyor, neyin izini sürüyoruz mitlerde rastladığımız dönüşüm motiflerinde?
1: Şöyle, hem varlığın birliğini bize hatırlatıyor ve de doğa ya da insanla alakalı bütün süreçlerin geçirgenliğinden bahsediyor aslında bu dönüşüm. Yani bir ihtiyaç halinde doğadaki bir unsura da dönüşülebiliyor ya da doğadaki bir unsur insan suretine de girebiliyor. Bunu anlatıyor. Bunun dışında biz neyin izini sürüyoruz? Bizim inanç sistemimizde tabii ki. İnsan asla doğadan kopuk bir varlık değil. Tam tersi, onunla beraber yaşamak zorunda olan, ona saygı duymak, onu korumak ve kollamak zorunda olan bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunun karşılığında doğanın da görevleri var. Nedir o? O hukuku çiğnemeyen, ona saygı duyan ve koruyan insana hizmet etmek. Nasıl hizmet etmek? Onun yaşam

0: faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli zemini hazırlamak. Bunun dışında yine ruhun bedenden bağımsız da hareket edebileceğinin de izini sürmüş oluyoruz biz bu dönüşüm metafor evrelerinde. Çünkü ruh insan bedeninden ayrılıyor, gidiyor, güvercin donuna giriyor ihtiyaç halinde. Yani siz bedeniniz olmadan da o bağımsız bir şekilde hareket edebilme kabiliyetini yaratıcı size vermiş oluyor. Bunun dışında Orkun Bey, ceza ve ödül sistemlerinin belirlenmesinde yine çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Sınır aşımı ve güç elde etmenin öneminin altının çizilmesi için yine dönüşüm mitolojide önemli.
1: Mitolojik varlıkların dönüşümlerinin sebepleri neler?
0: Evet, şöyle, birincisi korunma ya da savunma mekanizması Orkun Bey. En sık rastlanan motif kahramanın bir mağduriyet içine girmesi, mağdur olmasıyla beraber bir dönüşüm geçirmesi var. En çok bu motif karşımıza çıkıyor. Şöyle, çaresiz kalıyor kahraman. Düşmanın eline düşmek üzere bir süreç yaşıyor. Beni taş et ya da beni kuş et, beni dağ et gibi bir söyleme oluyor. Ve o anda Tanrı onu kabul ediyor. Kahramanı taşa, kuşa çevirmiş oluyor. Bu çaresizlikle alakalı. Bunun dışında bir stratejik dönüşüm var. Ne o? Destanlarda çok karşımıza çıkıyor. Mitik metinlerde de keza. Savaş sırasında kahraman stratejik davranmak zorunda ve düşmanı alt etmek için daha hızlı bir hayvana dönüşüyor. Nedir o? Kurt, doğan gibi bir hayvana dönüşerek düşmanı alt ediyor. Bunun dışında mekan değiştirmek için yine dönüşüm var. Şamanlar özellikle onu yapıyordu Orkun Bey. Hatırlayalım, alemler arası yolculuk yaparken şaman kendi suretinde yolculuk yapamıyordu. Bunun için işte bir hayvan formuna dönüşmesi gerekiyordu ve alemleri bu şekilde ziyaret edebiliyordu.
1: Hocam, bunlar Türk mitlerine has özellikler mi? Örneğin dönüşüm olayı başka toplumların mitlerinde de var mı?
0: Tabii ki bütün toplumlarda var. Şöyle bir fark var dönüşümle alakalı. Her toplum kendi kutsalına göre bir dönüşüm süreci yaşıyor. Örneğin bizde doğandır ya da şahindir o gökyüzüyle alakalı dönüşümdeki hayvan. Başka mitolojilerde kendi kutsal kabul ettikleri hayvanlardır. Evet. Dönüşüm bütün kültürlerde var. Sadece kutsallıkla alakalı, evet, değişiyor.
1: Peki Türk mitolojisinde dönüşülen nesne tesadüfen mi seçiliyor? Dönüşüm motiflerinin inanç sistemindeki anlamlarını da merak ediyoruz.
0: Orkun Bey, bizim mitolojimizde dönüşülen herhangi bir varlık, hayvan da olabilir, doğayla alakalı başka unsur da nesne de, hiçbir tesadüf değil.
1: Ağaç da olabilir.
0: Tabii bilinçli, evet, tercihler. Şöyle ki hep kozmolojik yapımıza ve bizim işte kutsallık atfettiğimiz formlarla alakalı süreçler. Nesnelere dönüşte şöyle var, kutsal hayvanlara dönüşler vardı. Neydi onlar, işte kurttu, geyikti ya da kartaldı. Neden bunlara dönüşüyor? Biz onlara kutsallık atfediyoruz ve gücünden istifade etmek için. Yine bunlara bir dönüşüm var. Nesne olarak taş ve kayaya dönüşüm var ki çok sık karşımıza çıkan iki motif. Buradaki dönüşümün amacı ne? Hem ebediyeten korunma hem de bir ceza. Şöyle karşımıza çıkıyor. Örneğin hem mitolojide yine böyle hem de halk anlatılarında böyle. Genç bir kız istemediği bir evliliğe sürükleniyorsa ya da bir kahraman esir düşecekse, hani esir düşmektense ölmeyi tercih ediyor. Ne diye Tanrı'ya yakarıyor? Beni taş et, beni dağ et diye. Bakın, bu ebediyeten bir korunma ya da bir ceza içinde yine taşa, dağa ya da başka bir nesneye, ağaç ve bitki de olabilir, dönüşüm var. Ağaç ve bitkiye dönüşümde biz türeyişle ve bereketle ilintili. Hatırlayalım, mitik metinlerde de okumuştuk. Bu aynı zamanda kök salmayı ve sürekliliği de sembolize ediyor, bitkiye ya da ağaca olan dönüşüm.
1: Evet, bu seçilen nesneler o toplumun sevdiği hayvanlar, sevdiği ağaçlar, bitkiler, yani o toplumun, o toprakların özelliklerine göre de seçiliyor olabilir mi?
0: Evet, yani bakın, inanç sistemleri her zaman kendi doğdukları kültüre göre şekillenir Orkun Bey. O kültürün içerisinde kıymetli olan, kutsal kabul edilen ne varsa, nesnedir, bu eşyadır, ağaçtır, bitkidir, sudur. Kutsal kabul edilen ne varsa hayvanlar için de o geçerli. Bakın mesela bizde hiçbir zaman, örnek veriyorum, domuz bir ne mitik metinlerde ne halk inanışlarıyla alakalı metinlerde kutsiyet atfedilen ve seçilmiş bir hayvan olarak karşımıza çıkmaz. Tam tersi, eski inanç sisteminde de halen de böyle, hep dışlanan ve kötü olan bir hayvan olarak bize, evet, karşımıza, evet, çıkıyor. Ama biz başka inançlara bakıyoruz. Orada domuzla alakalı çok fazla anlatılıyor.

0: anlatılar var ve bunlar iyi anlatılar. Bakın hep kültürle alakalı evet. şeyler, inançla alakalı durumlar.
1: Türk mitolojisinde Tanrı ya da Tanrı'nın yardımcıları ya da Tanrı'nın çocukları, örneğin erlik ve yeraltı varlıkları ya da kapı şiinde bekleyen erliğin çocukları, bu varlıklarda dönüşüm görüyor muyuz?
0: Evet, bizim mitolojimizde sadece insanlar ya da kahramanlar değil, tanrısal varlıklar da işte bizim o Tanrı'nın yardımcıları dediğimiz o koruyucu ruhlar da sık sık bir dönüşüme girdiğini görüyoruz biz mitik metinlerde. Şöyle, tanrısal varlıkların dönüşümü nasıl oluyor? Dünyaya müdahale etmeleri gerektiği zamanda, hem o düzene hem de insanlara müdahale etmeleri gerektiği zamanda Orkun Bey, Tanrı ya da Tanrı'nın o yardımcı ruhları kendi formlarıyla değil de varlıklarını değiştirerek, dönüştürerek bir müdahale sürecine giriyorlar. Gök Tanrı, Ülgen diyelim, o düzeni tesis eden yardımcı ruh, genellikle gökyüzüne bir kuş olarak kendisini gönderiyor. İşte o formda, bir kuş formunda tecelli ediyor ve düzeni bu şekilde sağlamaya çalışıyor. Buna biz don değiştirme diyoruz. Tanrı'nın yine bir kuş donuna girmesi ya da dönem dönem insan kılığına da girmesi var. Tanrı'nın yardımcılarından bahsediyoruz bu arada. Yaşlı bir adam olması ya da bir çocuk formunda dünyadaki o düzene ve insanlara müdahale ettiğini görüyoruz. Erlik Han'ı söylediniz ve onun 9 oğlu ya da 9 kızı. Onlar da, o kötücü ruhlar da dönem dönem yine bir dönüşüm süreci geçiriyorlar. Erlik de biz yaratılış destanlarında görüyoruz onun o dönüşüm kısmını. Farklı formlarda anlatılıyor zaten. Nasıl? Devasa siyah bir varlık olarak anlatılıyor. Ama bazen bir yılan, bazen de boğa formunda bize anlatılıyor. Yani erlik de müdahale etmek istediği süreçlerde boğa olarak, simsiyah bir varlık olarak ya da yılan formunda o müdahale sürecini yapıyor. Ya da yer altında yaşayan kötücü ruhlardan bahsedelim. Onlar da yine yılan formunda, kertenkele, daha doğrusu hep o sürüngen hayvanlar, örümcek formunda yine bir şekil değiştirmeleri
1: toprakla
0: var.
1: Yine temasları evet, var evet, değil mi? Var. Yani bunlar yer ve yer altı varlıkları olduğu için sanırım havada uçan bir kuşa dönüşme gibi bir durum söz konusu değil.
0: Evet Orkun Bey, çok güzel söylediniz. Çünkü kuşa dönüşme tanrısal katla alakalı bir şey. Yani bu iyi ruhlarla alakalı bir şey. Dolayısıyla onlar buna dönüşüm sağlayamıyorlar. Bir de ayıya ve boğaya dönüşüm var. Bu da genelde Altay mitolojisinde gerçekleşiyor. Yine erliğin ya da onun oğullarının boğa formunda tasvir edildiği anlatılar var. Bu dönüşümün amacı ne Orkun Bey? Hiyerarşik bir gizlenme sağlamak. Yani tanrısal bir varlık bütün ihtişamıyla insanlara görünemezdi. Ne yapması gerekiyordu? Başka bir forma bürünmesi gerekiyordu. Ve yine kozmik yolculuk yapabilmek için de şamanları örnek olarak gösterelim. O evrenler arası yolculuk yapabilmesi için yine başka bir forma bürünmesi gerekiyordu.
1: Peki taşa dönüşüm? Aslında az önce kuşa dönüşümden biraz bahsettiniz ama yine eklemek istedikleriniz varsa rica ediyoruz sizden. Taşa dönüşüm ve kuşa dönüşüm neyi sembolize ediyor? Dönüşüm, şimdi düşünüyorum, bir ceza ya da koruma mekanizması olarak işlendiğini söylediniz. Ceza mekanizması da oluyor mu efendim?
0: Evet Orkun Bey. Bizde taşa dönüşüm hem mitolojide hem de halk anlatılarında, efsanelerde en yaygın dönüşüm motiflerinden bir tanesi. Genellikle de donma ya da ebediyeti simgeliyor. Şimdi bakalım, sonsuzluk ve sarsılmazlık ilkesi var bu taşa dönüşümde. Ne o? Taş doğadaki en sağlam, değişmez unsurlardan bir tanesi. Bir varlığın da cezayla ya da kurtuluş simgesi olarak taşa dönüştürülmesi o anki isteğiyle alakalı. Sonsuz bir acı duyup beni taşa dönüştür de diyor olabilir. Ya da yaptığı bir suçun neticesinde de yok olması için de yine ceza olarak taşa dönüştürülmesi var. Bunun dışında bizim Anadolu'da anlatılan hikayelerde de var. Saflıkla alakalı ya da işte iffetin korunmasıyla alakalı. Anadolu efsanelerinde şöyle, darda kalan, başına kötü bir olay gelecek olan genç kızın Allah'ım beni ya taş et ya öldür ya da kuş et gibi bir yakarışıyla ya taşa ya da kuşa dönüşme motifi var. Bakın burada yine bir kurtuluş var başına gelebilecek bir felaketten. Ve yine bir ibretlik olarak da taşa dönüştürme var. Ne bu? Ceza olarak kullanılıyor. Doğaya karşı bir suç işlenmesi ya da insanın başka bir insana karşı ya da Tanrı'ya karşı bir suç işlemesinin sonucunda da bir cezalandırma unsuru olarak taşa dönüştürülüyor. O ruh ebediyete kadar bir taşın içerisinde hapsedilmiş oluyor.
1: Sema cisimlerine dönüşüm peki hocam neyi ifade eder?
0: Kutsallığa ve kendi köküne,

0: kendi özüne dönüşü sembolize ediyor Orkun Bey. Biz biliyoruz ki sema cisimleri Tanrı ile alakalı olduğu için kutsallıkla tamamen bağlantılı.
1: Biraz da isterseniz şamanın dönüşümünden bahsedelim. Sembolik bir dönüşüm müdür yoksa gerçek bir dönüşümden mi söz ediyoruz bu konuda?
0: Şöyle ki şamanın biraz önce de andık orta dünya, üst dünya ve ya da yeraltı o evrenler arası geçiş yapabilmesi için şaman kendi formunda geçiş yapamıyor. Mutlaka don değiştirmesi yani form değiştirmesi gerekiyordu. Ama bunu sadece fiziksel olarak yapmıyor, sembolik olarak da yapıyor. Nasıl yapıyordu? Hatırlayalım şamanın kıyafetini, kıyafetinin seçtiği rengi, taktığı aksesuarla da aslında o dönüşümü simgesel olarak yapıyor. Ama bunun dışında fiziksel olarak da yapıyor Orkun Bey. Başka bir hayvanın formuna ihtiyaç duyarak evrenler arası o geçişini tamamlıyordu.
1: Peki hocam kadın figürlerinin dönüşümü özellikli midir? Yani özellikle üzerinde durmamız gerekir mi? Soralım mı
0: evet,
1: bu soruyu
0: evet,
1: da size? Neyi anlatır peki kadın figürlerinin dönüşümü?
0: Motifler içerisinde Orkun Bey, kadınların dönüşümü çok katmanlı bir dönüşüm olarak bizim karşımıza çıkıyor. Şöyle sebeplerini sayalım isterseniz. İffeti korumak ve kutsala sığınmak motifleri olarak karşımıza çıkıyor. Burada taş kesilmeyi biraz önce anmıştık ya da bir kuşa dönüşüm. O kurtuluş olarak bizim karşımıza çıkıyor ya da ağaca dönüşüm. Yine bizim mitik metinlerde ya da efsanelerde, destanlarda yine görüyoruz. Kayın ağacına dönüşüm özellikle var ya da salkım söğüte. Ve yine kadınların da bir hayvan formuna ya da ruhani olarak başka bir ruha göç ettiği formlar da var.
1: Peki tarihsel olarak zaman geçtikçe bu dönüşüm evriliyor mu? Yani değişime maruz kalıyor mu? Var mı böyle örnekler? Kısaca alırsak.
0: Şöyle var, nasıl var? Mitolojik dönemden İslami döneme geçince evet var. Neden? Biz mitolojik dönemde inanıyorduk bir ağacın formuna ulaştığımız ya da başka hayvanların. Ama bizim İslami inancımızda bu olmadığı için Orkun Bey, tamamen dönüşüm artık sihir değil, Allah'ın bir kerameti olarak bizim karşımıza çıkıyordu. O da Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya bir güvercin donunda girmesi. Bakın İslami versiyonda artık bu form değiştirmenin ilahi bir varlık aracılığıyla yaptığına inanılıyor. Bunu da herkes yapamıyor. Yine Allah'ın sevdiği kullarının form değiştirebileceğine inanılıyor. Bakın Hacı Bektaş Veli bunlardan bir tanesi. Yine bu form değiştirmelerde ne var İslami süreçte? Bakın hala devam ediyor. Sadece bir sihir değil ya da kişinin kendi isteğiyle gerçekleşmiyor. Keramet sahibi insanların Allah'tan dileğiyle gerçekleşen bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Yine ceza olarak ya da kurtuluş olarak form değiştirme devam ediyor inançlarda.
1: Hocam kısaca bir cümleyle istiyorum cevabını. Dönüşüm mitolojilerde iyi bir şey mi? Yani güçlü, kuvvetli ve önemli bir yeri olan bir durum mudur? Başka toplumlarda da var, bizim kültürümüzde de var.
0: Evet, çünkü zaten çok sık rastlaşıyoruz bu motifle. Neden önemli? Hem kurtuluşu sağlıyor hem de cezayı sağladığı için bütün mitolojilerde var.
1: Türk mitolojisinde dönüşüm, Türklerin doğayla kurduğu güçlü bağın ve evrendeki tüm varlıkların birbirine bağlı olduğu inancının mitolojik bir yansıması olarak karşımıza çıkar. İnsanın dönüştüğü tüm varlıkların bir kutsallığı vardır ve dönüşümler ruhun ve doğanın uyumu olarak kabul edilir. Bugün Mavi Gök Yaz Yer programında Türk mitolojisinde mitolojik varlıkların dönüşümü üzerine konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey.
1: Değerli dinleyenler, programı sizler için Neslihan Değirmençoğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Mehmet Ah Çiçeği ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Spikeriniz Sevda Türker. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO-Ankara zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği başladı. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Roman Radev'le de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO-Ankara zirvesi kapsamında yoğun görüşme trafiği devam edecek. Erdoğan, çok sayıda hükümet ve devlet başkanıyla bir araya gelecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara zirvesine ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye'nin ittifaktaki önemli rolüne dikkat çekti. Rutte, Türkiye'nin NATO'daki liderliği bizim için çok önemli ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında Türk savunma sanayindeki gelişimin ittifak için önemine de değindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO-Ankara zirvesinin tarihi önemli bir buluşma olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti, dünya güvenliğinin konuşulduğu merkez ülke konumunda, dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası tarafından düzenlenen savunma sanayi çalışma yemeğine katıldı. Bakan Güler, NATO zirvesi kapsamında düzenlenecek savunma sanayi forumunda stratejik önemdeki projelerin imzalanacağını belirtti. NATO 2026 Liderler Zirvesi öncesi ev sahibi Türkiye'yi tanıtan bir video yayımladı. Paylaşım Ankara'ya hoş geldiniz mesajıyla başladı. Videoda Türkiye'nin stratejik konumu, savunma sanayi, Ankara'nın tarihi ve kültürel mirası öne çıkarıldı. 2026 NATO Savunma Sanayi Forumu ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, bu etkinlik Türkiye'nin uluslararası güvenlik ve savunma sanayi alanlarında güvenilir ve söz sahibi bir ülke olduğunu yeniden teyit edecektir, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde NATO zirvesinde alınacak güvenlik tedbirleri toplantısına katıldı. Teşkilatların büyük bir titizlikle hazırlandığını belirten Çiftçi, NATO zirvesi, Türkiye'nin güvenlik tecrübesini dünyaya göstereceği önemli bir buluşmadır, dedi.

0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Ayrıca Kuveyt'li mevkidaşı El Sabah'la bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörü Amor'un Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Bakan Gürlek, hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz şehidi Rüstem Resul Perçin'in ailesini ziyaret etti. Bakan Göktaş, şehidimizin bizlere emanet ettiği ailesinin daima yanındayız dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 62. duruşma görüldü. Duruşmada İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş savunma yaptı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 44. duruşması sona erdi. Duruşmada tutuksuz sanıklardan Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi'nin savunması alındı. FETÖ'yle mücadele kararlılıkla sürüyor. Kayseri ve Sivas'ta haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. İzmir'de otluk alanda, Malatya'da ise ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin her iki yangına müdahalesi sürüyor. ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da sürmesi beklenirken Tahran yönetimi temkinli konuştu. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, mutabakat zaptının uygulanmasının zor da olsa mümkün olduğunu belirtti. İran ordusu ise ateşkes sürecinde savaş kapasitesinin geliştirildiğini duyurdu. NATO zirvesinde ele alınacak önemli başlıklardan biri de Ukrayna'daki durum. Ancak zirve başlamadan taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya bir hafta içinde ikinci kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun saldırı düzenledi. 22 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.
1: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız sevgili dinleyiciler. Programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güneri, Özlem Öztaş, Teknik Masada Nuri Göktaş, hepinizi en içten dileklerimizle, sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
1: Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayın efendim. Yorum ve önerilerinizi de elbette bekliyoruz.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için de bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabileceğinizi de sizlere bir kez daha hatırlatalım.
1: Ve sırada şimdi haftanın yıldızları.
2: Haftanın yıldızları.
0: Evet, Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm hızıyla sürüyor.

0: Sevgili Yasemin, 4 Temmuz'da başlayan festival 12 Temmuz'da bitecek ve ardından Van Kültür Yolu Festivali başlayacak. Sakarya Kültür Yolu Festivali'ndeki etkinlikler hakkında sevgili dinleyicilerimize hangi bilgileri paylaşacaksın?
1: Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen dünyanın en kapsamlı ve Türkiye'nin de en büyük festivali olma özelliğine sahip Türkiye Kültür Yolu Festivali 4 Temmuz'da başladı Sakarya'da, 12 Temmuz'a kadar da sürecek senin söylediğin gibi. Takvime göre 9 sanatçı 9 gün boyunca ücretsiz halk konserinde Sakaryalılarla buluşacak. Sakarya Millet Bahçesi'nde coşkulu konserleri imza atılacak festivalde, ama tabii ki sadece bununla değil, tiyatrolar, söyleşiler, çocuk etkinlikleri her yaştan vatandaşa hitap edecek. Festivalde ki Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin tümünde bu yıl İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin koleksiyonundan oluşan Osmanlı'nın mukaddes emanetleri sergisi Sakarya Müzesi Serdivan Belediyesi salonunda açıldı ve güzel sanatlardan resme, sahne sanatlarından görsel sanatlara pek çok sergiyi de yine Sakaryalılar ev sahipliği yapacak ve vatandaşlar bu sergileri gezme imkanı bulacak. Dediğimiz gibi pek çok ücretsiz konser var. Kıraç, Haluk Levent ve pek çok sanatçı bu ücretsiz konserlerde konser verecek. Gerçekten coşkulu devam ediyor Türkiye Kültür Yolu Festivali ve senin de söylediğin gibi Sakarya'dan sonra da 11 Temmuz'da Van'da olacak. İnşallah hepsi çok keyifli geçer. Tüm vatandaşlarımız streslerini atarlar. Coşkulu bir festival olur.
0: Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali son eserini 8 Temmuz'da Tosca ile yapacak. 26 Haziran'da başlayan festivalde birbirinden güzel eserler sahnelendi. Efes'in büyülü ortamında şimdi de Tosca izlemenin hiç kuşkusuz tadı bir başka olsa gerek.
1: Evet, Efes'te, yani Efes Antik Tiyatrosu'nda öyle bir atmosferde bale izliyorsun, opera izliyorsun.
0: Rüya gibi.
1: Rüya gibi, gerçekten rüya gibi. Festival programında bir opera, iki bale, bir sahne kantatı ve bir çocuk oyunu olmak üzere 5 eser, toplamda 9 temsil verildi. Efes Antik Tiyatro'da ve tabii ki Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nin de desteğiyle artık sonuna gelindi bu festivalin. Son temsil dediğin gibi Tosca ile olacak. Ve gerçekten müthiş bir eser. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği şeklini ben izlemiştim. Çok güzel. Bu sefer rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan Puccini'nin 3 perdelik ünlü operası Tosca eseri Efes'te sanseverlerle buluşuyor. Tosca'nın zaten hikayesi acıklı, yine bir aşk hikayesi var. Orkestra şefi Roberto Gianola yönetimindeki İzmir Devlet Opera Balesi Orkestrası ve koro şefliğinde Orhan Öner Özcan'ı göreceğiz. Çok keyifli, çok başarılı bir eser temsil olacağından hiç şüphemiz yok. 8 Temmuz akşamında sanseverler Efes'te buluşacak diyelim.
0: Harika.
1: Evet.
0: Hatırın yıldızlarını noktalıyoruz. Biraz sonra çok kıymetli bir konuğumuz olacak. O güzel sesiyle, o özel sesiyle yayınımıza gerçekten de çok büyük bir değer ve zenginlik katacak. Yayın öncesinde çok kısa bizimle bir, değil mi? Replik paylaştı. Gerçekten de olağanüstü bir ses. Özel konuğumuzla çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sevgili dinleyiciler, bugün stüdyomuzdaki konuğumuzun hayatını şöyle tek cümleyle özetlemem gerekirse, yüksek kimya mühendisliğinden opera sahnesine uzanan bir tutkunun hikayesi. Tabii her başarı hikayesinde olduğu gibi içinde emek, fedakarlık, azim ve bolca sevgi var. Sadece şu kadarını söyleyeyim, aynı gün içinde İstanbul'un iki farklı yakasında iki ayrı okula gidiyor. Bir yanda Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümündeki eğitim, diğer yanda Kadıköy'deki şan dersi. Ama müzik, sanat onun için öyle bir tutku ki her zorluğun üstesinden geliyor. İyi ki de öyle yapıyor. Konuğumuz soprano Doçent Canan Özgür. Canan Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Nasılsınız?
2: İyiyim, siz böyle anlatınca çok duygulandım.
0: Vallahi keşke daha fazlasını söyleyebilsek.
1: Evet,
0: çünkü
1: kesinlikle.
0: Dün şöyle baktım özgeçmişinize. Çok büyük emek, çok büyük fedakarlıklar, özveri. İnanılmaz bir öykü. Biraz sonra detaylarıyla konuşacağız. Her bir kelimeyi fazlasıyla hak ediyorsunuz zaten.
2: Çok teşekkür
0: ederim. Ben ilk soru için sözü Yasemin'e vereceğim ama yayınımızın seyri içinde şöyle bir ricam var.
2: Buyurun.
0: Dün akşam bugünkü yayına çalışırken o güzel sesinizden bazı parçaları dinleme fırsatım oldu. Bir ara sizden Hasretinde Yandı Gönlüm.
1: Muhteşem.
0: O şarkıyı gerçekten o kadar güzel
1: Evet.
0: seslendirmişsiniz ki bir
1: Çok.
0: ara eğer size zahmet vermeyeceksem o güzel sesinizden o güzel şarkıyı dinlemek istiyorum.
2: Tabii ki zevkle.
1: Evet, gerçekten eğitiminize baktığımızda yani şimdi böyle bir soprano ödüllü dünyanın her yerinde sahne almış. Çok iyi eserlerde, büyük eserler yani kült diyoruz ya. Hakikaten müthiş ödüller alınmış. Ama bir taraftan eğitime bakıyoruz. İnanılmaz, senin söylediğin gibi İstanbul'un iki farklı yakasında okunuyor. Öyle böyle okullar da değil. Biraz kendinizi tanıtın. Boğaziçi Kimya Mühendisliğini okuyor musunuz? Okurken aynı zamanda konservatuvarın opera bölümü. Yani bu tutku nasıl bir şey ki? Böylesine bir mühendislikte okurken bir taraftan da operacı olmalıyım. O ateş nasıl yandı? Çocuklukta mı vardı? Ailede operacı mı var? Merak ediyoruz. Hepsini sizden dinlemek istiyoruz.
2: Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Ben kendimi bildim bileli zaten hep şarkı söylüyordum. Genelde şarkıcılar hep geçmişleriyle ilgili bu cümleyi kurarlar. Benim için de aynı şekilde oldu. Ama bilim tarafı da ağır olan bir aileden geldiğim için. Mesela annem doktor. Kız kardeşim de sonradan diş hekimi oldu. Ben de kimya mühendisliğini belki de hastanelerde büyüdüğümüz için seçmiş olabilirim. Yani tıp mı okusam, mühendislik mi okusam, kimya mı okusam derken kendimi orada buldum. Müziğe de sürekli devam ediyordum. Sürekli söylüyordum. Kasetler alıp baştan sona ezberliyordum. Kaset dönemimiz vardı bizim. Babaannem de Bulgaristan'da Sofya radyosundan teklif almış zamanında ama Türkiye'ye göçmek için reddetmek durumunda kalmış. O sebeple belki de onun yolundan gittiğimi de
0: Belki o bir rol
2: söyleyebilirim.
0: model oldu sizin
2: Belki de
0: için.
2: öyle oldu.
0: O
2: Evet.
0: motive etti.
2: Evet, öyle oldu. Lisemde Robert Kolej ve orada da sürekli müziğin içindeydik. Müzikaller sahneledik. Koro kulüplerinde bir sürü konserler verdik. Piyano eğitimi aldım. Ney üflemeyi orada
0: Şahney
2: öğrendim.
0: müzikal tiyatro eğitimi değil mi? Hepsi bunlar eğitiminizin aslında bir parçası
2: Evet.
0: baktığımızda.
2: Evet. Aslında böyle mini bir konservatuvar gibi de bir yer aslında lisemiz. Aynı zamanda fen alanında da kendimizi çok geliştirebildiğimiz bir lise. Yani 20 yaşında mezun oldum ama dolu dolu mezun oldum. O sebeple de böyle her şeyi yapmak isteyen böyle bilime, sanata aç bir şekilde çıktım okuldan diyeyim. Zaten o çok zenginleşmiştim bu konularda. Üniversitede de elbette yani ikisini de yapmam gerekiyordu diye düşünüp bulabildiğim bütün gedikleri doldurmaya çalıştım. Nereden işte bilim yaparım, nereden müzik yaparım, hepsini aynı anda nasıl yaparım? O yüzden aynı anda hem Boğaziçi Kimya Mühendisliği lisans okurken İstanbul Üniversitesi yarı zamanlı opera şan bölümünü okudum. Hatta bir senede uzattım bol bol şan dersi alayım diye. Üzerine Boğaziçi'nde master yaparken İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda da opera master yaptım. Ardından İtalya'ya Erasmus'a gittim Parma Konservatuvarı'na. Geri dönüp yüksek lisans tezimi yazdım İstanbul Üniversitesi'nde ve mühendislik yapmamaya karar verdim. Çünkü artık hani sahne tozu yutmak derler ya, o ışıkları, o heyecanı aldıktan sonra hiçbir mesleği küçümsemiyorum asla. Ama
0: Bir tercih
2: benim
0: yapmak
2: için uygun
0: durumundaydınız.
2: değildi. Yani rakamlar, işte kod yazmalar, bizde bunlar çok fazlaydı. Molekül tasarlamak. Elbette bunlara çok ihtiyacımız var ama onu yapması gereken doğru kişi olduğuma inanmadım hiçbir zaman. Çünkü etrafımda inanılmaz pırıl pırıl zeki insanlar vardı. Baktım herkes bazı şeyleri çok kolay yapıyor. Ben onu kolay yapamıyordum. Zorlanıyordum ama sahne alanımda çok daha rahattım. Çok rahat olduğumu yine söylemem. Hala geriliyoruz sahnede ama oradan akmam gerektiğini hissettim. İnsan hislerine de açık olmalı diye düşünüyorum.
0: Ama bu da önemli bir şey.
1: Tabii.
0: Çünkü ne istediğinizi, tutkunuzun ne olduğunu,
2: Evet.
0: hayallerinizin ne olduğunu çok erken yaşlarda belirlemişsiniz.
2: Aslında öyleydi.
0: Yani evet, o tercihi yapabilmek de kendince. Çünkü bazen insanlar farklı ikilemler içerisinde kalabiliyorlar. O mu olsun, bu mu olsun derken hem hayallerimizi ıskalıyoruz, hem tutkularımızı ıskalıyoruz ve günün sonunda bir noktaya

0: çıkardığımızda hiçbir şey elde edememenin mutsuzluğunu da beraberinde getiriyoruz. Bu anlamda aslında siz kişisel bir inisiyatif alarak hayallerinizin, tutkularınızın peşinden gitmeye çok iyi bilmişsiniz.
1: Evet, yani bana da şimdi soruyorlar işte kızımız, oğlumuz sesi güzel, işte piyano çalsın, konservatuara mı yollayalım, işte bilim mi yapsın, mühendis mi olsun? Tabii ki öncelikle öğrencinin, yani gencin kendisine bakmak lazım. Ne istiyor hayatta? Ama ondan sonra da yapabiliyorsa, mümkünse ikisini birden yapabilmesini tavsiye ediyorum.
2: Tabii yani eğer bir şey olursa yani dikiş tutturamamak vardır ya aslında başarılıdır ama istediğini bulamaz. O zaman bir alternatif olabilir. Çünkü yaş ilerleyince o alternatifi yakalamak çok zor olabiliyor değil mi?
1: Zaten şimdi
2: Evet.
1: meslekler de birbirine girdi.
2: Tabii.
1: İşte YouTube'dan eğitim alıp bambaşka bir sektöre atılan bir sürü insan var.
2: Doğru.
1: Gelecekte
2: Evet.
1: de böyle olacak muhtemelen. Belki üniversite
0: Aynı
1: sistemi
0: fikirdeyim.
1: yavaş yavaş çökecek, bilmiyoruz.
0: O geçişkenliklerin giderek arttığını gözlemlemeye başladık. Daha da gözlemleyeceğiz bundan sonra.
1: Aynen
0: Bana
1: öyle.
0: öyle geliyor.
1: Evet.

0: tabii bir kalitesi olmalı.
1: Tabii ki.
0: Ama siz o kaliteyi çok iyi yakalamışsınız.
1: Teşekkürler,
0: Müthiş
1: sağ olun.
0: hocalardan eğitimleri almışsınız. Şebnem Ünal, Güzin Gürel. Bu hocalarla çalışmışsınız ve sonrasında bir yurt dışı süreciniz var. Yani sık sık yurt dışında Slovenya, Tayvan, Hırvatistan, Finlandiya, İtalya değil mi? Yani özgeçmişe baktığımızda
2: Doğru.
0: Burak da ben de o aman yarabbi dedik. Bu yarışmalara katılmak Türkiye'den bir soprano olarak kolay oldu mu o dönemde? Şimdi nasıl? Tabii o ilk başladığınız o emekleme dönemlerinde nasıldı? Çünkü siz Devlet Opera Balesi bünyesinde değildiniz. Ferdi olarak katılıyorsunuz. Kabul ettirmek, başvurmak ki sesiniz muhteşem, kolay da olmuştur bir taraftan ama yine de sormak
1: Estağfurullah,
0: istiyorum.
1: sağ olun. Aslında her şey Google'la başlıyor. Yani ben ne yapmak istiyorum? Nereden nereye gideyim, ne bulayım ya. Yani sürekli zaten bir araştırma halindeyiz. İşte geçen hafta mesela Yunanistan'a gitmeye karar verdim. Orada bir master class buldum. Master class'lar düzenlemek yanında bir yandan eğitim almaya da devam ediyorum. Çünkü eğitim kesilmez, bitmeyen bir şey benim için. Öyle olmalı zaten. Bu yaş ya da işte akademik titre bakacak bir şey değil. Ben sürekli gidip beslenmek istiyorum. İşte Yunanistan'da Atina Konservatuarı'nda bir eğitim alacağım 2 hafta. Sonrasında konserle beraber uluslararası bir
2: Harika.
1: platformda yine. Ondan öncesinde de Hypatia Bilim Festivali'nde olacağız Sığacık'ta. Orada yetişkinler ve çocuklar için Koroşan Atölyesi düzenleyeceğiz 5 günlük arkadaşım Mahir Eralp Özen'le beraber. Bundan önce yani Nisan ayında da Erasmus'a gittim eğitim vermek için İspanya'ya, Cordoba Konservatuvarı'na. Orada da Turgay Erdener dediniz geçen size misafir oldu. Onun eserlerini götürdük. Başka Türkçe eserler götürdük. Ve ben onları önceden yollamıştım. Öğrenciler bir anda baktım hepsi çalışmış söylüyor. Yani o kadar duygulandım ki.
2: Harika.
1: Türk eserlerin Cordoba Üniversitesi'nde konservatuarında dilen söylenmesi ve buna vesile olabilmek. Dedim ben bunu daha sık yapmalıyım yani. Erasmus çok güzel bir program. Türk eserlerini özellikle götürmemiz gerekiyor. Yani bu bağlar devam etmeli
2: Bir
1: bence.
2: de şu var, işte şimdi ben size şunu görüyorum. Sevdiğimiz bir işi yapınca fiziksel olarak ne kadar yorulursak yorulalım,
1: Tabii.
2: öyle bir yorgunluk söz konusu olmuyor. İşte az önce söylüyorsunuz. Oraya gittim, buraya gittim. Geçen hafta Atina'daydım. Ondan sonraki hafta bir başka yere gittim. Ama bir işi, bir mesleği, bir sanatı, adı her ne olursa olsun tutkuyla yapınca fiziksel yorgunluk diye bir şey söz konusu olmuyor herhalde.
1: Yok çok yoruluyorum.
2: Öyle mi?
1: Evet. Biraz dinlensem diyorum. Bunu da sonra mı yapsam? Ama bir sonrası var mı yok mu bilmediğimiz için. Mesela Orhun Anlaşması var. Ona başvurdum. Kırgızistan'a gideceğim Ekim gibi mi inşallah. Ya onu mesela haftaya seneye bahara ertelemek istemiyorum. Mümkünse hani bir an evvel yapayım. Seneye bahara kim bilir ne fırsatlar çıkacak. O fırsatları da sıkıştırmamak ya da reddetmemek için. Böyle alanlar yaratıyoruz kendimize.
2: İşte o alanları aslında hepimiz yaratıyoruz bir şekilde. Başka da çaremiz yok. Çünkü bu hayattan beslenmediğimiz takdirde belli bir noktada durmak durumunda kalacağız. O da bizlerin çok kolay kolay yapabileceği bir şey değil. Bazen yayıncılık, bazen sanat, hepimiz bazı alanlardan, kendimize yarattığımız alanlardan bir şekilde beslenmek durumundayız. Sizin yola çıkarken çok güzel bir cümleniz var. Onu ben buraya aldım kağıda. İçinizden taşan müzik ve sahne sevgisini hobi olarak sınırlandırmayın, bırakın ruhunuz çağlasın demişsiniz. Yani aslında o ruhun çağlaması ifadesi benim çok hoşuma gitti. Onu biraz daha bizim için açar mısın lütfen? Yani
1: Evet.
2: herhalde bir tutkuyla yapmak o işi, sevgiyle
1: Tabii.
2: yapmak.
1: Evet. Aynen. ChatGPT yokken yazmışım. Ben de bunu ne
2: Anladım.
1: yazmışım diye bakıyorum. Güzel, doğru demişim. Evet, dediğim gibi insan hep içine dönmeli yani. Aslında cevaplar bizde var. O kadar çok dikkat dağınıklığı içindeyiz ki herkes bir şeyler söylüyor ve kendi sesinizi duyamıyorsunuz ya da duymak istemiyorsunuz. Karşı tarafın fikirlerine çok inanıyorsunuz, güveniyorsunuz. Ya insan her sabah, her akşam kendini sorgulamalı. Bugün
2: Doğru.
1: kendim için ne yaptım, mutlu muyum, tatmin miyim ki sabah da o ferahlıkla uyansın. Ya da bugün kendim için ne yapacağım.
2: Bir günün muhasebesi aslında baktığınızda.
1: Ya
2: Doğru.
1: müzik de böyle aslında. Ben bu sene kendimi ne yaparak besleyeceğim, ne yapmalıyım? Hangi bestecilerin uzun süredir seslendirilmemiş eserlerini seslendirmeyeyim? Hangisi bana yakışır? Mesela lead konserleri yapıyoruz, arya konserleri yapıyoruz.

0: Lead'ler de Arya'lar kadar derinlikli, birbirinden güzel eserler. Türk eserleri seslendiriyoruz mesela, uluslararası eserlerin yanında. Çünkü kendi dilinde bir şeyler söylemek de çok besleyici. Bir de operası sanatçısı olunca işte türkü söyleyemez gibi bir oluşum, bir fikir var. Ama biz çok zevkle türkü söyleyen opera sanatçılarıyız bir yandan. Aramızda böyle insanlar da var. Ben o yüzden single, tekli yayınlıyorum. Bunlar da türkü oluyor. En sonda Yıldız Dağı türküsünü düzenlemesini seslendirdim. Onun da şimdi remixi çıkacak önümüzdeki aylarda. Böyle bu sene bir 6 tane tekli yayını düşünüyorum inşallah. 2 tanesinin kaydına gideceğim. Ya sürekli üretimde olmak gerekiyor ve yayın yapmak gerekiyor.
1: Peki sürekli üretimdesiniz. Kendiniz için ne yapıyorsunuz? Hani hepimizin birazcık da
0: Evet.
1: rahatlamak adına, soluklanmak adına ayırdığı bir zaman dilimi vardır ya. Daha doğrusu ayırabiliyor musunuz o zaman dilimini? Öyle söyleyeyim önce.
0: Kendim için spor yapmaya çalışıyorum. Dinç olmam gerekiyor. Beden sağlığımız için.
1: O da işiniz için ama aslında
0: Evet,
1: baktığınızda.
0: iş, beden, zihin sağlığı için herkesin yapması gereken aslında haftada 2-3 böyle bir dışarı çıkıp o enerjiyi atmak gerekiyor. O stresi, o gerginliği atmak gerekiyor. Onun dışında neler yapıyorum? Sanat filmi izlemeyi çok seviyorum. Romanları çok seviyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok
1: Geçirmeyi
0: seviyorum.
1: seviyorsunuz.
0: İnsanlardan besleniyorum. Sohbet etmek çok hoşuma gidiyor. Böyle.
2: Buraya gelen müzisyenlerimiz ve dışarıda tanıdığımız dostlarımızdan hep gördüğümüz bir şey var. Sanatçıysanız, hele de müzik varsa hayatınızda, sosyal hayatınızda müzikle bağlantılı şekilde hobileriniz evriliyor ve yani aslında o mesleğinizi besleyen hobiler edinmiş oluyorsunuz. Yani dostluklarınız, spor dediniz yine sanatım için her şeyi bir şekilde sanatı beslesin diye yapıyorsunuz ama ben şunu da sormak istiyorum bir taraftan. Yani Türkiye'de operayı nasıl buluyorsunuz diyeceğim ama özgeçmişinizden bir kesit vereyim. 2015 yılından beri içinde yer aldığınız Akapella Boğaziçi grubunuz 20. kuruluş yılında bir albüm yayınlamışsınız Etnos ve müzik videoları sosyal medyada 50 milyonun üzerinde
1: O
2: izlenmiş.
1: ciddi bir rakam.
2: Büyük bir rakam. Ve tabii ki bununla beraber sizin tanınırlığınız da artmıştır elbette. Peki bunun geri dönüşü nasıl oldu? Yani şimdi operaya son

0: 15 dakikada biletler bitiyor. Pardon, 25 saniyede böyle haberleri yapıyoruz. Ama bir taraftan bir de işin içinde olan birisi olarak siz nasıl görüyorsunuz? Operanın yükselişi, gelişmesi, daha çok dinlenmesi açısından izleniminiz nedir?
1: Ben evet son yıllarda bu Türkiye'nin bu konuda bir atak yapmasından çok memnunum. Keşke daha önce olsaydı ya da daha çok şehire yayılsa. Şu an sadece 5-6 şehrimizde opera var.
0: Evet.
1: Keşke daha küçük operalar, küçük

0: sen git popçu ol, sen git öğretmen ol cümleleri ne kadar azalırsa bizim için o kadar iyi. Çünkü karşınızda bir tane fidan var, genç kişi var. Ben mezun olunca ne yapacağım diyor. Yani siz o kişiyi hem motive etmek zorundasınız,
1: Hem de rehber
0: beslemek
1: olmak
0: zorundasınız. Evet,
1: durumundasınız.
0: size bakıyorlar. Ben ne yapmışım, hani ne yapmak istiyor bu öğrenci? Yurt dışı olanakları var. Onlara da yönlendiriyoruz. Hani bak şöyle şöyle yerlere başvurabilirsin. Aslında o kadar hem o kadar kolay ve bir yandan o kadar zor ki yani yurt dışı serüveni. İşte vize problemleri var, uçaklar pahalı. Oraya gidiyorsun, oraya da bir yatırım yapman gerekiyor eğitimler
1: Doğru.
0: için. İlk başta -3 ile başlıyor mesela. Nasıl gidecek oraya, Google Search'e yazacak ki hani opera akademisi. Yani sürekli ittirmek zorundasınız karşınızdaki öğrenci. Yap hani bu yaz nereye gidiyorsun? Hani bir yere gittiğini görmüyorum. Niye bu sene bir yere gitmedi? Ya da işte bir dil kursuna git. Sürekli hem kendimizi bastırdığımız gibi yap et dediğimiz gibi karşı öğrencilerimizi de desteklememiz gerekiyor.
2: Ama çok şanslı değiller mi? Sizin gibi bir hocaları var. Görüyorlar yani devamlı
1: Bir
2: bir
1: rol model değil mi
2: rol
1: baktığında?
2: model, devamlı bir çaba içerisinde, devamlı bir yeni bir şey, özgeçmişine yeni bir şey katmak, yeni bir şey daha katarak daha iyisini, daha çok şeyi nasıl yapabilir mi? Yapan bir hocaları var ki dolayısıyla bir evet dediğin gibi bir rol model. Bu da onlar için bir şevktir, bir ilhamdır diye düşünüyorum. Ama tabii gençlerin kafası artık daha farklı çalışıyor. Yani biraz umutsuzluk da var elbette. Bu da çok normal aslında.
0: Evet. Yani doğru, yani şimdi bakınca insanın bir yandan geleceğe de bir üretim bırakması gerekiyor.
2: Tabii. Evet.
0: Yani hiçbirimiz, hepimizin sınırlı bir yaşam süreci var ve hani derler ya böyle bir hoş seda bırakmak.
1: Doğru.
0: Benim amacım da bu yönde. Mesela şunu da kaydedeyim, bunu da çalıştık, bunu da yapalım, yayınlayalım. Kafasına girdim son senelerde daha çok. İlk başta çok cesaretim yoktu. Hani çok mükemmeliyetçi olunca çünkü üretim sürecine giremiyorsunuz. Hep bekliyorsunuz. Biraz daha iyi olayım, biraz daha iyi olayım. Ama bunun sınırı yok yani.
2: Evet.
0: Sürekli beklememiz gerekiyor o zaman. Biz de o yüzden hızlı bir şekilde yeni bir albüm sürecine girdik. Gitarist arkadaşım Profesör Güray Alyörük'le. Onunla da bir 8-9 yıllık grubumuz var, duomuz var, gitar şan. Stüdyoya girdik geçen sene. Şimdi bu sene onlar kaydedildi ve onlar mix master sürecinde birkaç ay içinde, bu yıl içinde de onu yayınlamak istiyoruz. Hatta tam bugün şansa denk geldi. 2023 yılında sahnelediğimiz, dünya premierini yaptığımız Bin Boğalar Efsanesi, Bozlak Operası'nın kayıtları yayınlandı. Spotify ve YouTube Müzik'te bulunabilir, başka platformlarda da. Bu da şöyle bir süreçti. Yaşar Kemal'in romanlarını daha önceden sahneye taşımış olan Michael Ellison son olarak Bin Boğalar Efsanesi romanını sahneye koymaya karar verdi. Ve bunu bozlak ve operayı bir araya getirerek yapmak istedi. Ve başka Türk enstrümanları da var. Hezarfen Ansambul var İstanbul'da. Çok modern müzikler sahneleyen ve çok zor eserlerin altına giren bir topluluk. Bununla beraber Ankara'dan mesela radyodan ünlü Türk müzikçiler getirildi. Böyle büyük, devasa bir kolaj yapıldı. Yine İdop'tan dansçıların bir araya geldiği bu opera için. Çok katmanlı bir projede hep beraber inanılmaz kısa bir sürede çok zor bir eseri sahneledik.
1: Peki şöyle bir şey söyleyelim. Bütün bu üretimler devam ediyor. Bir taraftan da az önce altını çizdiniz. Çocuklara yönelik de çalışmalarınız var ki o çok kıymetli. Çünkü sadece kendimiz için değil, bizden sonraki kuşaklar için de bir katma değer yaratabilmenin hem içinde bulunduğumuz sanat alanı adına hem de ülkemiz adına ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Peki çocukların bu şan eğitimine erken yaşta başlamaları ne açıdan önemli sizce? Birinci sorun bu. İkincisi siz şan pedagojisi alanında da çok ciddi eğitimler veren bir isimsiniz. Burada hangi yöntemin uygulanmasının daha kendi içinde kıymetli olduğunu düşünüyorsunuz?
0: Şöyle şimdi ses telleri dediğimiz bu kas doku ergenlikten sonra daha oturduğu için küçük yaştaki çocuklara çok fazla şan temelli eğitim vermemeye çalışıyoruz diyeyim. Çok ciddi bir eğitim sürecine giremiyorlar yani diğer enstrümanlar gibi. 18-20 yaşlarından sonra artık yavaş yavaş ciddi eserlerin altına

0: etmeleri gerekiyor. O sebeple böyle küçük kanonlar, işte çocukların bir arada koordineli bir şekilde bir şeyler yapabilmesine yönelik eserler, koro eserleri söyletmek uygun oluyor. Benim de bir 10 yıla yakın Koro Kültürü Derneği Yönetim Kurulu üyeliğim var. Burak Onur Erdem'in başkanlığında kurulmuş olan. O sebeple koro ile ilgili de çok büyük bir geçmişim var. Rezonans Korosu, yine İstanbul menşeli bir koro. Orada da bir 4 sene
1: İsmi
0: söylemişliğim
1: çok
0: var.
1: güzel.
0: Evet, değil mi?
1: Çok
0: Çok
1: severim
0: severiz.
1: rezonans kelimesini.
0: Evet.
1: Biz ekip olarak çok
0: Ne
1: severiz.
0: güzel. O da 10 sene üstünde bir grup oldu artık, bir koro oldu. Onunla da uluslararası festivallere katıldık. Albümlerde yer aldık. Bu sebeple bu geçmişimden de aldığım bilgilerle hala yine çocuklara dokunmak çok keyifli geliyor yani.
1: Harika. Bu çok kıymetli.
2: Bir eser dinleyelim mi acaba?
0: Dinleyelim.

0: Muhteşem bir sesi dinledik. Yıldız Dağı değil mi? Ne
1: Evet.
0: zaman kaydedilmişti bu eser?
1: Bu eser geçen sene kaydedildi. Bu sene yayınladık Merih Aşk'ın düzenlemesiyle. Yine şans eseri, bu kaydı yaptığımız günde onun bir tane dördüncü albümü sanırım yayınlandı. Her şey denk geldi yani. Merih Aşk'ınla başka iki single daha kaydedeceğiz. Toplam onunla dört eser üzerine çalışmış olacağız.

0: Ve
1: Peki
0: bunları dinleyebileceğiz değil mi?
1: tabii
0: Yani
1: hepsi
0: dijital olarak
1: var.
0: yayınlanacak.
1: Yayınlanıyor.
0: Yayınlanacak. Bu çok kıymetli, evet.
1: Birçok prestijli sahnede yer aldınız. Konserler verdiniz. Az önce Yasemin de altını çizdi. Şu ana kadar sizi en çok etkileyen, büyüleyen sahne hangisidir diye sorsam, zor bir soru sormuş olur muyum?
0: Yo, hemen cevap verebilirim. Çok kolaydı. Bir anda karşıma çıktı orası şu anda. Akapella Boğaziçi ile Rusya Moskova'da Zarya Park denilen çok meşhur bir alan var. Orada yine bir Akapella Moskova Spring Fest'te pandemi öncesi diye isimlendiriyoruz artık. 2019 olması gerekiyor diye hatırlıyorum. O dönemde Türkiye'yi temsilen gitmiştik ve 10 günde 21 konser vermiştik. Böyle Moskova'nın çeşitli alanlarında, açık alanlarda sahneler kurulmuştu. Oralarda böyle yarım saat bir yerde söylüyoruz. Hemen metroya biniyoruz, gidiyoruz. Onların metroları da çok tarihi, böyle
1: Tabii.
0: müze gibi metrolar. Oralardan geçip bir sonraki istasyona gidip şarkı söylüyoruz. Ve o Zarya Park'ta inanılmaz bir kalabalık vardı. Zaten çok meşhur bir yer orası. Onun dışında Tayvan'da yine Akapella Boğaziçi ile Tayvan Korolar Festivali'nin onur konuğu olarak gittik, orada sahne aldık. Yine geleneksel kostümlerimiz, ondan sonra Türk eserleriyle sahnede olmak. Bunlar hep böyle
1: Besleyici
0: kuliste.
1: de bir taraftan değil mi? Yani farklı
0: Evet.
1: ülkeler, farklı kültürler, farklı insanlar tanımak bir sanatçı olarak sizin için de çok besleyici olsa gerek diye
0: Evet,
1: düşünüyorum.
0: öyle. Ya böyle hep çarpıntı halinde kuliste böyle. İnşallah güzel söyleriz, güzel bir kayıt olur. Türkiye'yi iyi temsil ederiz. Duygularıyla sahneye çıktık. Onun dışında Bulgaristan'da Sofya Operası'nda Gece Kraliçesi'nin aryasını seslendirmiştim yine bir yarışmada. O da benim için çok önemli bir performanstı. Çünkü bu Bulgaristan kökenli olduğum için ailemden sonra oraya ilk giden kişiydim. Yani çekirdek ailemden kaç tanesine göç etmişler. 1978'de gitmişler en son. Ve ben onları temsilen oraya gidip bir Türk olarak Bulgaristan'da bir operada sahne almak benim için
1: Bambaşka bir
0: çok
1: duygu olsa gerek.
0: heyecanlıydı. Ya bunlar çok yüklü duygular olduğu için, ya da ben mi acaba çok abartıyorum, yani çok değer veriyorum. Ertesi günü de bu sahneden ertesi günü de uçağa atlayıp Kıbrıs'ta Akapella Boğaziçi ile Bella Pais Manastırı'nda sahne almamız gerekiyordu. Yani o da tamamen öyle evrensel bir denk geliş, yani biri 29 Ekim, biri 30 Ekim. Ve 3 ülke değiştiriyorum arada bir gecede. Şimdi olsa yapamam gibi geliyor, yani
1: Yine
0: çok zor
1: yaparsınız.
0: geliyoruz.
1: Bence de yine
0: Bella
1: yaparsınız.
0: Pais'in de akustiği ne
1: Çok
0: kadar
1: güzel.
0: şahane değil mi? Alt taraf deniz ve o
1: Evet.
0: ambiyans harika gerçekten. Peki büyük opera eserlerinde söyleme gibi bir dileğiniz, bir projeniz var mı yakın zamanda? Şimdi biz haftanın yıldızlarını Tosca ile kapattık. Aydalar, Toskalar, Turandotlar. Yakın zamanda böyle bir projenin içinde yer alacak mısınız? İstiyor musunuz?
1: Evet,
0: Sormak
1: çok istiyorum.
0: istiyoruz. Müthiş bir soprano. Yani biz de izlemek istiyoruz açıkçası.
1: Evet, Devlet Opera Balesi'nin sahnesinde yer almayı çok isterim. Daha önce de yine Gece Kraliçesi'nin bir aryasını seslendirmiştim İdop Orkestrası ile beraber Süreyya Operası'nda. Bugün albümü çıkan eseri de yine Süreyya Operası'nda sahneledik iki kere. Dünya premierini. Yine o sahnede, İdop'un sahnesinde bunları sahnelemek çok gurur verici bir şeydi benim için de. İKSV'nin programında olmak, yer almak. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki diyorum bu projelerin içinde yer aldım. Yani hayat fırsatlarla dolu.
0: Doğru. Sonsuz olasılıklar içeriyor. Aynen
1: Tabii.
0: öyle. Yani bazı kapılar kapanınca çok da üzülmemek lazım. Başka güzel kapıların açılmasına vesile olarak görmek lazım. Devamlı ama o kapıları açmak için de mücadele etmek gerekiyor.
1: Aynen öyle.
0: Yani o mücadeleyi siz hep sürdürmüşsünüz, hiç bırakmamışsınız peşini. Ve ben yetenekliyim deyip köşenize çekilmemişsiniz aslında. Çok insan var, keşfedilmeyi bekliyorlar. Halbuki kendilerini gösterecekler ki başka kapılar açılacak. Ki siz öyle bir sessiniz ki az önce senin bir talebin vardı. Ben de istiyorum açıkçası. Hasretinle yandı gönlümü, dinlesek mi
1: Yani ben
0: acaba?
1: dün hayranlıkla dinledim.
0: Ben de.
1: Arzu ediyorum ki
0: Evet.
1: dinleyicilerimiz de bu güzel sese tanık olsunlar. Bizi kırmayıp şöyle minik bir bukle bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.
0: Tabii ki zevkle. Madem siz istiyorsunuz özel
1: Eksik olmayın.
0: olarak
1: Sağ olun.
0: söyleyeyim madem.

0: Harikasınız.
1: Muhteşem.
0: Haklı mıymışım?
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Yerden
1: Haklısın.
0: göğe haklıymışım değil mi?
1: Haklısın. Kesinlikle.
0: Bir de o filmin biliyorsun en karakteristik bir cümlesi vardır.
1: Ah, evet.
0: Türkan Şoray o bedeniyle ilerler ve iç sesiyle der ki sevgi neydi? Sevgi emekti. İşte sonuçta emek vermiş bir sanatçının ortaya çıkan eserlerini, çalışmalarını şu anda sevgili izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Peki klasik müzik tarihinde sizi en çok etkileyen dönem desem, hani ah şöyle bir zaman tünelinde bir yolculuk yapsam, gitsem ve o dönemde olsam dediğim bir dönem var, döneminiz var mı?
2: Herhalde Puccini Verdi operalarını söyleyebilirim. Mesela Puccini'nin La Bohème operası. Nasıl anlatayım bunu? Yani o setting, o karakterler, o saf duyguların sahnede yer alması. Bir yandan fakirlik var, bir yandan fakirliğin içinden doğan bir sevgi var ama sanat da var. Sonra işte aşk var, ölüm var, her şey bir arada koymuş ve müzik sürekli devam ediyor. Yani bir kesinti yok. Bir dalga var. O dalganın içinde bir anda bakıyorsunuz sona eriyor. Çok büyülü geliyor bana Puccini'nin eserleri.
0: Bize yaşattı yalnız farkında
1: Evet.
0: mısın? Yani
1: Evet.
0: işte bir
1: Gerçekten
0: sanatçı
1: öyle.
0: anlatınca böyle oluyor Yasemin.
1: Net.
0: Şimdi ben anlatsam böyle işte
1: Estağfurullah.
0: çıktılar oynadılar falan derim en fazla yani.
1: Tabii. Geçtiğimiz haftalarda Çağatay Akyol, arp sanatçısı, çok kıymetli.
0: Evet, bir
1: Geldi
0: arpı
1: burada
0: sorduk.
1: arpa anlattı. Aman
0: Şiir
1: yarabbim, yani
0: gibiydi.
1: şiir gibi
2: Ne
1: gerçekten.
2: güzel.
1: Onunla nasıl bütünleştiğini de aslında anlıyorsunuz. Yani dile kolay. 40 yıldır çalıyor o enstrümanı. O kadar bütünleşmiş ki artık eli
2: Evet.
1: kolu gibi olmuş.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi merak ediyorum. Tabii Puccini dediniz. O dönemlerde yazıldığında ve ilk sahnelendiği yıllarda pek çok defa eleştiri alıyor bu eserler. Ama bakıyoruz bugün 21. yüzyıldayız. Aradan 4-5 yüzyıl geçmiş ve hayranlıkla dinliyoruz. Bugün baktığımızda, yani bugün 21. yüzyılda yazılan eserlerin gelecekte yine sürdürülebilir olması için ne gibi nüansa ya da ne gibi özelliğe sahip olması lazım? Bugün yeni yazılan eserleri beğeniyor musunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Ya tabii ki seslendirmesi de hoşunuza gidiyor mu?
2: Kesinlikle çok hoşuma gidiyor. Çok zevk alıyorum besteci arkadaşlarımın eserlerini seslendirmeyi. Mesela arkadaşıma yazıyorum işte bize bir eser yazı ver de hemen işte premier yapalım, kaydını yapalım diye teşvik etmeye çalışıyorum bir yandan. Binbaolar Efsanesi de aslında böyle bir eser. Dinleyince hani ben bunu nasıl çalışmışım ve nasıl prova alıp nasıl sahnelemişiz diyorsunuz. Yani çünkü her biri de bir nota var yani. Notalar bir arada ve ezberlemesi, sahnelemesi inanılmaz zor duyuluyor. Modern eser ama içinde bozlak da var. İçinde opera da var ve konuşma da var. Yani konuşurken bir yandan söylüyorsun, sonra tekrar konuşma, bir yandan dans. Kaos yani. Ben bunu İstanbul Ankara treninde giderken sürekli kulağımda müzik ezberleyerek öğrenmiştim ve içselleştirmiştim. Şimdi söyle deseniz söyleyemem yani, yok böyle gökyüzüne buharlaşmış gibi bilgiler. Ama içinde olduğunuzda yaşıyorsunuz. Yani modern eser, çok zor bir eser. Ama şimdi oturup dinleseniz zorlanabilirsiniz. Bunu nasıl geleceğe taşıyacağız diyorsunuz.
1: Evet.
0: O da farklı farklı beyin fırtınalarını herhalde beraberinde getiriyor. Peki yani hepimizin hangi meslek alanı olursa olsun idolleri vardır ya Canan Hanım. Yani
1: Ah
0: bizi
1: evet.
0: motive eden, teşvik eden, besleyen, ya keşke onun gibi olsam dedirten isimler ve profillerdir. Sizin böyle kadın opera sanatçıları özellikle rol model olarak aldığınız, sevdiğiniz tabii bir de hangi yönleriyle aldığınızı merak ediyoruz.
2: O kadar çok ki yani tek bir isim söylemek zor olur.
0: Bir çırpıda şöyle aklınıza gelenler.
2: Herkesten esinlendiğimiz bir sürü şey var. Mesela Diana Damrow Türkiye'ye gelmişti o zaman da, imza almıştım. Yani sen, o zaman küçücük çocuğum, 20 yaşlarındayım. İşte siz nasıl çalışıyorsunuz diye soruyorum. Ne yapmak lazım falan. Hep çalışacaksın diyor. Hani illa sesinle çalışmak zorunda değilsin. İşte yazarak çalışacaksın, dinleyerek çalışacaksın, içinden söyleyerek çalışacaksın. Ben böyle nasıl ya, sessiz çalışılabilir mi falan diye şaşırıyorum yani. Ne kadar safmışım diye düşünüyorum şimdi. Sadece ses çıkararak çalışabileceğini düşünüyordum o zamanlar. Halbuki bu bir beyin, beden, zihin, kalp koordinasyonu.
0: Doğru.
2: Yani uykunuzda bile çalışıyorsunuz aslında esere. Yani sadece ses çıkarmakla yetmiyor olay.
0: Evet.
2: Ben sadece bu olayın bu kısmına odaklanıyordum. Yıllarca da oraya odaklandım. İlk öğrenciyken ilk öyle oluyor. İşte sesim. Ama sonra bir bakıyorsunuz, ya senin evet bir sesin var ve bu sesi kucaklayıp sahiplenmen lazım yani. Dışarıda da çok güzel ve senden daha az güzel diyelim ya da daha az gelişmiş ses var. Sen o yolun bir yerindesin. Ama onu sahip çıkman lazım. Yani iyiyim kötüyüm dememen, her gün üzerine bir şeyler daha koyman lazım. Ondan sonra başka sanatçılar, işte Leyla Gencer,
0: Evet.
2: Türkiye'den giden
0: Tabii.
2: sanatçımız çok değerli. Ya şimdi mesela İtalyan bir arkadaşıma Leyla Gencer dediğimde, "Aa, o Türk müydü?" diyor mesela. Ya yani hala bu isimlerin biliniyor olması o kadar sevilmiş ki yani. Hani
1: Kendilerinden
2: evet ya,
1: görmüşler,
2: o
1: değil
2: Türk
1: mi?
2: müydü diye şaşırıyor mesela. Böyle konduramıyor mu? Yani bilmiyorum, Türkiye ile ilgili nasıl bir imajı var o
0: Ön
2: sırada.
0: yargılardan da kaynaklanan tabii
2: Tabii.
0: ki mutlaka
2: O kadar
0: durumlar var.
2: güzel söyleyen bir insan, hani ya İtalyan olabilir ya da işte Avrupalı olabilir gibi düşündüm
0: Ya biz
2: herhalde.
0: yayınlarımızı hep paylaşıyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün temellerini attığı o sanat kültürüyle ve devrimiyle birlikte diyelim. O kadar tarih boyunca pırıl pırıl sanatçılarımız sahne aldılar ki, yani her biri dünya çapında sanatçılar ve olmaya da devam ediyorlar. Bu aslında Cumhuriyet'in o aydınlanma fişeğinin bir ürünüydü baktığınızda. Dolayısıyla bunun ben tamamen bir takım ön yargılardan kaynaklandığını düşünüyorum.
1: Elbette.
0: Yani yoksa
1: Tabii.
0: bizim dünya çapında, evrensel çapta çok kıymetli sanatçılarımız var. Bir
1: Tabii.
0: tanesi siz olacaksınız inşallah.
2: İnşallah.
0: Yani.
2: Sağ olun,
1: Şimdi
2: eksik olmayın.
1: yeni nesilleri yetiştiriyorsunuz. Akademik dünyadasınız ama dünya sahnelerine çok kez sahne almışsınız. Bu ilerleyecektir. Hiç şüphemiz yok. Bu sesi duyduktan sonra zaten tüyleriniz diken diken oluyor. Öyle
0: Yani.
1: değil mi? Yani ben yıllar önce Melis Sümen'le, o işte balenin divasıdır gerçekten, saygıyla buradan selamlıyoruz kendisine. Şöyle bir şey demişti: Almanya'ya gittim, eğitim görüyorum. Tabii tren garının yanında bir şeyde, otelde kalıyorum. Hep sallanıyor otel, o trenin geçmesiyle beraber. Krizi fırsata çevirdim ve tren her geçeceği zaman kalkıp hareketlerimi yapmaya, yani koordinasyonumu sağlamlaştırmaya çalıştım. Ve ben çalışırken yan tarafımda da başka bir öğrenci kalıyordu. Senden bir şey olmaz demiş. Sen Türksün. Ve sonra çıkıp tabii ödüller alıyor Almanya'da, Rusya'da ve kendisine bir hediye ile geliyor. Meriç, senden özür diliyorum. Sen bir harikasın. Yani aslında başarımızla o imajı, o önyargıları kırıyoruz. İyi ki böyle sanatçılarımız var, sizler varsınız. Türkiye için aynı zamanda bir reklamsınız da.
0: Evet, bir
1: Bu çok kıymetli. Vitrin,
0: vitrinde çok değerli birer
1: tabii ki.
0: hazinesiniz.
2: Evet. Teşekkür ederim. Ben de iyi bir reklam olmaya çalışıyorum. Gerçekten amacım bu yönde. Ne kadar çok ülkede sesimi duyurabilirsem o kadar kârdır diyorum. Her sene, bu sene nereye gidebilirim? İşte ufkumu nasıl açabilirim? Türk sanatçıların ne kadar hani gezebileceğini, şarkılar, aryalar söyleyebileceğini gösterebilirim diye sürekli düşünüyorum. Dediğiniz ön yargılar gerçekten var. Ben de çok rastlıyorum. Hatta işte pasaportun ne renk? Yurt dışındaki hocalar, eğitmenler, sanatçılar soruyor yani. Çünkü ona göre size iş verecek ya da ona göre size yön verecek. İşte şuralarda yapamazsın, işte şu pasaportu alırsan yaparsın gibi. Bunlar masalarda konuşulan şeyler
0: Halbuki
2: yani.
0: bu ön yargıların
2: Ya.
0: hiç olmaması gereken alanın ben sanat olduğunu düşünüyorum. Öyle değil mi
1: Kesinlikle.
0: yani? Çünkü sanat hep bize böyle öğretilmedi mi? Evrensel bir kavramdır. Evrenselliğin içerisinde bu kadar dışlayıcı, bu kadar ötekileştirici tanımlara, kelimelere ve şablonlara asla gerek yoktur. Yani sanat bunu zaten ruhuyla ve özüyle reddeder, reddetmesi gerekir. O yüzden hele bu alanda eğer bir de faaliyet gösteriyorsanız ağzınızdan çıkan her kelimenin son derece seçici, ince ve farklı olması gerektiğini bilmeniz gerekir diye düşünüyorum.
2: Evet, öyle.
0: Peki bir yapay zeka fırtınası geliyor.
1: Ya evet,
0: Malum.
1: maalesef.
0: Herkes diyor ki nasıl bir gelecek, nasıl bir dünya olacak? Sizde böyle bir tedirginlik var mı? Hani benim de mesleğimi elimden alır bu yapay zeka falan diye.
2: Evet, var ama biraz azalmaya başladı açıkçası. İlk başta şöyle tepki verdim. Mesela biz single'lar, albümler yayınlıyoruz. Ama mesela arkadaşım efkarlanmak, hüznünü dağıtmak için yapay zekanın yaptığı şarkıyı 50 kere dinlediğinden bahsediyor. Çok alındım mesela. Nasıl yani? Hani senin yanındaki arkadaşın bir şey, ürün çıkarmış, işte seninle paylaşmak istiyor
0: O
2: falan.
0: kadar emek vermiş.
2: Evet,
0: Gerisini
2: mesela
0: gündüzüne
2: farkında
0: katmış.
2: değil, değil mi mesela? İlla hani söylememiz gerekiyor. Bu da var, beni dinle dememiz gerekiyor. Ama yapay zeka, yani bu yapay zeka kıskançlığı gibi bir şeye dönüyor ama hani sonuçta yapay zeka da dünyadaki bütün verilerin en mükemmel versiyonunu yaratıyor. Elbette
0: Üreten yine
2: hayran
0: insan.
2: olacağız.
0: Üreten yine
2: Evet,
0: insan sonuca
2: insanlık
0: baktığınızda.
2: en güzel
0: Sadece havuzdan bir
2: tesahür.
0: şey çekiyor kendine baktığınızda.
2: Ya elbette biz de dinleyeceğiz yapay zekayı. Hatta böyle bir şeyi çok beğenince yapay zeka mı diye bir sorguluyoruz, Google'lıyoruz. Kim gerçekten mi, o mu yaptı, başkasının sesi mi diye. Yapay zekayı şu şekilde kodlamaya çalışıyorum kafamda. Mesela şu an konuşuyorum ve hatalarla konuşuyorum. İşte kekeliyorum, ığlıyorum, nefes sesim duyuluyor ve
0: Hepimiz için her
2: organik
0: şey
2: bir
0: geçerli.
2: canlıyım yani. Aynı anda konuşuyoruz.
0: Tabii.
2: Bu aslında bu anı özel ve güzel kılan şeyler, detaylar. Ama yapay zekanın mükemmelliği karşısında hayranlık duyuyoruz bir yandan ama etten kemikten değil, yani bizim gibi değil. Ona dokunamıyoruz. Yarın
0: Tabii.
2: öbür gün belki dokunabileceğiz ama bilmiyoruz ama belki de ölümlü olmak mı güzel, bilemedim.
0: Yani bence duygular söz konusu olduğunda ne olursa olsun bence insanoğlu yapay zekadan her zaman birkaç adım önde olacak.
2: Tabii ki.
0: Yani
2: Evet.
0: onun yerini alması yapay zekanın bence mümkün değil. Tamam bir verili seti alıyor, kullanıyor havuzdan, kendince çekiyor ama sonuçta işte biz bugün konuşurken birbirimizin gözünün içine bakıyoruz, yüreğimizden besleniyoruz, duygulanıyoruz, düşünüyoruz. Yani birçok duyguyu aynı anda şu ortamda yaşıyoruz. Şimdi bunu hangi yapay zekanın verebilme şansı var? Hiçbir şekilde yok.
1: Burada bir tek bizlerin kaybetmemiz gereken şey okuma şevki ve merak dürtüsünü kaybetmememiz lazım.
0: Doğru.
1: Yani
2: Doğru.
1: merakınızı kaybederseniz araştırmayı da bırakıyorsunuz, okumayı bırakıyorsunuz. İşte o zaman yapay zeka sizden daha önde oluyor. Elbette verisi var çünkü. Ve duyguları besleyen en iyi şey de okumak ya. İşte o şiir, edebiyat, müzik. Onu bıraktığınız anda gerçekten sosyal medyaya, teknolojiye yeniliyorsunuz.
0: Doğru.
1: Okumayı bırakmamak lazım. Şimdi yapımcılarımız der ki, Canan Hanım'dan bir müzik daha duyalım. Bir, evet, bakın siz duydunuz. Bir eser istiyorlar sizden. Çünkü
0: Bugün
1: bizim
0: hayranlarınıza 4 kişi
2: yapımcılarımız,
0: daha katıldı Canan
2: tabii.
0: Hanım.
2: Teşekkür ederim.
0: Yani.
2: Ben de size çok hayran kaldım. Çok profesyonelsiniz.
0: Eksik
2: İşinizi çok
0: olmayın.
2: güzel
0: Sağ olun.
2: yapıyorsunuz.
0: Sizinle birlikte güzeldi, buna inanın.
2: Çok keyifliydi benim için de burada sizlerle
0: Sağ
2: olmak.
0: olun.
1: Konuklarımızın enerjisinden besleniyoruz.
0: Aynen.
1: Sizler geliyorsunuz. Biz bir sonraki hafta için öyle heyecanla çalışıyoruz ki sağ olun, var olun. Tabii bu eserden sonra da biraz toparlayacağız, sohbetimizin sonuna geliyoruz.
0: Maalesef.
1: Evet, maalesef güzel bir eserle sizi dinleyelim yeniden.
2: Bu eseri de İspanya'da Sevilla şehrinde bir meydanda, ünlü bir meydanında sahneledim. Yine bir köprü vardı, yapay bir köprü ama eserde de bir köprü geçtiği için orada bunu seslendirmek istedim. Akşam işte insanlar, turistler geziyorlar. Onlara böyle bir müzikal bir an yaşatmak istedim. Onu söyleyeyim.
0: Lütfen. Yavaş yavaş da toparlayalım.

0: Muhteşem.
1: Arkadaşlar bugünkü yayını bitirmesek olur mu? Hani şöyle devam etsek sabaha kadar. Canan Hanım söylese, biz onu dinlesek. Yönetimde konuşsak bu stüdyoyu bugün sadece bize verse. Böyle bir ütopik bir dünya. Olur mu böyle bir şey?
0: Sabaha kadar
1: Valla sabaha
0: dinlesek.
1: kadar dinlesek.
0: Canan Hanım gönüllü mü peki buna
2: Çok
0: diye sormak
2: teşekkür ederim.
1: isterim. Yani hani
2: Çok
1: inanın tüylerim
2: kibarsınız.
1: diken diken oldu derler ya.
2: Eksik
1: Yüreğinize
2: olmayın.
1: işedi sesiniz.
2: Elbette hatalarım vardır. Kusura bakmayın
1: Estağfurullah.
2: dinleyicilerimizden. Ses
0: Muhteşemdi.
2: açmadan.
0: Muhteşemdi.
1: İyi ki zamanında tutkularınızın peşinden gitmişsiniz.
2: Çok
1: İyi
2: sağ
1: ki
2: olun.
1: varsınız.
2: Siz
1: İyi
2: de
1: ki o
2: öyle.
1: güzel sesinizle bizim yüreğimize, dinleyicilerinizin yüreğine işlemeye devam ediyorsunuz. Kendi ifadenizde olduğu gibi o güzel sesinizle çağlamaya devam edin.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun, var olun.
0: Ve yine nice nesiller yetiştirin, öğrenciler yetiştirin. Sizin
2: İnşallah.
0: izninizden gelen, sizden feyz alan, sizi idol alan öğrenciler.
2: Çok teşekkür
1: Maalesef
2: ederiz.
1: yayınımızın sonuna geldik
0: Bitti
1: sevgili
0: yine, bitti.
1: dinleyiciler.
0: Maalesef her seferinde biraz daha üzülüyoruz. Böyle sesleri, böyle iyi sanatçıları dinledikten sonra bu hafta hiç bitmesin diyoruz ama yine bitti. Biz kapanışı her zamanki gibi şöyle yapıyoruz değil mi? Hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun efendim.
1: Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

hayal, hayat, sanat. Hayal, hayat, sanatın kaçırılmayacak sohbetlerini canlı yayında kaçırdıysanız podcast'te yakalayabilirsiniz. Bütün geçmiş programlarımız TRT Dinle'de.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir üniversite mezununa en sık sorulan soru hangi bölümü bitirdiğidir. Böyle bir soruya onun vereceği cevap Türk Dili ve Edebiyatı, Radyo ve Televizyon, Finansman gibi bölüm adları olacaktır. Yüksek öğretim kurumlarında herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan bilimlerin her biri kürsü, departman olarak tanımlanır bölüm. Hiç arşiv gördünüz mü? Arşivler bir kurumun ve kuruluşun hafızasıdır. Orada her türlü belge, fotoğraf, film, ses kaydı bulunur ve özenle saklanır. Arşive giren hiçbir belge kimseye verilmez ve yok edilemez. Bir hastanenin arşivinde hasta endeksi, dosyalama, tıbbi sekreterlik gibi bölümler bulunur. Büyük medya kuruluşlarındaki arşivler o kurumun ilk gününden itibaren tüm yayınlarının saklandığı yerlerdir. TRT'nin arşivi ise Türkiye'nin devasa arşivlerinden biridir. TRT'de arşive o kadar önem verilir ki arşiv için daire başkanlığı bulunur. TRT arşivi

0: onlarca bölümden oluşur. Örneğin sinema filmleri ve tiyatro oyunları ayrı bir bölümdedir. Konser ve etkinlikler için bir bölüm ayrılmıştır. Belgesel ve diğer programlarla haberler için de ayrı bölümler vardır. Sadece ses kayıtları ayrı bir kısımda muhafaza edilir. Radyolarda da ayrıca ses ve müzik arşivi bulunur. Ama bütün görüntülere ve seslere aynı anda ulaşabilecek bir sistem de mevcuttur. TRT'nin bir de yayıncılık müzesi bulunmaktadır. Üç katlı müzede radyo, televizyon ve TRT'nin dergi ve kitaplarının bulunduğu bölümler vardır. Örneğin televizyon bölümünde geçmişte kullanılan kameralar da sergilenir. Bir kameranın da bölümleri olduğunu biliyor muydunuz? Kameranın üç temel bölümünden en önemlisi şüphesiz objektiftir. İkinci bölüm gövdesi, üçüncü bölümde kameramanın baktığı göz yani vizör ya da bakaçtır. Baştan beri anlatmaya çalıştığımız bölüm, bir bütünü oluşturan parçaların her biri fasıl, kısım anlamına gelir. TRT'de arşiv, televizyon, haber, dış yayınlar gibi bölümler varsa, bir kuruluşun yönetim birimlerinden her birine bölüm denir. Bu bölümler departman, seksiyon olarak da geçer. Bir konuşmada, yazıda veya kitapta konunun ana parçalarından her biri de bölümdür. Her öykünün serim, düğüm, çözüm bölümleri olur. Bir metinde farklı bölümleri belirtmek için bölüm imi yani bölüm işareti konur. Bölüm işareti genellikle klavyedeki yıldız işaretinin 3 kez yazılmasıyla belli edilir. Bir metinden örnek verelim. Isparta ağzından değil ancak Isparta şivesinden bahsedebilir düşüncesindeyim. Zira Çankırı ağzında ilçelerdeki söyleyişte bir farklılık yokken, Isparta konuşmasında en yakın ilçelerin sözcükleri birbirinden farklılık arz eder. Eğirdir ile Karaağaçlı ve Sütçülerli'nin ağzıyla Yalvaçlı'nınki değişiklik gösterir. Isparta merkez ise ilçelerinden daha farklı söyleyiş özelliklerine sahiptir. İşte bu nedenle Isparta ağzı değil, Isparta lehçesi veya şivesi vardır diyorum. Tabii bu konudaki araştırmada en büyük görev de Süleyman Demirel Üniversitesi'ne düşmektedir. Bu cümleden sonra farklı bir bölüme geçilirse 3 yıldız konularak bu durum belli edilir. Metin şöyle devam edebilir. Lehçeler ve şiveler bir dilin en önemli kaynaklarından ve zenginlik göstergelerinden sayılır. Lehçeleri ve şiveleri korumak da devletin dil konusunda önemli görevlerinden olmalıdır. Bu bölümler 3 yıldız yerine tek yıldızla da ayrılabilir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kadim Kökler.
1: Ağaçlar geçmişle günümüz, günümüzde gelecek arasında köprü kuran, bulunduğu yerin tarihine tanıklık eden, kültürünü ve sanatını etkileyen canlılar. Kendilerine bahşedilen uzun ömürle kuşaklar arasında adeta köprü işlevi gören bir unsur olan ağaçlar. Bugün yepyeni bir programa başlıyoruz. Kadim Kökler. Kadim Kökler programıyla ağaçlar gibi bizi biz yapan köklerimizi, değerlerimizi ve maneviyatımızı konuşacağız. Anadolu'nun ağaçların ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesini paylaşacağız. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Anadolu'nun şehirlerini, mitolojik öykü ve efsanelerini şehrin ağaçlarıyla birlikte aktarmayı, ağaçları anlatırken insanı da anlatmayı, geçmişte ağaçlara verdiğimiz önemi günümüzde de devam ettirmeyi ve ekosistemlerin bu en önemli unsuruna ilişkin farkındalığımızı arttırmayı amaçlıyoruz. Kadim Kökler'in ilk programında Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nden çok kıymetli akademisyen Profesör Doktor Yunus Koç'la birlikteyiz. Anadolu'nun tarihinden bahsedeceğiz, Türklerin Anadolu'daki köklerinden konuşacağız. Hoş geldiniz hocam.
2: Çok teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: İlk program Kadim Kökler, dileriz sizinle beraber kök salıp bize şans getirirsiniz hocam.
2: İnşallah, hayırlı olsun, tebrik ediyorum. Kolay.

0: gelsin. Önemli bir program olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadim kökler hem doğada hem de insanlık aleminde köksüz hiçbir şey yok. Kök bizi var eden temel unsurlardan bir tanesi. Biz varlığımızı bunlara borçluyuz. Ben kökleri, kadim kökleri iki
1: Peki
0: boyutta...
1: hocam bir şey soracağım.
0: Buyurun.
1: Kadim kök ne demek tam olarak?
0: Kadim eski demek. Kanunu kadimdir mesela. Osmanlı literatüründe bunun adı Kanunu Kadim. Eski kanunlar. Onun için kadimin Türkçesi eskiden beri var ola gelenler. Bu eskiliğin de tarifini yapmıyor. Çünkü o diyor insanlık ortamına göre, sosyolojik durumuna göre değişebilir. Hatırlamadığımız dönemlerden beri var ola gelen yapılar. Hatırlamadığımız.
1: Peki hocam hatırlamadığınız dediniz ama kök derken daha derine inmiş olması mı gerekir yoksa daha genişe mi nüfuz etmesi gerekir? Bu anlamda Anadolu'yu kadim yapan nedir?
0: Evet, Anadolu'yu kadim yapan derinliğidir. Tarihsel derinliği. Kadim Anadolu dediğimiz zaman bir kere açık ve net bir şekilde milattan önceki dönemleri hatırlarız. Yani biz kadim Anadolu ya da kadim Türkler dediğimiz zaman da öyle mesela. Ben onun için bir coğrafyanın derinliğini anlıyorum kadim dediğimiz zaman. Bir de insanların derinliğini anlıyorum. İnsanların geçmişini anlıyorum. İki, coğrafya ve insan zaten olmadan tarih ve bugün olmuyor. Hem coğrafya hem insan olması lazım. Dolayısıyla coğrafyanın kadim evreleri bizim bildiğimiz kadarıyla Anadolu'da şu anda işte fosillerden ya da bırak onun fosilleri ya da işte jeolojiyi insanlığın faaliyetlerini aktardığını gördüğümüz evrelerden biri. Yani milattan önce 10 binden beri, 12 binden beri arkeolojik kalıntılar bize kadimi tarif ediyor.
1: Evet, yani izine
0: Evet.
1: ulaştığımız en geri tarih, en eski tarih.
0: İnsanla söz konusu olduğunda görebildiğimiz, kanıtlarını görebildiğimiz. Çünkü kanıtını görmediğimiz zaman görmediğimiz şeyler hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Kanıt lazım bize. Diyoruz ki insanlık en azından bilimsel çerçevede insanlık tarihinin şu kanıtlar üzerinden baktığımızda Anadolu'daki varlığı kadim derecesi milattan önce 10 binlere kadar gidiyor diyoruz. Bugün müzelerimizde bulunan, bugün Göbektepe'de bulunan, bugün işte Konya'da arkeolojik kazılar üstünden ele geçen malzemeler 10 bin diyor. Ama bu Anadolu'nun bilinen jeomorfolojik yapısının işte 2 milyon yıl, 3 milyon yıla kadar götürdüğümüz evreleri var. İnsanlık dışındaki, insanlık öncesinde bilinmeyen, insana ait olanların dışındakilerini gördüğümüzde onun sonu yok. İşte o 2 milyona kadar gidiyor. Yani ele geçen fosiller vesaire falan filan başka bir tablo çıkartıyor. Ama biz insanla beraber gitsin diyoruz. İnsan,
1: İnsanla
0: tabii ki
1: başlıyoruz
0: insanla
1: kadim
0: başlasın.
1: kökler.
0: Sonuçta bizim çalışma alanımız, varlığımız coğrafya üstündeki insanla başlıyor. İnsanı anlatmamız gerekiyor. Yoksa yani mitolojide var mesela milattan önce 3000'de, 5000'de, 10000'de olup bitenleri biz arkeolojiyle görüyoruz ama mitoloji çok daha eskisini anlatabiliyor bize. Mitoloji başka bir şey. O işte hatırlanmayan ve kademelenmiş bir sürü anlatının üstte geldiği bir dönem. Eski Yunan mitolojisi var, Anadolu mitolojisi var. Bunlar mitolojik şeylerdir. Bunlar kanıtlanmaz.
1: Peki hocam Anadolu'da bugünkü davranışlarımızı, tutumlarımızı, hafızamızın derinliklerini en çok Anadolu'da en eski hangi iz etkiledi mesela?
0: Evet.
1: Kök dediğimde sizin aklınıza ilk en sona hangisi gelir?
0: Şimdi
1: Şu
0: orada
1: çok önemli bir kırılmaydı dediğiniz.
0: doğru Anadolu diyelim milattan önce 10 binden itibaren varlığı takip edebildiğimiz, insan olarak, araştırmacı olarak takip edebildiğimiz bir katmanlaşması var. Bunların milattan önce 200'lerden itibaren Roma dönemi var mesela. Roma bugün Anadolu'nun her tarafına gezin, dolaşın, bakın kalıntı bulursunuz. Amfiteyatrı var,
1: Yaygın.
0: yolu var, tiyatrosu var, efendim agorası var, on nekropolü var, akropolü var. Bunlar pazar yeri var, mezarlıkları var. Dolayısıyla Torosların tepesinde bile amfiteyatr var. Bu bize Anadolu'nun kadim evresinin Roma döneminin kalıcı eserler bıraktığının en kesin kanıtı.
1: Bir de şunu söyleyebilir miyiz? Yani belli ki Romalılar da burayı bayağı yurt
0: Kesinlikle.
1: biliyorlarmış, değil
0: Tabii
1: mi?
0: tabii. Yani Roma büyük bir medeniyet, kabul edelim. Bunu Imperium Romanum diyor kendisine. Dolayısıyla Torosların tepesinden Alplerin engebelerine kadar birçok alana yol ağı yapıyor. Mesela bu niye yol ağı yapıyor? Yoksa keçi yolundan gider gelir.
1: Kıymet vermiş yani bu
0: Aynen.
1: coğrafyaya.
0: Kıymet veriyor. Orada kalıcı olacağını düşünüyor. Oraya kendi hayat koşullarını, hayat prensiplerini getiriyor ve öyle yaşıyor. Torosların tepesinde amfiteyatrı niye yapıyorsun? Ya da ne bileyim
1: Bu
0: Sagalassos var
1: vakitler
0: mesela.
1: bir de
0: Ya
1: yani.
0: tabii yani Sagalassos'a gidiyorsun Burdur'da. İnanılmaz bir şey böyle. Dolayısıyla bu kadimin kalıntılarını Roma'da çok bariz bir şekilde görüyoruz. Yunan'da var. Efes'te biraz Yunan kalıntısı vardır. Onun gibi antik Yunan biliyorsunuz milattan önce 5. yüzyıldan itibaren kalıntılar bırakıyor. Roma'dan önce. Ama daha az. Anadolu'da daha az. Ama Anadolu'ya damgasını vuran kalıntılar Roma dönemidir. Evet. Bunun üstüne Roma işte Bizans'a dönüştüğü zaman milattan sonra 3. 5. yüzyılda Bizans'a dönüşüyor. Bizans kalıntıları var. Artık bakıyoruz bir Ayasofya var. Bizans eseri yani Justinian döneminde inşa edilmiş devasa bir eser. Ya da ne bileyim işte Anadolu'nun değişik yerlerindeki dini yapılar. Bunlar da Roma'dan sonraki o kadimin
1: katmanı. Evet.
0: Bizans'ı da görüyoruz. Bu arada coğrafya üzerindeki fiziki katmanlardan takip ettiğimizde arkasından 12. yüzyıldan itibaren yani 1000'li yıllardan itibaren de Türk katmanını görüyoruz. Türkler geliyorlar. Önce antik Yunan, sonra Romalılar, sonra Bizans'la beraber varlığını sürdürüyor. 1000'li yıllardan itibaren bir kısmı mesela 8. 9. yüzyılda kuzeyden gelen Türkler var, Peçenikler, Kumanlar. Bunlar da Anadolu'ya insan katmanının Türk dönemini açıyorlar. Dolayısıyla onlar da yapı bırakıyor.
1: Bir şey soracağım.
0: Şimdi onlar da kendi kültürlerini bırakıyorlar.
1: Osmanlı çok kültürlere ve tarihe saygılıydı. Maddi tarihin kalıntılarına da çok saygılıydı. Peki bu ilk gelen Türkler de buldukları bu Bizans ve Roma'dan kalma kalıntılara onlar da saygılılar mıydı?
0: Saygı başka bir şey. Şöyle değer verme. Değer veriyor. Onlara değer veriyor ve onları kullanıyor. İstimal ediyor. Yani gündelik hayatında onları kullananlara saygı duyuyor. Hayır, onları kullananlara saygı duyuyor. Mesela Hristiyanlar kiliselerine gidiyor. Onlara saygı duyuyor. Onları tamir ettiriyor. Birlikte yaşama kültürünü geliştiriyor. Hukuku egemen ve eşit bir şekilde kullanıyor. Türklerde çok yaygın bir husus bu. Yani başka kültürleri, bu Osmanlı için böyle, Selçuklu için böyle, Selçuklu öncesi Karahanlı, Gazneli, Harzemşah, Orta Asya'daki Türkler için böyle, ondan önce Göktürkler, Uygurlar için böyle, farklı kültürleri bir arada yaşama ve yaşatma ve onları idare etme kapasitesi var.
1: Türk kültürünün kodlarında var o
0: zaman. Evet, kodlar var. O mesela hani dedik ya, kadim bir coğrafyanın kadim katmanlaşması var, bir de insanın katmanlaşması var. İnsan dediğimiz o kimlikleriyle beraber var olan Türkler, Çinliler, işte ne bileyim Japonlar, Romalılar ya da ne bileyim Almanlar falan diyor. Bunlar kimlik gösterir aynı zamanda. Bizim kimliğimizi dışa vurur. Dil, konuştuğumuz dille beraber kimliğimizi oluşturur. Bunun da katmanları var. Bu katmanlar Orta Asya'da diyelim Moğolistan'da Orhun yazıtları 730'larda biliyorsunuz dikilmiş. Orada mesajlar var. Diyor ki benim diyor toplumum şöyle bir tablo var. Bunun üstüne atan Bumin Kağan, Kağan oturmuş diyor. Bu bir katman. Türklerin yönetim geleneğindeki bir katman. Bunu transfer ediyor mesela.
1: Bu hocam hani Labo'nun kitle psikolojisi kitabında da anlatır ya. Kitlelerin bir kitle olduklarındaki bir takım hem davranış özellikleri vardır. Bir de ırkların ve milletlerin bir takım kültürel kodları var gibi. Bu ona mı tekabül eder?
0: Ona tekabül ediyor. Bizim mesela
1: Türklerin bu, yaşama saygıları.
0: Yaşama saygıları dahası birlikte yaşamayı doğayla iç içe bir şekilde sürdürme estetiği. Buna bir estetik demek lazım. Yani yaşamak, tamam mı? Birlikte sürdürme estetiği. Çünkü bunu bir tutum olarak görüyor. Dışlamıyor. Bakın Moğolistan'dan bu tarafa 10 bin kilometre. Karayoluyla düşünüyor. Kıvrım kıvrım kuş bakışı 8 bin 7 bin ama kıvrım kıvrım yollarla geliyorlar. O dil üzerinden o bakış açısını ve kültürel katmanlaşan yapıları devam ettiriyorlar. Bunu siyasal sisteme de aktarıyorlar. Yani şimdi insanlar bireysel olarak biz hepimiz boylar halinde yaşarken orada bir tutum geliştiriyoruz. Bunu siyasal sistem yani toplumun siyasi örgütlenmesi, devlet örgütlenmesi, idari örgütlenmesini elinde tutanlar da benimsiyor. Dolayısıyla bu siyasetin de bir parçası oluyor. Birlikte yaşama ve yaşatma.
1: Gerçek bir gelenek
0: evet,
1: yani.
0: Gerçek bir gelenek. Bunu bize bu da insanların tabii yani ne bileyim Rusya steplerinde başka bir grup var diyelim Slavlar, Cermenler var işte Almanya, Orta Avrupa'da vesaire ya da işte Anglo-Saksonlar, Anglılar var, Saksonlar var. Bunlar kendi kodlarında kendi bir kültürlerini geliştirirken aktarımı da dil üzerinden yapıyorlar. Bugün Almanca oluyor, öbürü İngilizce oluyor vesaire. Bizim Türkçemizde Hunlardan beri var ola gelen yapı üzerinden bu aktarımın kodlarını görüyoruz biz. Bu kodlar aynı zamanda davranışta dışa vurduğu için de anlamlı oluyor. Yoksa havada kalmış değil. Dışa vuruyor.
1: Yaşayan.
0: Yaşıyor, gösteriliyor, uygulanıyor. Uygulandığı ölçüde de anlamlı hale geliyor ve sürdürülüyor. Müzik Kürtlerin kadim kodlarından bahsettik. Bu kadim kodlar Orta Asya'da oluşuyor. Moğolistan ve güneyinde, Tanrı Dağları'nın eteklerinde. Sonra İran coğrafyasına geliyor. Büyük Selçuklu'yla, İslamiyet'le tanışıyorlar. Müslümanlaşıyorlar, dinlerini değiştiriyorlar. Önceki dinlerini, kodlarını muhafaza ederek bir şekilde İslamiyet'i anlıyorlar. Bak bu da önemli. Mesela her toplum İslam'a girerken kendi kodlarıyla giriyor. Bazılarını değiştiriyor, bazılarını dönüştürüyor, bazılarını yeni form aktarıyor. İyiliği emreder hale geliyor. Kötülüklerden sakındırmaya çalışıyor. Bunu insan özünde birlikte dönüştürerek varlığını sürdürüyor. Kendini de muhafaza ediyor. Mesela yeni bir din, diyelim 10. 11. yüzyılda İslamiyet'i kabul ediyorlar. Ama kendi kodlarını hep muhafaza ediyorlar. En başta dillerini muhafaza ediyorlar. Yani İslamiyet'i kabul eden İranlılar da, Türkler de kendi dillerini kabul ediyor, koruyor, devam ettiriyor. Ama Kuzey Afrika'daki hiçbir yapı kendi dilini muhafaza edemiyor mesela. Onlar Arapça konuşmaya başlıyorlar bir süre sonra.
1: Yani bu, dili korumak hafızanın kodu, çok önemli bir şey.
0: Kadimi de korumak oluyor.
1: Evet.
0: Kadimi devam ettirmenin yegane yolu değil.
1: Evet.
0: Çünkü coğrafya değişiyor. Coğrafya nerede? Orta Asya'dan İran'a, İran'dan Anadolu'ya geliyorsun. Coğrafya değişiyor. Komşuların değişiyor, kültürün değişiyor. Yeni kültürlerle tanıştığın için. Ama dil üzerinden o kadim kodları sürdürme refleksi, tutumu hep devam ediyor.
1: Bu o zaman hocam tarih biraz da hani daha çok hatırlananların dışında bir de neyi unuttuklarımız üzerinden
0: elbette
1: bir okuma yaptığımızda dil bu anlamda kadim köklerin bugünkü bize gösterdikleri açısından da çok mu önemli bir
0: çok
1: araç?
0: Önemli çünkü unutanlar var. Mesela Avrupa'ya gidip Hunların, Avrupa Hunları vesaire farklı bir kültür coğrafyasında diğer halklarla karışarak dilden unuttular. Bulgarlar, Peçenekler vesaire gibi. Bu unuttukları andan itibaren başka kültür içinde yok oluyorlar. Dilleri onları ayakta tutuyor. Gagavuzlar duruyor mesela daha sonra gittikleri için başka bir dünya. Ama 10 bin kilometrelik macerada ve aradan geçen 400 yıl, 500 yıl gibi bir uzun sürede, çünkü 840'ta başlıyor hareket. 1040'ta Dandanakan'dalar, İran'dalar, 1240'ta Anadolu'dalar, 1444'te Varna'dalar. Mesela böyle bir
1: 1453'te dünyanın
0: İstanbul'da
1: merkezindeler
0: dolayısıyla
1: diyelim.
0: Bu kadimi sürdürme refleksi dil üzerinden canlı bir şekilde devam ediyor.
1: Evet. Şimdi siz en son kökleri böyle katman katman anlatırken Türk boylarına gelmiştik sanırım. Dilerseniz oradan devam edelim. Programın da neredeyse yarısına geldik. İlk program, heyecanlıyız aynı zamanda
0: da. Ben de çok heyecanlıyım.
1: Muhtemelen sizinle daha çok program yapacağız hocam biz. Lütfen devam edelim dilerseniz. Türk boyları geldi Anadolu'ya.
0: Evet. Şimdi şöyle, kadimi oluştururken tabii boyların bir arada olması çok daha önemli. Çünkü boylar birbirinden bağımsız hareket ettiği zaman kayboluyor, dağılıyorlar. Bir de Orta Asya çok geniş, inanılmaz düzlüklerden oluşan bir yer ve farklı coğrafyalarda kaybolma ihtimalleri çok yüksek. Ama bir arada kaldıkları zaman da bu kadimi de, kadim kodları da yeniden üretme ve yeni coğrafyalarda yaşatma refleksleri güçlü kalıyor. Bunu bir de siyasetle, yani devlet kurmayla, siyaset dediğim devlet kurmadır. Çünkü devlet dediğimiz şey siyasal bir organizasyon, idari organizasyon. Aynı zamanda
1: bugünkü devlet aklı dediğimiz şey bu köklerden mi beslenmiştir?
0: Kesinlikle. Bak onu çok iyi hatırlattınız. O köklerden besleniyor. Diyor ki mesela Orhun yazıtlarında açık ve net. Üste mavi gök yaratıldı, altta Yavuz yer yaratıldı. İkisinin arasında Kişioğlu yaratıldı. Kişioğlunun üstüne atan bu min Kaan oturdu. Tanrı böyle istediği için oturdu diyor. O tanrısal iradenin kut almanın, kutlu olmanın bir göstergesi olarak bunları anlatıyor. Bunu da şöyle kanıtlıyor. Diyor ki ben böyle oldum ama açları doyurdum. Çıplakları giydirdim. Esir olan boyları esaretten kurtardım. Halkımı daha zengin kıldım. Bunları yaptığım zaman ben barış içinde boyları bir arada tuttuğum için kutlu oldum diyor.
1: Bu bir önemli işlevden bir şey. De bahsediyor aslında.
0: Aynen. Yani devlet kurmanın gereklerini anlatıyor. Devletin ne demek olduğunun gereklerini, fonksiyonlarını ve nasıl meşru olduğunu anlatıyor. Bunları yapamazsan diyor, meşru olamazsan dağılır diyor. Dolayısıyla boyların tek tek varlığı, buna biz yani Orta Asya'daki boylar şimdi Orhun yazıtlarında var, sayıyorlar. Basmalılar var, Kırgızlar var, Oğuzlar var, Uygurlar var, Tatarlar var, ondan sonra Sabırlar var, Yalakarlar var, değişik boylar var. Bunlar o dönemin boy konfederasyonu içerisinde güçlü olanlar, zayıf olanlar var ama esas merkezi tutanlar enteresan bir şekilde Oğuzlar. Bak Oğuz, biz Anadolu'ya gelenler Oğuz'uz.
1: Kadim köklere en iyi taşıyıcısı Oğuzlar mıdır?
0: Oğuzlar, bunun beraberinde bir Uygurlar var. Uygurlar biraz Çin'de kaldıkları için asimilasyona

0: kuradılar ama Oğuzlar 700'lü yıllardan itibaren 500'lü yıllarda 1. Göktürk, arkasından 600'lü yıllarda 2. Göktürk, 750'lerde dağıldıklarında Oğuz Yapgu Devleti'ni kuranlar batıya doğru geldikçe ve Büyük Selçuk Devleti içerisindeki Oğuz varlıklarını gördüğümüz ölçüde ana kitle.
1: Taşıyıcı
0: kitle, ana kitle. Sonra bunlar da kendi içinde 24'e ayrılıyor Anadolu'ya geldiklerinde. Anadolu'ya gelmeden önce biraz farklılaşıyorlar. Oğuzlar diyor ki artık 24 tane oldular. 24 Oğuz boyundan bahsedilebiliyor. Şimdi kodları taşıma noktasında bir kere hayat tarzı önemli. Hayat tarzına dikkat etmek lazım. Yani neyle meşgul oluyoruz? Hayatımızı sürdürmek için nelerle uğraşıyoruz? Yani bir ekonomimiz neye dayalı? Yani insanların bu ekonomik üretim biçimlerini dikkate almadan kadimlerini de, kadimliklerini de ve bunlar üstünde ürettikleri kültürleri de anlamamız mümkün değil. O dönemdeki o hareket halinde yerleşik olmayan yaylak kışlak ya da işte sürülerin otunu doyabilmesi için durmadan otlak arama serüvenleri hareketi beraberinde getiriyor. Hareket ama kültür kaybolmuyor. O kadar çok harekete rağmen kaybolmuyor. Onun için önemli diyoruz. Kaybolanları nüfus bakımından küçük gruplar oldukları için kaybolduklarını söylüyoruz. Bunu destekleyen ikinci husus da devlet organizasyonu. Yani gittikleri her yerde bir organizasyon peşinde oluyorlar ve bunu hemen hayata geçiriyorlar.
1: Peki bu disiplinin motivasyonu sizce hangi kadim kök? Bir disiplin var.
0: Tabii bu disiplinin motivasyonu Orhunyazıtlarında söyleniyor zaten. Orhunyazıtlarının biliyorsunuz dikildiği dönemler 730'lar, 740'lar. Baktığımız zaman Türkçenin ilk yazılı metinleri. Yani şimdi orada o kodları motivasyonu da veriyor. Diyor ki bunları yaparsan varlığını sürdürürsün. Bunları yapmazsan kaybolursun diyor. Bitti. Bir arada bulunacaksın. Birbirine kavga etmeyeceksin.
1: O zaman bir varoluşçuluk üzerine gidersek determinist bir yaklaşımla aslında diyor ki disipline olup devlet kurup aklı başında olursam yaşarım yoksa yok olurum.
0: Yoksa yok olurum.
1: Buna da
0: bunu
1: inanıyor.
0: Bunu açık ve net bir şekilde. Hayır bunu tecrübeyle anlatıyor. Bak diyor önceden böyle böyleydiniz yok oldunuz diyor. Sonra bunu bir şekilde yaptığınız zaman da diyor hem müreffeh oldunuz boylar bir arada tuttu. Devlet oldu güçlü oldunuz diyor. Basit çok. Tecrübeye dayalı, işte kadim tecrübeye dayalı bilgi bu. Yani bir yerde bilgiyi böyle ben bugün kalktım içime doğdu demiyor. Ondan önceki yüzyıllar boyunca yaşanmış tecrübelerin kadimin birikimini tak diye yazıya döküyor. Bu diyor, bu burada varsanız, var olmak istiyorsanız dünyada devletiniz olacak, birlikte olacaksınız. Şunları da yapacak. Çin'e karşı dikkatli olacaksınız. Büyük kadim güçlere karşı dikkatli olacaksınız. Mesela diyor ki onun diyor Çin'in ipeği yumuşaktır. Şu
1: gönülçeler.
0: Ondan sonra şu konularda dikkat etmek gerekir. Gelirlerse nifak sokarlar falan filan diyor. Bunlara dikkat edeceksiniz diyor. Çok açık ve net yani. Bir siyaset kitabı. Kadim siyasetname gibi. Ve onu biz bugün de Osmanlı 1300'lerin başında kurulurken 1299'da aynı felsefeyi görüyor. Oğuzname'ye ve bu birikime hep atıfta bulunuyor. Diyor ki böyle böyle olmuş. Bunları biz bir araya getirirsek o kadim siyaset geleneğini unutmazsak büyürüz, gelişiriz. Diğerleriyle ittifak edersek daha da güçleniriz. Nifak olursa zayıflarız diye bunu kendi siyasetnamelerine de aktarıyor.
1: Yunus Hocam siz bunları anlatırken bir anda böyle hani güncel siyaset aklıma geldi. Dünyanın içindeki durum aklıma geldi. Ve hep şey deniyor ya Türkiye masada oyun kurucu. Türkiye hep adaletli. Türkiye çevresiyle iyi ilişkiler kuran. Komşuluğunu önemseyen. Aslında neredeyse işte Oğuzların Orhun anıtlarındaki yazılanlar.
0: Doğru. Türk devlet geleneği, kadim devlet geleneği dediğimiz zaman da bu zaten. Yani kadına dokunmayacaksın savaşsan bile, çocukları koruyacaksın savaş alanında bile, düşmanını bile mertçe karşılayacaksın. Yani bütün bunlar önemli. Siyasette de böyle. Yani komşularına ilişkin bir egemenlik peşinde değil ama onlarla dost ve müttefik olarak onlarla bir takım şeyleri paylaşarak ilerleme ve belli bir şemsiye altında bulunmayı öngören bir devlet aklı. Bugün de böyle. Bundan 200 sene önce de böyleydi.
1: Peki hocam, özellikle de Osmanlı ve Selçuklu, Anadolu'daki bu geçmişten gelen ve belki Orta Asya'dan yanlarında getirdikleri kadim kökleriyle bağlantılarını daha da güçlendirmek adına maddi ve manevi hangi unsurları yönettiler?
0: Yönettikleri unsur, dikkat ettikleri konu şu, kültürel olarak bir dışlamayacaksın bakın. Komşusunu, egemen olduğun kültürü aman dilemiş bak, bu da önemli. Aman dilemiş kitleyi dışlamayacaksın. şemsiyenin dışına atmayacaksın. Yani aman demiş, teslim olmuş zaten bir şey, anlaşmış ya da ne bileyim işte, ittifak etmiş. Bunlara adaletli davranacaksın. Kendi vatandaşıyla bu vatandaşları ya da senin vatandaşın olmuş dini ırkı neyi olursa olsun bunları eşit bir şekilde yöneteceksin diyor.

0: Hocam o
1: çok
0: kadar vaktim kısaldı ki.
1: çok önem
0: Peki
1: vermişler.
0: bu kadim köklerin modern zamanlardaki Osmanlı'daki uygulama araçları, ahilik geleneği, vakıflar, imaretler gibi midir, nedir?
1: Uygulama aracı mahkemelerdir. Bak, mahkeme. Mahkemede mahkeme adaleti. Kanunu kadimi. Bak, kadim diyorsun ya. Kanunu kadim diyor. Kanun neyse onu uygulayacaksın. Topluma yansıma şekliyle tabii ki vakıfların bir tarafta cami olacak, öbür tarafta kilise olacak, öbür tarafta ne bileyim havra olacak vesaire. Bunlara diyor, çünkü Mahmut da aynı şeyi söylüyor. Ben diyor tebaamın kilisesini, havrasını, camisini eşit bakarım diyor mesela. Yani onun için böyle bir eşitlik ve adalet ilkesi üzerinden yürüdüğü zaman o kadim geleneği, kadim siyaseti, kadim devlet anlayışını koruduğunu, korumasının mümkün olduğunu anlıyor, biliyor. Aynı şey bugün de söz konusu. Bugün de aynı türden adaleti etrafımızdaki ülkelere olan yaklaşımımızda birinci derecede ön planda tutuyoruz. Devlet aklı böyle bir şey. İçeride de aynı şeyi söylüyoruz, dışarıda da aynı şeyi söylüyoruz ve uyguluyoruz bunu. Bir de eğitim ve kültür aracılığıyla gelecek nesillere de o kadimi aktarıyoruz biz.
0: Evet, aktarıyoruz, aktarabiliyoruz değil mi hocam
1: Aktarabiliriz
0: şu
1: tabii ki,
0: anda?
1: tabii.
0: Gönül
1: Evet.
0: rahatlığıyla bunu söyleyebiliyoruz.
1: Söyleyebiliriz, hiç şüphe yok onda.
0: Peki.
1: Eksiğimiz var ama aktarıyoruz.
0: Evet, emin olun çok heyecanlıydık ama böyle gerçekten tadı damağımızda kalan bir sohbeti bizimle paylaştınız. Bugün bu ilk programda Anadolu'nun kadim köklerine doğru keyifli, huzurlu bir yolculuk yaptık. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nden Profesör Doktor Yunus Koç'tu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve elbette sonuna geldik. Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Serpil Kızılpınar ulaştırdı. Ve sunucunuz ben Mina Taman, hocamla sohbete eşlik etmeye çalıştım. Başka bir programda buluşmak üzere. Keyifle ve huzurla kalın.
2: Kadim Kökler.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun vizyon, güç ve ihtişamla yeniden tanımlandığı o görkemli dönemden Silvio Berlusconi'nin efsaneleşen takımı AC Milan kulübünden söz edeceğiz. 1986 yılında iflasın eşiğindeyken devralınan bu kulüp, Berlusconi'nin medya gücü ve Arrigo Sacchi'nin taktik zekasıyla dünyanın en etkili futbol makinesine dönüştü. Van Basten, Gullit ve Rijkaard'dan oluşan Hollandalı 3 slaşörün katılımıyla adeta modern futbolun temelleri yeniden atıldı. Milan için artık kazanmak yetmiyor, rakipleri geçerken bunu bir sanat gibi sergilemek gerekiyordu. Sacchi'nin alan savunması ve baskılı oyun anlayışı üst üste kazanılan Avrupa şampiyonluklarıyla tüm dünyayı şaşırttı. Baresi ve Maldini önderliğindeki aşılmaz savunma hattı zamanla Milan'ı küresel bir marka haline getirdi. Sacchi'den sonra bayrağı devralan Fabio Capello ile bu hakimiyet daha da güçlendi ve 58 maçlık yenilmezlik serisiyle Yenilmezler unvanı tarihe geçti. 1994 yılındaki unutulmaz finalde Barcelona'yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup ettiklerinde Berlusconi'nin hayali tam anlamıyla gerçekleşmişti. Onun döneminde kazanılan 29 kupa aslında bir başkanın, bir kulübün kaderini olumlu ya da olumsuz nasıl değiştirebileceğinin de kanıtı oldu. Milan'da yaşanan bu peri masalı günleri futbolun doğru bir vizyon ve tutkuyla birleştiğinde nasıl dev bir güce dönüşebileceğinin farklı örneklerinden oldu.

0: olarak bugün hala hatırlanır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: Spikeriniz Sevda Türkerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Ankara zirvesi kapsamında yoğun diplomasi trafiği başladı. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de görüştü.